0: isterseniz.
1: Kalktık kasırga gittik.
0: Kol sadatere gördüm.
1: O figürün önünde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
3: Sultanım cazibeyim, cazbeveranı sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü.
4: Aynı sürü seviyorum.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
4: Kendi gitti. Sevgisine gitti.

bir mürid Allah katında seçkin biri olmadıkça kamil bir üstadla buluşmaz. Şayet o Allah Teala katında seçkin biri olmasaydı, Allah Teala onu huzuruna ulaştıracak o kamil zatla buluşturmazdı. Ey mürid, mürşidine teslim ol ki selamette olasın ve bolca manevi menfaat elde edesin, buyuruyor İmam Şahrani Hazretleri.

Evet, müridin mürşitle buluşması tamamen bir arayışın sonucudur. Bu arayış, müridin Allah'ı arayışı ve Allah Teala'nın onu kendisine yaklaştıracak vesileler halk etmesiyle sonuçlanır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Allah'ı ararken, Seyyid Emir Külal ile İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Cafer-i Sadık'la, Ahmet el-Haznevi Hazretleri Muhammed Diyaüddin Hazretleri ile tanıştı. Bu yolun yolcularından biri olan Üstad Necip Fazıl Kısakürek, "Anladım, sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış." sözleriyle kişinin en önemli görevinin yaratıcısını aramak olduğunu dile getirmiştir.

0: İnsanlar sürekli bir arayış içerisindedir. Kimi geçmişte kaybettiklerini arar, kimi evrendeki tüm maddelerin sırlarını, kimi ise tüm bunları halkedeni, tüm arayışların en kutsalını Allah Teala'yı arar. Gars-ı Azam Seyyid Abdülhakim Hazretleri de Allah'ı ararken Şeyh Ahmet el-Haznevi Hazretleri ile tanıştı ve Kasrik'e gelenler de bu arayış halkasının bir zinciriydiler. Allah Teala'yı ararken onun dostunu buldular.
1: Allah'ı aramaya başladım. Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum. Okulda kimya kitabının ön sözünde bir yazı vardı. Kalın siyah yazıyla yazmışlar. Arayınız, bulacaksınız.

0: Ben Allah'ı aramaya başladım. Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
1: Arayış içerisinde olduğum için tasavvuf üzerinde ve dinimizi öğrenme üzerinde sayı gayretim olurdu. Mesela bunlardan örneğin teknik ziraat okulunda okurken ortaokulda olmama rağmen, çocuk olmama rağmen orucumu tutmak istedim. İçimden gelen bir şeyle birkaç arkadaşla grup kurduk. Ve öğlen yemeğini akşama, akşam yemeğini gece sahura bırakmak üzere böyle bir şey yaptık. Fakat okul idaresi bizi disipline etti yani. Olmaz dedi. Biz yine ısrar ettik. Yemeklerimizi kaçırarak Ramazan orucumuzu elhamdülillah tuttuk.
2: Allah-u Teala'nın insanın yaratılışının gayesi, kendisini tanınması, kendisini bilmesi olduğuna göre o mübareklerde insanın hakiki gayesinin Allah-u Teala'yı tanıması, Resulünü tanıması, onun yolunda giderek Rabbine yönelmesini sağlamasıdır. Evet, Allah dostlarının devamlı zaten derdi insanların kurtuluşa ermesi. O kurtuluşu nedir? Kurtuluşu nedir? Belki maddi açıdan baktığımız zaman bir cennet ve cehennem meselesi var. Maddi açıdan baktığımız zaman. Ama manevi açıdan baktığımız zaman ise Allah-u Teala'nın sevgisini, muhabbetini, aşkını tatmak, ilahi aşk ile insanın gönlünü doldurması.
3: Onlar sevmeyi öğretiyorlar. Sevmeyi öğretiyorlar. O zatı görüyorsun, seviyorsun. O zatın o sevgisi peygamber sevgisine gidiyor. Peygamber de sevildikten sonra, sünnetler işlemeye başladıktan sonra Cenab-ı Allah'ın sevgisine götürüyor. İnsanın yaratılış gayesi Allah'ı bilip sevmek ve ona ibadet etmek değil mi?

0: Kasri köyü Gavs Hazretlerinin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
1: Gavs'umuz süt gibi beyazdı. Efendim yüzüne bakamıyorduk. Bir baktığımız simayı ikinci şekilde göremiyorduk yani şimdi Gavs Hazretlerinin. Böyle efendim meselim hali vardı. Allah ondan gani gani razı olsun. Allah bizi o mübarek zata efendim göndermekten ne büyük Rabbimiz bize lütuf ve ihsanımız. Eğer görmeseydik tabii ki efendim meselim belki bugün böyle olmazdık. Başka bulvarda efendim kötülük hali olurduk yani şimdi. Elhamdülillah Rabbimize hamdolsun. Çoluğumuz çocuğumuz, ehli iyalimiz efendim bu kapıda devam ediyoruz. Allah-u Teala bizi kıyamete kadar ayırmasın. Onların kapısından, onların himmetinden, onların nazarından, onların sevgi ve muhabbetinden inşallah.
2: Ali Haydar Savaş, 1943 doğumlu emekli asker. Bugün Niğde'nin Bor kazasında ikamet eden Ali Haydar amcanın hayatı görev için Diyarbakır'da bulunduğu günlerde değişmeye başlar. Ali Haydar amcanın içinde o günlere dek var olandan daha fazla bir ibadet etme isteği hasıl olmuştur. Bu istek onu bir arayışın kapısına getirir. Der ki, ben bir

0: başıma Allah'a varamam. Bir bilenden bu işi öğrenmem lazım. Bu kararıyla Gaziantep'e tayini aynı günlere tekabül eder. Ali Haydar amcanın intisap öyküsü de bu şehirde başlar. Şehirleri uyandıran irşat haritasında Gaziantep'e gidiyoruz şimdi.
1: Ben ismim Ali Haydar, soyadım Savaş. Niğde'nin Bor kazasında oturuyorum. Emekli askerim. Şu anda Bor'da oturuyorum. Evliyim. 5 çocuk babasıyım. Çocuklarım ve eşim hepimiz elhamdülillah olsun etbahlar oluruz. Antep'te görev yaptığım yıllarda yani içimde benim böyle imana karşı, ibadete karşı bir sevgi oluştu. Ben bu sevgi Diyarbakır'da başladı bana. Kendi çapımda ibadet yapıyor, kitap okuyordum. Bu yolun yalnız gideceğini, efendim olmayacağını anladım. Ve arayış içerisinde oldum yani. Ben nereye gittiysem diyorlardı ki işte bu zamanın kavsudur. Ben diyordum ki kavus bir tane olur yani. Efendim diyordum. Bu sefer kendi kendime şeye düştüm. Bu arada biz Diyarbakır'dan Gaziantep'e intikal ettik. Bir gün Ahmet Onar isminde bir meslektaşım, rahmetli kavusumuz Abdülhakim Hazretlerini ziyaret etmiş. Ailece de görüşüyorduk. Geldi bana dedi böyle böyle. Zamanın kavusunu gittim gördüm. Efendim çok Allah büyük bir Allah dostu. Sen doğruyum. Ben de dedim ki herkes böyle söylüyor. Yani şeyhine zamanın kavusu olarak söylüyor dediler. Yok dedi ben gittim gördüm bize şahidim. Onun dedi burada vekili var. O vekiline gidelim dedi. Tamam dedik. Biz efendim ailece bir gün Ahmet Şahin abimizi ziyarete gittik. Girdiğimizde içeride 5-10 tane arkadaş vardı yani şimdi. Sağdan soldan gelen kardeşlerimiz vardı. Bizi efendim karşıladılar. Oturduk Ahmet Şahin abi sohbet etmeye başladı. Sohbet edince tabii benim gönlümde bir şey uyandı. Ben dedim tamam bu kapı hak kapısıdır. Ben tövbe ettim. Tövbe ettikten sonra eşim de dedi ki ben de tövbe ediyorum. O da tövbe etti. Bize 8 şartı anlattıktan sonra oradan kalktık hadi gidiyoruz dedi Ahmet Şahin abi. Dergah varmış yani şimdi. Bizi dergaha götürdü. Gittiğimiz zaman o da tıklım tıklım doluydu yani şimdi. Ahmet Şahin abi bizi onlara tanıttı. Yeni tövbe aldı. Efendim dua edin gibilerden. Onlara tanıştıktan sonra dedi hatme yapılacak. Ben hatmeyi de bilmiyordum o zamanlar. Hatme için onlar oturdular. Ben dışarı çıktım. Ama Şahin dedi ki sen burada gözünü kapa 25 estağfurullah çek. Bekle burada. Ben de anlattığını söyledikleri gibi oturdum. 25 estağfurullah çektim. Gözümü kapattım rabıta halinde. Dışarıda. Efendim onlar hatme yaptıktan sonra tekrar efendim bizi aldılar. Orada sohbet çay içtikten sonra bitti. Ve de, şeye döndük. Ahmet Şahin abinin evine döndük. Döndükten sonra dedi ben sizi göndermiyorum. Bugün burada kalacağız. 8 saati de burada yapacaksın dedi. Peki dedik. Biz o gün 8 saat bunu Ahmet Şahin abinin evinde yaptık. Yaptıktan sonra işte tabii ki uyku için yattık. Ben sanki öyle bir hal geldi ki bana manevi bir hal. Sanki kanatlanıp uçuyorum yani şimdi. Böyle bir hafiflik, bir rahatlık, bir huzur, bir neşe bana geldi yani şimdi. Tabii ki bir şeyler oldu fakat ben fark çözemedim rüyamda olan şeyleri. Ahmet Şahin abi dedi ki bana rüya gördün mü? Evet gördüm mü? Dedim hepsi silik şu altında. Beni efendim sarıldı bana. Neyse efendim oradan kalktık mesaiye gideceğiz. Eşimi aldım evimize döndük.
0: Ey Şifa, sen hastayı terk etme. Sadat-ı Kiram'ın kapısı şifa kapısıdır. Ve Evliyaullah, Allah'ın gönül cerrahı olarak kulları arasına lütfettiği rahmet tesellileridir. Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve selleme erişemeyen gözler, ancak

0: Zat-ı kiramın nazarıyla ayrılık acısına dayanma kuvveti bulabilir. Ali Haydar amca Kasrik dergahına vardığı an kapıdan başını uzatır ve mihrapta oturmakta olan Gavs Hazretlerini görür. O andan sonrası yoktur hafızasında. Çünkü o an öyle bir andır ki zamanın sultanını gönül gözüyle görme şerefine eren kişi bütün acziyetiyle alemlerin Rabbi olan Allah'ı hatırlar. Allah'ı hatırlayan kişinin o anla ilgili başka bir şey hatırlaması mümkün müdür?
1: Efendim, sonra bir gün dedi ki Ahmet Şahin abi, dedi ki izin al, efendim babasımızı ziyarete gideceğiz. Tabii ki o günkü şartlarda böyle ulaşım yok yani, çok zordu yani. Biz izin 10 gün izin aldık, trene bindik, Gaziantep'ten Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'a geldikten sonra Sofiler'in çay ocağı diye bir yer var. Oraya gittik. Baktım ki orada insanlar da böyle acayip yani şimdi. Hacı Taktar diye bir sofi var. Efendim böyle oturduğu yerde hep elini böyle vuruyor. Efendim cezbeli. Netice itibariyle orada bir araba buldular. Orada doldurduk. Efendim şey gidiyoruz. O zaman yazındı. Kadiri Köyü'ne gidiyoruz. Kavusumuz yazın Kadir'de kalıyordu, kışın Kasrik'te kalıyorlardı. Biz Kadiri Köyü'ne efendim gidecektik işte. Bir minibüs buldular, eski minibüs. Oradan Diyarbakır'da da bazı arkadaşlar bindiler. Biz yola revan olduk. Tabii ben de bir böyle bir hal oluyor. Kendi kendime kontrol edemeyeceğim düşünceler, efendim muhabbetler, feyizler oluyor bana. İçim dönüyor yani böyle Mevlana gibi. Neyse o arada Batman'a geldik. Sabaha yakın efendim Ahmet Şahin abi kapıyı çaldı. Kapıyı içinde açtılar. Oradan efendim sofiler bizi içeri aldılar dergaha. Dergaha aldıktan sonra biz namazı kıldık. Bize kahvaltılık hazırladılar. Oradan efendim kalktık, otobüse bindik. Kadiri Köyü'ne efendim intikal ettik. Şimdi hal oldu, tek ayağımın üzerinde. Bazı sofiler tek ayağının üzerinde böyle cezbede bir şeyler yapıyorlar. Öğlen vaktinden önce oraya indik biz. Herkes camiye giriyorlar. Herkes camiye girince tek sıra. Yani böyle bir insan edepli, disiplinli, efendim bir efendim topluluk düşünemezsiniz. Bu saadetin himmetiyle onlar gayet edeple, kemal edeple camiye giriyorlar. Ben de sıraya girdim camiye girmek için. Önümde iki kişi var yani şimdi. Tabii ki içim öyle heyecandan, aşka muhabbetten bir haldeyim. Kafamı uzattım caminin içine, mihrabı tam karşıda olduğundan Kavusumuz Kıddise Sürri Hazretleri mihrapta oturuyorlar. Onu görür görmez Allah diye bir sayha attığımı hatırlıyorum. Başka hatırlamıyorum. O caminin kapısından mihraba, Kavusumuza balıklama, böyle efendime söyleyeyim atladığımı, efendim elinde bağıra bağıra tövbe ettiğimi, ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yalnız oradaki olanlar, o gün orada Kavusumuzun halifesi Molla Absamet Kıddise Sürri Hazretleri de varmış yani şimdi. Biz tövbe ettikten sonra iki elimle elini tutmuşum, başım mübareklerin dizi üzerinde. Öyle efendim tatlı bir anı, şimdi tarihi mümkün değil yani şimdi. Kendime geldim, oturdum. Elimi bıraktım, o da benim elimi bıraktı mübarekler. Netice böyle heyecanlıyım, sonsuz lezzet içerisindeyim. Yüzüne bir daha bakmak istedim, bakınca cezbe oldum. Oradan efendim böyle kalktım, caminin içerisinde cezbe dolaşmaya başladım yani şimdi. Bazı haller oluyor, bilmediğim haller oluyor yani şimdi. Orada 10 gün kaldık. 10 gün sanki o Ali Haydar gitti, yeni bir Ali Haydar geldi yani şimdi. Kendimde öyle bir şeyler oldu. Döndük.
2: Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri şöyle diyor: "Teni aşırı geliştirip beslemeye bakma. Çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen asıl ruhunu beslemeye bak. Yücelere gidecek ve şereflenecek olan odur. Bedenine yağlı, ballı şeylere az ver. Çünkü onu gereğinden fazla besleyen arzularına yenik düşüyor ve sonunda rezil olup gidiyor. Ruha ise manevi gıdaları bol ver. İyi düşünce, ince anlayış, ruh besinleri ver de gideceği yere sonsuzluk yolcusu olarak güçlü, kuvvetle gitsin. Bu nasihat aslında kamil insan olmanın reçetesidir. Ruhunu memnun eden, bedenini kontrol eden insan, meleklerden bile üstün bir makama çıkar. Bu makama kemal makamı denilir ki, Ademoğullarının yaratılış gayesi buna ulaşmaktır.
1: Ben kamil bir insan olmak için gittim. Mürşide gitmekteki murad-ı ilahi, kamil bir mümin olmak için yani şimdi. Yani Allah'a itaat eden, efendim, samimi bir kul olmak için gittim. Elhamdülillah. Dedim ki onlar da efendim himmetiyle hiç olmazsa dedim ki bir başta da söylediğim gibi kendimi öğrendim yani şimdi. Sevdayı öğrettiler bana. Efendim insanlığımı öğrettiler bana. Merhameti öğrettiler. Güzel ahlakı efendim yönlendirdiler beni yani şimdi. Ahlakım benim iyi değildi yani şimdi. Gitmeden önce ahlakım kötüydü. Ama elhamdülillah onu gördükten sonra tövbe altından sonra bu ahlaklar gitti. Yerine başka bir ahlak geldi yani şimdi. Demek ki efendim faydası var yani şimdi. Şimdi faydası bir şey olmaz. Fark ediyorsun bunu yani şimdi. Çocukların olan muamele, efendim işte çevreye olan muamele, akrabaya olan muamele farklı oluyor yani şimdi. Önceden öyle değildi yani şimdi. Tabii ki onlar da bizim gibi efendim bir mürşidin yerinde efendim talim terbiye görmüşler yani şimdi, tamam mı? Efendim o makamlara yükselmişler. Elhamdülillah. Rabbil Alemin diyor ki insanları halakal insanı fe ahsane takvim. O özellikle de yaratılmış insanoğlu yani şimdi. İşte bir mahir kamil mürşidin yerinde bu efendim sıfatların meydana çıkması lazım yani. Hepimizin önü açık. Muhammed Raşid Hazretleri Kıtısasurluğu öyle dedi. Dedi insan Şahın Nakşibendi'nin ameli Şahın Nakşibendi gibi olur. Dedi Abdülkadir Geylani'nin ameli yaparsa Abdülkadir Geylani gibi olur. Ama dedi insan şeytan amelsa şeytan gibi olur yani şimdi. Demek ki insan efendim büyükleri örnek alır, rehber edinir. Onlar gibi efendim amel edersin. Ne olmasın ki yani şimdi? Kamil bir insan olabilir. Yani demek ki elhamdülillah onların sohbetiyle efendim onların halleriyle anladık ki bu yol böyle yani şimdi. İlla efendimizin kemalete ermek, olgunluğa ermek, hidayete ermek. Hidayet Rabbimin işi. Ama Allah-u Teala ne yapıyor? Vesileler üzerinde hidayet ediyor. Allah isteseydi efendime söyleyeyim, peygamber de göndermeyerek insanları hidayet ederdi. Efendim müşrik göndermek de insanları irşat edebilirdi. Ama Rabbim onlar üzerinden insanlığı hidayete ediyor, irşat ediyor yani şimdi. Elhamdülillah işte bu kapıda bizim hidayetimiz bu kapıdaymış. Rabbil Alemin zamanı gelince bu kapı bize nasip oldu. Sebepler halk etti. Bu sebeplerle gitti. Kavusumuzu gördük. Elhamdülillah o gündür bugündür işte bu kapıda devam ediyoruz yani şimdi.
0: Ehlullah yoludur rahi tarikat. Erişir maksuda erenler hizmet. Ey kardeş, var ise sende bir...

Erer marifetle dillerin safi. Eğer saf dilisen bu sözler kafi. Dinlesen beyhude eyleme lafı. Hemen var gayreti imane yürü.

Döndük. Kâhta İskender. O şey inerken araba efendim şey patlamış. Freni. Rampaya çıkarken araba geri geri kaçmaya başladı. Şoför atladı. Efendim Mustafa eşim diye Allah rahmet etsin. O kardeşimiz de atlamış yani arabada yani şimdi. Neyse araba bir hızlanıyor bir duruyor. Bir hızlanıyor bir duruyor. Böyle araba yoldan çıktı. Böyle arabamız devrildi bizim. Kolsumuz bize dedi biz de Şah-ı Hazne'yi ziyarete gidiyorduk. Bizim arabamız da yolda devrildi. Dedi Şah-ı Hazne'nin himmetiyle elhamdülillah hiçbirimize bir şey olmadı. Baktım şimdi Muhammed Raşit Hazretleri kuddise soruk kurbanlar böyle bir nazar etti şöyle kafasını bir çevirdi. Çok geçmedi işte yarım saat veya 40 dakika sonra inanın o köylerden akın akın insanlar geldiler yani şimdi. Alim de olsa, cahil de olsa, genç de olsa, ihtiyar da olsa illaki bir mürşidin efendim manevi terbiyesinde efendim güzel ahlak sahibi olması gerekiyor. Yani Allah'ın katında efendim makbul olan güzel ahlakı tahsil etmesi lazım.

Dervişler için bir dipnot düşülecek olursa, Mevlana Hazretlerinin sözü bu görevi hakkıyla ifa edecektir. Söz şudur ki, define viran olmuş yıkık yerde bulunur. Yapılmak için yıkılmak gerekir. An gelir, insan artık en dibe vurduğunu hissedebilir. Kendisini bitmiş vaziyette de görebilir. Bilinmelidir ki Allah hak yolunda yürüyen kulunu yalnız bırakmaz. Evliyaullah sufisini duasız bırakmaz. Dervişe yalnızlık yoktur. Ali Haydar amcanın hayatında bu sözün kanıtı olarak dinlediğimiz bir anı var şimdi.

0: Gavs Hazretlerini ziyarete giderken devrilen bir minibüs var şimdi bu anıda.
1: Bir gün yine Gavs'ımıza ziyarete gidiyoruz menzile. Minibüsle efendim bir minibüs kiraladık. Evet, 2-3 tane de çocuk var yani şimdi. Kah diye gelmeden orada şöyle bir rampa var yani şimdi. İniyorsun, rampaya çıkıyorsun. Patika yol bugünkü gibi değil yani şimdi. Patika yoldu yani şimdi. Karayollarda çalışıyorlar. Şimdi ben de şoförün arkasında duruyorum. Yol ikiye ayrıldı. Birisi gergere gidiyor. Efendim birisi de efendim işte şey gidiyor. Kahta istikametine. Dedi ben dedim nereden gidelim abi dedi şoför. Ben dedim ki sağ hoştu sağdan git. Git Allah git efendim esim kahta gelmedi yani şimdi. Sifiri karanlık saat gece 12:01. Baktık arabanın farıyla ihtiyar bir zat orada gördük yani şimdi. Affedersin merkebiyle beraber. Durun şundan soralım yani şimdi. Selamun aleyküm aleyküm selam. Dedik biz kahtaya gidiyoruz. Dedi efendim esim yolu şaşırdık nereye dedi yani dedi çok geride kaldınız siz. Kahta geride kaldı yani şimdi. Döndük kahta ismi o şey inerken araba efendim şey patlamış freni. Rampaya çıkarken araba geri geri kaçmaya başladı. Şoför atladı. Efendim Mustafa eşim diye Allah rahmet etsin. O kardeşimiz de atlamış yani arabada yani şimdi. Neyse araba bir hızlanıyor bir duruyor. Bir hızlanıyor bir duruyor. Böyle araba yoldan çıktı. Böyle arabamız devrildi bizim. Arabamız devrildikten sonra tamam mı? Gece karanlık. Ay ışığı yok. Böyle şaha kalktık yani şimdi. Baktım benim yanımda da oğlum vardı yani şimdi. Oğlan taş gibi olmuş. Buz gibi yani şimdi. Koltuklar kopmuş. Ayaklarımız böyle kısıldı falan. Neyse zor bela indim arabadan. Oğlumu aldım. Herkes boşaldı. Arkadaşlar bir şey var mı? Sorduk. Elhamdülillah kimsede bir şey yok. İşte bazısının burnu çizilmiş. Hacı Mustafa rahmetli abimizin kolu efendim kapıyı atlarken kısılmış. Onu kim morarmış falan. Netice oradan biz sıkı yönetim var ya jandarma devre gezerken bizi orada görünce onları arabaya attılar götürdüler. Neyse otele onları indirmişler. Biz de gittik. Onları otelde bulduk. Sabah arabayı kaldıracağız. Geldik baktık ki araba subhanallah. Bir metre böyle ileri düşse taşımıza düşecek belki ölenlerimiz olacak yani. Kavsun himmetiyle kumsal yere düşüyoruz. Arkadaki camlar fırlamış kırılmamış yani şimdi. Neyse dedi bu böyle kalkarsa traktör işte kazma kürek efendim şeyler çeki aletleri falan getirdik. Arabaya çok büyük hasar olacak. Karayolları orada çalışıyordum. Biz adama dedik arkadaş karayollarına gidin bu arabayı buradan kurtarın tamirini yaptırın biz de gidelim efendim ziyareti yapalım gelelim yani şimdi.
0: Ali Haydar amca ve beraberindekiler varacakları menzile ulaşırlar ancak yaşanan bu kazadan da elbette ki alınacak çok şey olacaktır. Onlar kazadan bir gün sonra Gavs Hazretlerinin huzuruna çıkarlar ve anlarlar ki bu kaza müridin mürşidine mutabatından başka bir şey değildir.
1: Orada traktöre bindik. İşte güneş daha yeni çıkarken menzili avdettik. Rahmetlik Muhammed Raşid Sultanımız bizi karşıladı. Dedi Safiler inşallah bir şey yoktur. Dedik elhamdülillah kurbanın Gavs'ın himmetiyle bir zarar ziyanımız yok. Neyse geçmiş olsun dedi bize. Hayır, kim söyledi yani şimdi elhamdülillah onlara malum olmuş. Neyse Gavs'ımız o gün sabah namazını kıldırmaya rahatsız oldu gelememiş yani şimdi. Biz baktım biraz böyle saat 8 veya 9 gibi Gavs'ımız Antepli Sofileri Hane-i Saad'a çağırdılar. Biz de efendim Hane-i Saad'e girdik. O zaman iki katlıydı. Yeni geldikleri zaman. Çıktık Kavs'ımızın ziyaretine. Baktım Sübhanallah, Kavs Hazretleri öyle bir efendim şey ki yani genç hali. Aynen şey gibi gözüküyor mübarek. Cezbeye düştük. Benim oğlan görür görmez yani çıldıracak şekilde ağlıyordu yani şimdi Kavs Hazretleri gördüğü zaman. Şimdi Kavs'ımız divanda oturuyor rahmetullahi aleyh. Efendim, benim oğlan onun yanına oturdu. Biz de karşı oturduk böyle cezbede. O ara bir Siirtli bir vekil abi, şimdi anında ismini hatırlayamıyorum. O da bizimle beraber gelmiş yani şimdi. Dedi avukatımız bize, dedi biz de Şah-ı Hazine'yi ziyarete gidiyorduk. Bizim arabamız da yolda devrildi. Dedi Şah-ı Hazine'nin himmetiyle elhamdülillah hiçbirimize bir şey olmadı. Dedi siz de Şah-ı Hazine himmet etmiş, efendim size de bir şey olmamış. Mübarekler öyle deyince cezbe daha haddiyle attı yani şimdi. Neyse efendime söyledim, o hal oldu da benim oğlan halen ağlıyor. Şimdiki Kavs'ımız Seyyid Abdülbaki Hazretleri de kapının orada bekliyor yani şimdi. Dedi ki Kavs'ımız Abdülbaki, dedi bu çocuk dayanamayacak, sen bunu al dışarı çıkar. Benim oğlanı Kavs'ımız efendim, şimdiki Kavs'ımız Abdülbaki Hazretleri aldı dışarı çıkardı yani şimdi. Bir müddet oturduk. Ondan sonra Kavs'ımız bize müsaade verdi. Çıktık dışarı yani şimdi. Dışarı çıktıktan sonra efendim

0: başka bir gelişimize, ziyaretimize gelen menzile geldiğimizde mübarekler sabaha kadar kar yağdı. Baktık yarım metre kar. Kalsımız dedi ki bize uzaktan gelenler gitsinler. Biz o gün efendime söyleyeyim namazı kıldık, çorbayı içmeden dönüyoruz yani şimdi. Tam böyle şeye geldik, yola çıktık. Muhammed Raşit o tarafa bakan, o zaman oralar yemyeşil kavaklıktı yani şimdi. Yeni geldiler, seyitlerimize evler lazım. Kavaklar kesiliyor, işte çamurla yapılıyor, kerpiçler oluyor. Efendim böyle bir an önce onları yerleştirmek için işte kavusumuzda oturdu bize efendime söyleyeyim nazar ediyor bize. Biz de aşk muhabbetle efendime işte çamurlar yapılıyor, kerpiçler oluyor, onlar hemen alınıyor, binalar yapılıyor yani şimdi böyle. Efendim çalışma içerisindeyiz. Netice biz de o gün mübarek kavusumuzu bize görev verirler. Molla Nezir'le. Molla Nezir'le şimdiki markadan orada büyük bir çınar ağacı vardı yani şimdi. O çınar ağacının orada pekmez kaynatacağız yani şimdi. Biz de ondan beraber çalışıyoruz. Tabii ki o gün kavusumuz zamanında böyle kalabalık cemaat yoktu. Cemaat çok azdı. Muhammed Raşid Sultanımız geldi. O Molla Nezir dedi ki Molla Nezir dedi şu yakın köylere bir git de dedi efendim bu biraz insanlar gelsinler yani şimdi kerpiç yapılacak. Dedi böyle dedi kurban dedi kavus bize bu görevi verdi. Ben dedi gidemem kavusumu görev vermiş bize. Baktım şimdi Muhammed Raşid Hazretleri Kıddise Soruk kurbanlar böyle bir nazar etti şöyle kafasını bir çevirdi. Çok geçmedi. İşte yarım saat veya 40 dakika sonra inanın o köylerden akın akın insanlar geldiler yani şimdi. Allahu Ekber ya Rabbel Alemin. Yani şimdi bu halleri insanı gördükçe onlara hayran oluyor yani şimdi. Netice kurbanlar. Tabii ki bizim işte halimiz böyle devam ediyor. O gün böyle kitap falan yoktu, böyle matbu şeyler yoktu. İşte bize mübarekler efendime söyleyeyim 8 şart yazıp veriyorduk yani şimdi. Ama bugün elhamdülillah bu gayet muazzam oldu. Böyle elhamdülillah kavusumuz böyle süt gibi beyazdı. Efendim yüzüne bakamıyorduk. Bir baktığımız simayı ikinci şekilde göremiyorduk yani şimdi Kavs Hazretleri'nin. Böyle efendime söyleyeyim hali vardı. Allah ondan kanı kanı razı olsun. Allah bizi o mübarek zata efendim göndermekten ne büyük Rabbimiz bize lütuf ve ihsanımız. Eğer görmeseydik tabii ki efendime söyleyeyim belki bugün böyle olmazdık. Başka bulvarda efendim kötülük hali olurduk yani şimdi. Elhamdülillah Rabbimize hamdolsun. Çoluğumuz çocuğumuz, ehli iyalimiz efendim bu kapıda devam ediyoruz. Allahu Teala bizi kıyamete kadar ayırmasın. Onların kapısından, onların himmetinden, onların nazarından, onların sevgi ve muhabbetinden inşallah. Efendim böyle devam etti gitti kurbanım.
1: Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mürşid-i Şems-i Tebrizi Kuddise Sırruhu için şöyle der: Ey benim şemsim, efendim, ömrüm, bekam, sayende Allah'a ulaştım. Benim hakkımın hakkını veren sensin. İnsanın bir hakkı, borcu vardır. Elest bezminde verdiği bir söz vardır. Mürşid-i Kamil'in huzuru, bu sözün emanet edileceği en güvenilir mekandır. Allah yoluna giren kişi, bu yolun erenlerinden birinin kervanına katılmakla yolunu şaşırmaz, emin ve sağlam adımlarla yol alır.
0: Şimdi efendim, bilmediği bir yere seyretmek çok zor bir iştir yani şimdi. Biz efendim ahiret için yaratılmışız. Ahirete gideceğiz yani şimdi. Dolayısıyla Rabbül Alem ahiretin mükafatı, mücazatı var yani şimdi. Bu nefisin kötülüğü emretmesi, şeytanın da efendime söyleyeyim Allah'ın ve Resul'ün düşman olması, bizim düşman olması mı? Çok zor yani. Alim de olsa, cahil de olsa, genç de olsa, ihtiyar da olsa illaki bir mürşidin efendim manevi terbiyesinde efendim güzel ahlak sahibi olması gerekiyor. Yani Allah'ın katında efendim makbul olan güzel ahlakı tahsil etmesi lazım. Efendim Allah'ı efendim kemal sıfat bilmesi lazım. Yani kalbin tezkiyesini kimse kendi başına yapamaz. Nefsin terbiyesini kimse kendi başına yapamaz. İlla ki bir müşidin tasarrufu altında, himmeti altında, nazarı altında efendim bunu gerçekleştirebilir. Yoksa mümkün değil yani şimdi. Kitaplardan okuduğumuza göre bu böyle olması lazım. Çünkü sadatlar ne yapıyorlar? İnsanı efendim kamil bir mümin olması için işte bu tarikat-ı âlede olması gereken ameller var. Allah'ın zikrini yapmak yani şimdi. Zikreden kalp mutmaindir. Zikretmeyen kalp mutmain değildir yani şimdi. Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de diyor ki siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Efendim siz beni nefsinde zikredersin, ben de kendi zatımda zikrederim. Siz beni bir toplu efendim meclis edersin, ben de daha mükerrem bir toplulukta sizi zikrederim diyor Rabbül Alemin. Dolayısıyla bize zikir vererek kalbin hidayetine. Zaten tasavvuftaki maksat kalbin hidayetidir. Tasavvuf insanı hedef olarak alıyor. İnsanın kalbini hedef olarak alıyor yani şimdi. Bir insanın kalbi efendim hidayet bulursa o insan kamil olur. Olmazsa olmaz zaten şimdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbül Alemin illa ne diyor? O gün için ne mal ne mülk hiçbir şey fayda vermez ancak kalbi selim olarak gelene müstesna. Demek ki tertemiz geldik. Tertemiz dönmemizi Rabbimiz istiyor. Yani huzur bulmuş bir kalp. Rabbisini tanımış bir kalp istiyor bizden. İşte bunun için mürşide ihtiyaç vardır. İşte mutlaka gitmesi lazım ki bu iş gerçekleşsin. Aynı hazık bir doktor gibi nasıl hasta gidiyor, doktora muayene oluyor. Ha ne yapıyor doktor? Hastalığı teşhis ediyor. Teşhis ettikten sonra tedavi ona uyguluyor yani şimdi. Şifayı veren Rabbül Alemin. Şimdi ne oluyor şimdi? Müşrik de aynen böyledir yani. Şimdi hazık bir doktor gibi, kalp doktoru gibi kalbin hastalığını biliyorlar yani şimdi. Ne yapıyor? Üzerine düşüyorduk illa zikir yani şimdi. Evliyalığın diploması zikrullah'tır. Zikretmeyenin efendim zikir olmayanın da varidatı olmaz diyor büyüklerimiz. İlla ki zikir şart yani. Efendim yüce makamlara çıkmak için de mutlaka rabıta lazım. Rabıtası da olmaz yani şimdi. Demek ki kamil bir Allah dostuyla ruhların buluşması lazım yani. Ona efendim olan inen ilahi varidatı ne yapacak? Herkesin istidadı nispetinde o inen feyizden, rahmetten, fuyuzattan nasipdar olur yani şimdi. Bu da kişinin, müridin, müminin terakki etmesine sebep olur yani şimdi. Yoksa bu işi yalnız başına alsa da kitaplardan okuyoruz, zor yani şimdi. İlla ki efendime söyleyeyim bir mürşit gerekiyor. Mürşitsiz olmaz bu.

Hacı Bektaş-ı Veli. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşayan evliyanın büyüklerinden. İsmi Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata. Lakabı Bektaş'tır. Horasan'ın Nişabur şehrinde 1281 senesinde doğdu. Hacı Bektaş-ı Veli'nin soyu Hazreti Ali'ye dayanır. 1338 senesinde Kırşehir'e yakın bir yerde vefat etti. Vefatı hakkında başka rivayetler de vardır. Türbesinin bulunduğu kasabaya sonradan Hacı Bektaş ismi verildi. Daha çocukken ilim öğrenmesi için ailesi tarafından Şeyh Lokman-ı Perende'ye teslim edildi. Lokman-ı Perende, Ahmed-i Yesevi Hazretlerinin halifelerinden olup, zahir ve batin ilimlerinde çok derinleşmişti. Hacı Bektaş-ı Veli, tahsilini tamamladıktan sonra Anadolu'ya geldi. Halka doğru yolu göstermeye başlayan ve kıymetli talebeler yetiştiren Hacı Bektaş-ı Veli, kısa zamanda tanınarak büyük rağbet gördü. Bu sırada Anadolu'da dini, iktisadi, askeri ve sosyal teşekkül olan ve kendisinin de bağlı olduğu ahilik teşkilatıyla büyük hizmetler yapan Hacı Bektaş-ı Veli ve talebeleri Osmanlı sultanları tarafından da sevildi ve hürmet gördü. Bu sıralarda kuruluş devrinde olan Osmanlı Devleti'nin sağlam temeller üzerine oturmasında büyük hizmetleri ve himmetleri oldu. Sultan Orhan zamanında teşkil eden Yeniçeri ordusuna da dua ederek askerlerin sırtlarını sıvazladı. Onlara İslamiyet'ten ayrılmamalarını nasihat etti.

Evet, Orhan Bey'im. Maksadımız kuru kavga ve cihangirlik olmamalı. Maksadınız tek olmalı. Allah rızası. Cenab-ı Hak razı olmadıktan sonra bütün cihanı fethetseniz ne kıymeti var ki? Maksadı Allah olan bir sultanla böyle bir orduyu hangi kuvvet mağlup edebilir ki? Şimdi hedef Bizans, Kızıl Elma Avrupa.

0: Ey İslam askeri, tarih sizleri bekliyor. Beyliğinizin küçüklüğüne bakmayın. Sultan ve komutanlarınıza itaat eder, Allah'ın emirlerine uyarsanız Rabbiniz sizi aziz ve başkalarına hakim kılar. Demin Orhan Bey'e de söyledim. Hedefimiz daima Bizans ve küffar olmalı. İzmit muhakkak fethedilmeli. Cenab-ı Hak niyetlerinizi güzel, kılıcınızı keskin, ocağınızı daim eylese.
1: Amin.
0: Yolunuz açık olsun.
2: Böylece Hacı Bektaş-ı Veli'yi kendilerine manevi pir olarak kabul eden Yeniçeri ordusu, manevi hayatını ve disiplinini ona bağladı. Hacı Bektaş-ı Veli asırlarca Yeniçeriliğin piri, üstadı ve manevi hamisi olarak bilindi. Bu bağlılık ve muhabbet, Yeniçerilerin sulh zamanlarındaki talimleri ve harplerdeki gayret ve kahramanlıklarında çok müsbet neticeler verdi. Bütün bunlar, halkla Yeniçeriler arasındaki yakınlığı kuvvetlendirdi. Yeniçeriler, dervişler gibi cihat azmiyle dolu ve görülmemiş derecede kahraman ve fedakar oluşlarında bu hadiseler müsbet tesirler gösterdi. Yeniçerilerin Allah Allah illallah, baş üryan, sine püryan,

0: kılıç al kan. Bu meydanda nice başlar kesilir. Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan. Kulluğumuz padişaha ayan. Üçler, yediler, kırklar. Gülbang-ı Muhammedi, Nur-i Nebi, Kerem-i Ali, Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diyerek savaşa başlamaları bunun manidar bir ifadesidir.
1: Allah Allah, Celül-ü Cebbar, Mu'in-i Settar, Halukun Leyli ven Nehar, La Yezal Zülcelal, birdir Allah anın birliğine. Resul-i Enbiya, Peygamberimiz Cenab-ı Ahmet-i Mahmud-i Muhammed Mustafa,

0: Hacı Bektaş-ı Veli'nin Makalat adlı Arapça bir eseri vardır. Buyurdu ki, tarikatın, tasavvuf yolunun ilk makamı bir alime canı gönülden bağlanıp tövbe etmektir. Tövbe, canı gönülden olan pişmanlıktır ve mutlaka yapılmalıdır. Tövbe ederken gözyaşı dökmelidir. Tövbeyi kabul edecek Allahu Teala'dır. Tövbe ettikten sonra ona tevekkül etmelidir. İkinci makamı talebe olmaktır. Üçüncü makamı mücahede, nefse zor gelen, nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Dördüncü makamı hocaya hizmettir. Beşinci makamı korkudur. Altıncı makamı ümitli olmaktır. Yedinci makamı şevktir ve fakirliktir. Zaman zaman müritlerine konuşur ve Makalat adlı eser için not aldırırdı.
1: Şimdi makalat kitabını yazma vaktidir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, yaratılmışların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'a, onun ehli beyt ve ashabına salat ve selam olsun. İman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, hayır ve şerrin Allahu Teala'dan geldiğine inanmaktır. İman, dil ile ikrar ve kalb ile de bunu tasdik etmektir. Diliyle söylemeyen imansız ve diliyle söylediği halde kalbiyle tasdik etmeyen münafıktır. Münafıklar cehennemin en şiddetli yeri olan en alt katında yanacaklardır. Allahu Teala her bir Ademoğlu için 390 melek vazifelendirmiştir. Ey insanoğlu! Kendi cinsinden birisi yanında kötü bir iş yapmaktan utanıyorsun da, yalnız kalınca niçin günah işlemekten utanmıyorsun? Halbuki o anda yalnız değilsin. Melekler seninle beraber. Evliyayı ve kerametlerini tasdik etmek imandandır. Zira veliler nefsi istek ve arzuları bıraktılar ve sıkıntıya katlanmayı, zorluğa dayanmayı, çok çalışmayı ve sessiz ve sade bir hayatı tercih ettiler.

0: Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben cömert, günahları örtücü, nimetler bağışlayıcı, yardım edici ve kendinden yardım umulan Allah'ım. Her kulumun işlediği günahları görür, fakat yüzüne çarpmam ve tövbe edinceye kadar sabrederim. Tövbe etmeden ölse bile affolup olmayacağı takdirime kalmıştır. Beni isteyen, beni seven, ömrünü bana hizmetle geçiren, bana kavuşmayı dileyen kimseye gelince, ben de onu ister, sever, ona lütufta bulunur, ayrılıktan kurtarır ve kendime kavuştururum. Mümin günde 5 vakit namaz kılmak, oruç tutmak, imkan varsa zekat vermek ve hacca gitmekle mükelleftir. Mümin gusl abdesti almak, helal rızık kazanmak ve faizi haram bilmekle mükelleftir. Mümin şefkat ve merhamet sahibidir. Mümin temiz giyinir ve temiz yer. Mümin Allah'ın emir ve yasaklarını başka müminlere de bildirir. Mümin ehli sünnet vel cemaat ehlinden olur. Öfkenin vücuttaki yeri başla beyin arasıdır. İnsan öfkelenince akıl baştan çıkar. Tamah, yani mala düşkünlüğün yeri yüzün üst tarafıdır. Burası aynı zamanda hayanın da yeridir. İnsanı tamah kaplayınca haya yüzden kaybolup gider. Haset, çekememezliğin yeri ise göğsün içidir. Burası ilmin de yuvasıdır. Göğüs hasetle dolunca ilim insanı terk eder. İlimsiz insan cahil olur. Cahil hata üstüne hata işler.
1: ...1338 senesinde vefat eden Hacı Bektaşi Veli'nin derslerini ve sohbetlerini takip ederek, onun tarikatına bağlananlara tasavvuftaki usule uyarak Bektaşi denildi. Bu temiz, itikatları düzgün olan ve ibadetlerini yapan Bektaşiler zamanla azaldı. Daha sonra yapılan bir takım değişiklikler sebebiyle hakiki Bektaşilik unutuldu ve zamanımızdan 100 sene önce ise hiç kalmadı. Herkes tarafından sevilen, hürmet ve itibar edilen bu isim, hurufi denilen sapık kimseler tarafından da siper olarak kullanıldı. Hacı Bektaşi Veli'nin Şiilikle ilgisi bulunduğunu söyleyenler yanında, bazıları da onun sapık, Baba Resul'ün halifesi olduğunu, namaz kılmadığını ve şeriatı aldırmadığını kaydetmektedirler. Oysa makalatın asıl nüshaları tetkik edildiğinde, onun İslam dinine sıkı sıkıya ve sağlam bir şekilde bağlı, İslamiyet'e uymayan davranışlara şiddetle karşı çıkan mübarek bir veli olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan Hacı Bektaşi Veli devrine en yakın zamanda yazılmış olan Tiryakül Muhibbin'de vasıtı onun Ahmedi Yesevi'ye mensup olduğunu zikretmekte ve şu silsileyi vermektedir. Es-Seyyid Bektaş el-Horasani, Ahmedi Yesevi, Abdülhalik Gücdevani, Yusufi Hemedani, Ebu Ali Farmani, Ebul Hasan Harakani, Abdülkasım Gürgani, Ebu Osman Maribi ve Cüneydi Bağdadi yoluyla Hazreti Ali'ye ulaşmaktadır.

Ali bin Ebu Talib'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü bana 100 defa salavat-ı şerifi okuyan kimse, kıyamet günü beraberinde bir nur olduğu halde gelir. Bu nur, bütün yaratıklar arasında taksim olunsa, herkese yeter.''

Allah'ım, Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle sana dileklerimi arz ederim. Efendimiz Nuh Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Hud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Salih Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yunus Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Eyyub Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yakup Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yusuf Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle,

0: Aleyhisselam.
1: Efendimiz Musa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Harun Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Şuayb Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz İsmail Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Davud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Süleyman Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Zekeriya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Yahya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Ermiya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle.

Efendimiz Şaya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İlyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Elyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zülküf Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yuşa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Muhammed'in, ona ve tüm nebilerin, resullerin hepsine salat ve selam olsun, sana dua ettiği isimlerle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Yukarıda zikredilen nebiler ve resuller hürmetine, onların sana münacatta bulunduğu ve dua ettiği isimler hatırına senden talep ediyorum.

0: lek.
1: Sema kurulmadan, yeryüzü döşenmeden, dağlar yerinde sabit tutulmadan, denizler gürül gürül akmadan, su kaynakları kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler sayısınca Nebin Efendimiz Muhammed'e, bütün Nebi ve Resullere senin salat etmeni istiyorum. Zira sen zatında olduğun gibisin. Senin durumunu hiç kimse bilmez. Ancak sen bilirsin. Sen birsin ve ortağın da yoktur.

Allah'ım, hilmin affetmek, günahları bağışlamak anlamındaki ilahi sıfatların sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. İlminin alakalı olduğu şeylerin sayıları miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Bitmez tükenmez kelimelerin adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Nimetlerinin sayıları miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Semalar dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Yeryüzü dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Arşının dolusu kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ve onun ağırlığınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Levh-i Mahfuz'da olmuş ve olacak her şeyi yazan, kaleminin yazdığı şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Yedi kat semada yarattıklarının sayısı miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Kıyamet gününe kadar her gün bin defa Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gökyüzünden yeryüzüne yağan yağmur tanelerinin sayısınca her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni Sübhanallah diyerek tesbih, La ilahe illallah diyerek tehlil, Allahu Ekber diyerek tekbir, Subhane Rabbiyel Azim diyerek tazim edenlerin sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, onların nefesleri ve lafızları sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların aralarında bulunan ve yaratmış olduğun her ruh taşıyan canlı adedince her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hareket eden bulutlar adedince salat eyle. Esen rüzgarlar sayısınca, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yerle gökyüzü arasında yarattıklarının tamamı ve üzerinde rüzgarın esip hareket ettirdiği dallar, yapraklar, ağaçlar ve meyveler sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gökyüzündeki yıldızlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, senin kudret ve azametine işaret eden, yeryüzünün taşıdığı şeyler dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: Allah'ım, hakkındaki bilgiyi ancak yüce zatının bildiği yedi denizde, yarattığın varlıklar sayısınca kıyamet gününe kadar her gün bin kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede mil'i seb'i biharik.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e 7 deniz dolusunca salat eyle. Yüce Zatının kudretine işaret eden bu 7 denizin taşıdığı ağırlık miktarınca salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün derinlikleri, ovaları ve dağlarında bulunan kum taneleriyle çakıl taşları sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar tatlı ve tuzlu sular hareket edip dalgalandığındaki dalgalar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Toprağın üzerinde ve yeryüzünün derinliklerinde, doğuda, batıda, ovalarda, dağlarda, vadilerde, yeryüzündeki her yolda, imar edilmiş yahut harap kalmış yerlerde ve bütün bunların üzerinde ve içinde yaratmış olduğun ne kadar çakıl taşı, küçük taş ve kuru çamur kırıntılarına varıncaya kadar neler varsa, o taneler sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.''

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu, batısı, kıble istikameti, ovaları, dağları ve vadilerindeki ağaçlar, meyveler, yapraklar, ekinlerle bütün bunlardan bereketle çıkan bitkilerinin sayısınca Efendimiz Nebi Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratmış olduğun ve yaratacağın cin, insan ve şeytanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar sayılarını ancak yüce zatının bildiği, yeryüzünün doğusu ve batısındaki insanlar ve cinlerin sayısıyla küçük büyük dört ayaklı olarak yarattığın her hayvan adedince Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, kuşlar kanat çırptıkça, cinler ve şeytanlar uçtukça, Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle. Allah.

Allah'ım, kendisine salat okuyanların adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Kendisine salat okumayanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Biten bitkiler ve yağan yağmurlar damlalarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Var olan her şeyi adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allahümme.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e gece karardığında, gündüz aydınlandığında salat eyle. Dünyada ve ahirette Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tertemiz bir genç olduğu zamanki halinde de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e razı olduğun olgunluk halinde de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e beşikte çocuk olduğu andan beri salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat etmekten geriye artacak hiçbir şey kalmayıncaya kadar salat eyle.

Allah'ım, söyleyince tasdik ettiğin, isteyince her istediğini verdiğin Efendimiz Muhammed'e vaad ettiğin makam-ı mahmudu ikram eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şeriatını yüce, burhanını, Kur'an-ı Kerim'ini şerefli, peygamberliğini açıklayan delillerini belirgin, faziletini bütün yaratılmışlara aşikar eyle.

kardeşiyle amel etmeyi nasip eyle. Bizi onun dini üzerine yaşarken öldür. Bizi onun cemaati arasında ve sancağı altında haşreyle. Bizi onun arkadaşları arasına kat. Kevser havuzuna ulaş.

Allah'ım, sana dua ettiğim isimler hürmetine, anlatmaya çalıştıklarım ve ilmini ancak yüce zatının bildiği şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat etmeni, bana da merhamet etmeni, tövbemi kabul edip maddi manevi musibetlerin hepsinden beni kurtarmanı, bana afiyet vermeni, kadın erkek bütün müminlere ve kadın erkek bütün Müslümanlara, onların ölü ve dirilerine merhamet etmeni, bu günahkar, hatalı, zayıf kulun, falan oğlu falanın da tövbesini kabul ederek bağışlamanı senden talep ediyorum. Amin. Ey alemlerin Rabbi Allah'ım.

0: وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت.
1: Allah'ım, azamet, kudret, celal, izzet ve saltanatın adına, yedi kat göklerden daha yüce olan kürsinin taşıdıkları hürmetine, zatını kendisiyle isimlendirdiğin ve Kur'an-ı Kerim'in içine yerleştirdiğin, katındaki gayb ilminde seçip ayırdığın, gizli olan yüce ismin hatırına, kulun ve Resulün, Efendimiz Muhammed'e salat etmeni istiyorum. Allah'ım, kendisiyle sana dua edildiğinde kabul ettiğin, onunla bir şey istendiğinde zaman verdiğin ismin hatırına senden talep ediyorum.
0: وأسألك باسمك

Allah'ım, geceye koyduğunda zamanı karartan, gündüzünde ise aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde dağları yerine çakan, kuvvetli ve zalim kimseye baş eğdiren, semadan suları akıtan, bulutlar üzerine yerleştiğinde yağmurlar yağdıran ismin hürmetine senden talep ediyorum.''

0: وأسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين.
1: Allah'ım, Nebin, Efendimiz Muhammed'in sana dua vesilesi edip istediği ismin hatırına senden istiyorum. Allah'ım, Nebin, Efendimiz Adem'in sana dua vesilesi edip istediği ismin hürmetine senden talep ediyorum. Allah'ım, Nebilerin, Resullerin, bütün mukarrebin makamındaki meleklerin, Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun ve bütün taat ehlinin sana dua vesilesi edip istediği ismin hatırına senden istiyorum.
0: أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من

Gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü dürülüp döşenmeden, dağlar yerinde sabit tutulmadan, pınarlar coşup kaynamadan, nehirler akıp durmadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parıldatmadan önce yarattığın şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

0: اللوح المحفوظ من علمك.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin alakalı olduğu şeyler sayısınca salat eyle. Affının ilgili olduğu hilm sıfatının adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Levh-i Mahfuz'un senin yüce ilminden ihtiva ettiği kısmının sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: ملء أرضك، فصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, katında bulunan ve şeytan yahut cinlerin dokunamadığı ve asla değiştirilemeyen, olmuş ve olacakların yazıldığı, levh-i mahfuzda hükmeden kalemin yazdığı hükümler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline semalar dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline yeryüzü dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratacakların sayısınca salat eyle. Allah

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar meleklerin safları, tesbihleri, takdisleri, Allah'ın her hususta noksansız olduğunu söylemek, temcidleri yani Allah'ın büyüklüğünü övmek, tekbirleri ve tehlilleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.''

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar hareket eden bulutlar ve grup grup esen rüzgarlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, şimdiye kadar semalarından yeryüzüne düşen yağmur damlaları ve kıyamete kadar düşecek olan her yağmur damlası sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarlarınla estiği miktarca ağaçların, yaprakların, ekinlerin hareketlerinin sayısınca ve özel muhafazası içinde yaratmış olduğun bütün tohumlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammedin adedel qatri vel matari vel nebati min yevme halaktad dünya ila yevmil kıyâme.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yağmur damlaları ve bitkiler sayısınca salat eyle.

0: kıyame.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, gökyüzündeki yıldızlar sayısınca salat eyle.

0: kıyame.
1: Allah'ım, ilmini ancak senin bildiğin, kıyamet gününe kadar yaratacak olduğun ve yedi denizinde yaratmış olduğun mahlukat sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yeryüzünün doğusu ve batısında mevcut olan çakıl taşı ve kum taneleri sayısınca salat eyle.

0: sana.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, şimdiye kadar yarattığın ve kıyamet gününe kadar yaratacağın cin ve insanlar sayısınca salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar insan ve cinlerin nefesleri, sözleri ve göz açıp kapayıncaya kadar geçen zamanları zarfınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: kıyame.
1: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cin ve meleklerin uçuşları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, yeryüzünün doğu ve batısındaki dağların, kuşların, vahşi hayvanların, hatta insan, hayvan ve böcek vücudundan beslenerek yaşayan küçük hayvanların sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattığı şeyler adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah

0: Ama
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar iki veya dört ayak üzere yürüyen ve hareket eden canlılar sayısınca salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e salat okuyan cin, insan ve melek sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine salat okumayan kimseler sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okunması şanına layık olduğu şekilde kendisine salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, üzerine okunacak salat adına hiçbir salat hariç kalmayacak şekilde bütün salatlarla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, öncekiler, peygamberler ve bütün müminler, kendisinin ahireti irtihalinden sonra gelenler, mümin, sıddık, şehit, salih kimseler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Allah katında makamları ve mekanları yüce olan meleklerin makamı olan Melâ-i Âlâ'da kıyamet gününe kadar salat eyle. Allah'ın dilediği olur. Yüce ve aziz olan Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur.

0: Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü bana 100 defa salavat-ı şerife okuyan kimse, kıyamet günü beraberinde bir nur olduğu halde gelir. Bu nur, bütün yaratıklar arasında taksim olunsa, herkese yeter.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Senin Hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin Hikaye.

Ben Yaparım. Rümeysa Oğuz. İri kahverengi gözlerini yola dikmiş, her zamanki dimdik duruşuyla sağa sola bakınırken telefonda konuşuyor. Yolun karşısındaki marketin önünde, yanından süzülüp geçen kalabalıkla tek alakası insanların kendine çarpmasından duyduğu rahatsızlık olacak ki, irrite olmuş bir tavırla kendini bir ileri bir geri konuşlandırarak bu istemsiz çarpışmalara mani olma derdinde. Evin bulunduğu yokuştan aşağı inmek için adımımı apartmandan atar atmaz fark ediyorum onu. Fark etmemek elde mi? Nerede olsa kendini belli eden o tavrıyla yolun karşısında çocukluktan arkadaşım Süleyman. Süleyman benim mahalleden, sonra ilk ve ortaokuldan arkadaşım. Lisede okullarımız

ayrılmış olsa da aynı mahallede oturmamızdan mütevellit, dostluğumuz hiç kopmadan devam etti. Çocukluktan beri farklıydı hep. Hatta benimle samimi olan pek çok arkadaşım onunla nasıl anlaştığıma şaşırır kalır. Süleyman farklıdır. Mesela hiç unutmam, ilkokulun ilk gününde ağlamayan bir tek o vardı aramızda. Sonra herkesle konuşmazdı. Ben de çalışkandım lakin o oldukça atılgandı. İlk ve ortaokulda öğretmen ne iş verse ben yaparım diye o atlardı. Hatta biz orta 2'deyken Süleyman sınıf başkanı seçilmişti de öğretmen yardımcı seçeceği vakit yine elini havaya kaldırıp ben yaparım deyince tüm sınıfın ve dahi öğretmenin kahkahalarla gülmesine sebep olmuştu. O gün sebep olduğu bir şey daha vardı tabii ki. İsminin önüne tam onu anlatan bir lakap takmıştı sınıfın haylazları. Ben yaparım Süleyman. Önceleri bu lakaba pek kulak veren olmasa da okulun orta kısmından mezun olurken onu kimse ismiyle çağırmaz olmuştu. İsmi silinmişti bizim Süleyman'ın. O günden beri onu mahallede ismiyle anan nadir kişi vardır. Süleyman'dan bahsedilirken ben yaparım der herkes. Onu her gördüğümde gözümün önünden bir film şeridi gibi geçen çocukluk anılarım yine canlanıyor ve gülümseyerek iniyorum evin bulunduğu yokuştan. Dediğim gibi Süleyman yolun karşısında telefonla konuşmakta. Yoldan geçmek için arabaların azalmasını beklerken fark ediyorum. Bizim Süleyman öyle hararetli konuşuyor ki artık ona çarpan kalabalık bile umrunda değil. Nihayet yanına vardığımda o da konuşmasını sonlandırmak üzere. Hiç şaşırmadığım birkaç cümlesine kulak misafirliği ediyorum sadece. Yok müdürüm, olmaz olur mu? Ben yaparım tabii ki. Geçen haftaki toplantı raporları da bitmişti. İki gün önce proje dosyasını yollamıştım size. Nasıl eksiklik var? Maliyeti mi yanlış hesaplamışım? Allah Allah. Olur mu efendim? Gözümden kaçmıştır. Muhasebeciye gerek yok. Ben yaparım. Nihayet kapatıyor telefonu Süleyman. Yüzünde gergin bir ifade ve zoraki bir gülümsemeyle sarılıyor bana. Telefon konuşmasından bunaldığı ve yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğu belli. Ama bizimki bahaneyi kalabalığa buluyor. Of be! Bugün de amma kalabalık. Tüm şehir bu markete mi gelmiş? Yağma mı var? Nedir? Gülümseyip sırtını sıvazlıyorum çocukluk arkadaşımın. Halk günü yazıyor ya kapıda. İndirim var. Ondan kalabalık. İşin yoksa yürüyelim biraz. Diyerek cevap vermesini beklemeden koluna girdiğim arkadaşımı adeta sürükler gibi sahile götürüyorum. Eski günlerden, sağdan soldan, bizim arkadaşlardan bahsediyorum ama nafile. Bizim Süleyman'ın ne yüzündeki gergin ifade değişiyor ne de ağzından tek bir cümle çıkıyor. En sonunda dayanamayıp, ''Bana bak'' diyorum. ''Ben senin çocukluk arkadaşınım. Bu kadar konuştum. Yahu ne büyük derdin varmış ki ağzını bıçak açmıyor.'' ''Yok, arkadaş daha fazla sabrım kalmadı. Bugün sen hiç çekilmiyorsun. Ben gidiyorum.'' Karşımızda kabarıp coşan denizin esintisi yüzüme vururken, oturduğumuz banktan kalkmaya yeltendiğim anda sağ kolumdan tutuveriyor Süleyman. ''Dur hele, bakma kusuruma. Başımda öyle büyük bir sıkıntı var ki konuşmak bile içimden gelmiyor.'' ''Derdini söylemeyen derman bulamaz arkadaş. Biz ne güne duruyoruz. Anlat hele ne oldu?'' diyerek söze başlayan arkadaşımı konuşması için yüreklendiriyorum. Sanki devlet sırrı verecek gibi sağa sola bakan Süleyman, gözlerini gitgide hırçınlaşan denize dikip çok utandığı bir sırrı anlatacakmış gibi hiç yüzüme bakmadan konuşmaya başlıyor. İş yerinde yeni bir ihale vardı. Benim bu sene işte 3. yılım. Baktım ki bizim patronun benim yeteneklerimi anlayıp da bana mühim bir iş vereceği yok, tüm ihaleleri gruplara koordine ettiriyor. Dedim ki kendi kendime, ''Oğlum Süleyman, bu işi tek başına halledersen efsane olursun. Üstüne bir de terfi alır, yeteneklerini ispat edersin. Dikil karşısına patronun, de ki ben bu işi tek başıma yaparım.'' Yüzümde hafif bir gülümseme beliriyor. Parçalar tek tek kafamda birleşirken bundan sonrası için bizim Süleyman'ın anlattıkları benim için sonunu bildiğim bir filmi izlemek gibi oluyor. Yine de tüm meraklı ifademi takınarak diye soruyorum. E'si işte patrona gidip durumu anlattım. İlkokuldan beri yaptığım işlerde ne denli muvaffak olduğumu, bu işi bana verirse pişman olmayacağını söyledim. O da, ''Haydi bakalım genç adam, dediğin gibi ise sana bir şans veriyorum.'' dedi. Dedi demesine ama ihale dosyasına çalışmaya başladığımdan beri ne gecem kaldı ne gündüzüm. Yine de her defasında bir eksik, gözümden kaçan bir nokta yahut bir yanlışlık oluyor. Sorun ne anlamadım. Sıkıntıdan sırtımda yaralar çıktı dostum, düşün.
ben bu hallere düşecek miydim diye kendi kendimi yiyorum artık. Şimdi nasıl başaramadım derim. Süleyman haksızdı. Ve haklıydı Süleyman. Benim her şeyi yapacağına inancı tam olan arkadaşım, isterse insanoğlunun her işin üstesinden geleceğini düşünürken çok haklıydı. Ve benim her işin üstesinden geleceği zannı sonsuz olan arkadaşım, her işi ancak ve ancak sınırlarımız ölçüsünde başaracağımızı unutarak, bizliğini çok ötelediği kalbinden bangır bangır bağıran benliğinin esiri olduğu için haksızdı. Bunu ona nasıl anlatmalı diye düşünürken, son günlerde okuyup da dilime pelesenk ettiğim şiirin mısralarını hatırladım birden. Çok zor bir problemin çözümünü bulmuş gibi sevinçle arkadaşıma dönüp, ''Eve dön Süleyman'' dedim. ''Ne saçmalıyorsun?'' der gibi baktı yüzüme dostum. ''Her şeyi sen yapamazsın Süleyman'' dedim. ''Her şeyi yapacağını sanmak ne büyük yanılgı. Çok başarılı olmak için başaramadığını kabul etmek gerek bazen. Ve bazen öyle işler çıkar ki karşımıza, tek başımıza başarmamız imkan dahilinde olmaz. Belki de patronun bunu göstermeye çalıştı sana. Hayatında bir kez olsun, ben yapamam'' de. ''Kendine inanmak iyidir Süleyman.'' Ama bundan daha iyisi kendini tanıyıp yapabileceklerine inanmaktır. Şaşkın gözlerle bana bakan dostum, ''İyi ama nasıl?'' dedi. ''Nasıl olacak bu? Bunca yılın alışkanlığı, her tuttuğum işi koparmışken pes mi edeceğim?'' ''Hayır.'' dedim, arkadaşımın sırtını sıvazlayarak. ''Pes etmeyeceksin. Tam aksine patronundan, işvereninden, arkadaşından, eşinden, ana babandan önce kendi kalbinle çalışmayı öğreneceksin.'' Önce kendine dönüp içindeki koca benliğin ihalesini alacak, onu biz olmaya teslim edeceksin. Nihayet anlamıştı söylediklerimi Süleyman. Yüzünde belki de onu tanıdığımdan beri ilk defa gördüğüm derin bir rahatlama hissi vardı. Cebimden çıkardığım kağıdı hızlıca günlerdir dilime pelesenk olan mısraları yazıp Süleyman'a uzattım. Yazdıklarıma göz atan Süleyman gülümseyerek kalktı. "Haydi," dedi. "Gidelim. İş yerine gitmem lazım vakit çok geç olmadan. Patrona tek başıma yapamayacağımı söyleyeceğim." Yol boyunca ben hiç konuşmadım. Süleymansa çoktan ezberlediği mısraları mırıldandı usulca. "Herkesin bahanesi var, senin yok. Günahlı bir gölgenin serinliğinde. Biraz bekleyebilirsin, daha sonra burada kalamazsın. Başa dönemezsin ama dön, eve dön. Şarkıya dön, kalbine dön. Şarkıya dön, kalbine dön, eve dön."

0: senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!

Bu yarenlik epeyce sürdü. Daha başkaları da kendisine çeşitli sorular sordular. Kurtdereli hepsine gerekli karşılıkları verdi. Derken Cazgır'ın sesi baş pehlivanlara ilk ihtarı yaptı. Baş pehlivanlar soyunsunlar! Bu sesleniş üzerine Kurtdereli hemen bir besmele çekerek soyunmaya başladı ve soyunur. Ve o soyunur giyerken yanındakilerden bazıları kendisine yardım da ediyorlardı. Tam paçalarını bağlamıştı ki ortadaki son başaltı güreşi de sona erdiğinden Cazgır baş pehlivanlar ortaya diyerek pehlivanları ortaya çağırdı. O zaman Kurtdereli gömleğini de çıkararak ve ortaya ilk olarak sağ ayağını atarak çıkıverdi ve doğruca yağ kazanının yolunu tuttu.

0: Ortaya ilk olarak çıkan bu pehlivanı hiç kimse tanımıyordu. Onun için kendisini alkışlayan olmadı. Bir taraftan kendisine hayranlık dolu o bakışlarla seyrederlerken bir taraftan da birbirlerine sorup duruyorlardı.
1: Bu pehlivan da kim ya?
0: İlk defa görüyorum.
2: Ben de.
1: Yeni gelmiş olacak.
2: Tam baş pehlivan vücuda.
1: Bakalım pehlivanlığı nasıl?
0: Onu daha sonra göreceğiz. Derken arkadan şiddetli bir alkıştır koptu. Kurt derili başını çevirip bakınca peşi sıra tophaneli küçük Yusuf pehlivanın gelmekte olduğunu gördü. Taraftarları kendisini alkışlıyorlardı.
3: Yaşa tophaneli! Yaşa Yusuf pehlivan! Görelim seni!

0: Oddio, Tony, non ci consul.
1: Tophaneli küçük Yusuf Pehlivan sağa sola selamlar vererek yağ kazanının yanına gelerek

0: Firek diyarında diye sevinirdik. Meydan bize kaldı diyorduk. Sakın seninle de başımız belaya girmesin dedi.
1: Sen ne diyorsun arkadaş? Biz Koca Yusuf'un gölgesi bile olamayız.
0: İnşallah sözün doğrudur ha. Bu sırada arka arkaya iki baş pehlivan daha ortaya çıktı. Bunlardan biri sakallı Deli Murat, öbürü de Erenköylü Osman pehlivanlardı. Halk onları da aynı coşkunlukla alkışlamayı, başarılar dilemeyi ihmal etmedi. Dört baş pehlivan yalanırlarken Cazgır da yanlarına gelmişti. Hakem heyetinde bulunan Filiz Nurullah'tan Kurtdereli'nin kim olduğunu öğrenmiş bulunuyordu. İlk elde tuttu onu, Tophaneli Küçük Yusuf pehlivana verdi. Tabii bu durum karşısında Erenköylü Osman pehlivan da Deli Murat pehlivana kalmış bulunuyordu. Cazgır yağlanan pehlivanları bu şekilde eşlendirdikten sonra bunları teker teker halka tanıttı. Böylece herkes Kurtdereli Mehmet pehlivanın adını da öğrenmiş oldu. Arkasından güzel bir dua okuyan Cazgır davul zurnalara işaretini verdi ve dört pehlivan da peşevlerine koyuldular sevgili dinleyenler.

İstanbul gibi bir yerde ilk defa güreş tutmak Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı ne de olsa heyecanlandırmış bulunuyordu. İstanbul pehlivanlarının daha davulun tokmağı, davula inmeden hasımlarını yenecek kadar usta olduklarını duymuş olması ona son derece dikkatli davranması gerektiğini hatırlatıyordu. Sonra onun kalın ensesi, kıvrak hareketleri, yüz okkaya yakın vücudu, çalım ve davranışı hiç de fena pehlivan olmadığını ortaya koyuyordu. İşte bütün bu düşünceler sonunda Kurtdereli Peşel'den sonra müdafaya geçmeyi de uygun buldu. Tabii işin garibi, Tophaneli Küçük Yusuf Pehlivan'ın da aynı şekilde güreşe temkinli başlamış olmasıydı. Kurtdereli'nin bir kelimeyle göz kamaştırıcı muhteşem vücudu ve Filiz Nurullah'ın hakkında söyledikleri onu az çok ürkütmüşe benziyordu. O da bir süre için olsun müdafada kalmayı tercih etmişe benziyordu. Bu yüzden güreşleri pek yavaş ve hareketsiz başlamıştı. Ense bağlamışlar birbirlerinin etrafında dönüp duruyorlardı. Başkaca bir şey yaptıkları da yoktu.

0: Çoğunluk bu yeni pehlivanın güreşini seyretmekte olduğu için güreşin bu şekilde devam edişi bunların kanaatlerini hemen değiştirdi. Bu yeni pehlivanda anlaşılan pek pehlivanlık yoktu. Şöyle konuşuyorlardı. Bu kurtdereli pehlivanda iş yok. Kalıbının pehlivanı değilmiş. Vücudu çok gösterişli ama adamda cevher yok. İyi bir usta görmemiş olacak. Tophaneli onun vücudundan korkuyor baksana. Şimdi ondan çekinecek bir tarafı olmadığını anlar. Anlar anlamazdan kolayca yener gider, merak etme. Canım zaten Anadolu'dan pehlivan çıkmaz ki. Aa, bu doğru. Tophaneli Küçük Yusuf da yavaş yavaş bir inanca vardı. Hasmının bir türlü güreşe girmemesi karşısında daha da cesaretlendi. Arkasından bir dalışa tekten kaptığı gibi kurtdereliği bastırıverdi. Bunu gören arkadaşları hemen coştular ortalık.
1: Yaşa Tophaneli! Yaşa Yusuf Pehlivan! Hadi kurtdere, yeniver şunu!
0: Bu alkışlar ve teşvikler Tophaneli Küçük Yusuf Pehlivan'ı bir kat daha cesaretlendirmiş ve güreşin 10. dakikasına doğru bastırmaya muvaffak olduğu kurtdereliği gündelemek için harekete geçmişti. Sakallı Deli Murat ile Erenköylü Osman Pehlivanlar da kopan gürültü yüzünden kendi güreşlerini bırakmışlar, onlara seyre koyulmuşlardı. Gösterişli bir pehlivan ama kalp dedi, Küçük Yusuf onu çabuk yenecek dedi, berikisi kendisini doğruladı. Evet dedi, doğru söylersin, kalıbının pehlivanı değilmiş. Bir gündelik canı kaldı. Öyle görünür ama Filiz Ağa onu neden...

0: Ben o kadar övdü anlamadım. Anlamadığım taraf da bu ya zaten işte. Övdü mü? Hem de çok övdü. Canım, Filiz Ağa'nın ne kadar şakacı bir adam olduğunu bilmez misin? Mahsustan böyle konuşmuştur. O da doğru ya. Evet, iki pehlivan bu kadar konuşmayı yeterli bulmuş olacaklar ki yeniden kapıştılar. Halkın kendileriyle pek ilgilendiği yoktu. Herkesin gözü öbür çifteydi. Tophaneli Küçük Yusuf pehlivanın künteyi hala dolduramaması. Bazı sabırsız seyircileri harekete geçirmişti. Bunlar seslenip duruyorlardı. Haydi Yusuf!
1: Amma uzattın iş ha.
2: Doldur künteyi yahu.
0: Yedi ver şunu!
1: Ama olmuyordu işte.

0: Tophaneli Küçük Yusuf gitgide bastırmış bulunduğu pehlivanın ne derece kuvvetli olduğunu daha iyi anlıyordu. Sonunda ne yaparsa yapsın onu kündeleyemeyeceğini anladı. Bunu anlayınca da kendisini yaymak istediği paça kasnak oyununu deneyecekti. Ama mümkün mü? Değil onu yaymak, yerinden bir parmak kıpırdatmak bile mümkün değildi. Tophaneli şimdi nasıl bir belaya çatmış olduğunu daha iyi anlamaya başlamış bulunuyordu. Arkadaşlarını da durmadan kendisini zorlamalarına içerlemeye başlamışlardı. Durum ortadaydı. Bu kadar sağlam ve ağır bir pehlivanı yerde hiçbir şey yapamayacaktı. Bu çeşit pehlivanlar ancak ayakta belki dalmak suretiyle hatalanabilirdi. Yahut da yorgun düşürüldükten sonra bir şey yapılabilirdi. Henüz nefesinin ne derece kuvvetli olup olmadığını da bilmiyordu. Bu düşünceyle kendisini fazla yormamak için kendiliğinden hasmını bırakarak ayağa kalktı. Tabii kurt derili de doğruldu ve iki pehlivan yeniden ayakta ense bağladılar. Taraftarları Küçük Yusuf pehlivanın durup dururken kurt dereliği bırakarak ayağa kalkmış olmasından pek memnun kalmamışlardı. Çoğunluk buna mana veremiyordu.
1: Neden bıraktı Yusuf hasmını?
0: Gündeleyecek diye bekliyorduk.
1: Başka bir oyun mu var acaba?
0: Pek güzel bastırmıştı ya. Durup dururken hiçbir oyuna geçmeden bırakmak olur mu?
2: Buna karşılık güreşten anlayanlar onlara durumu anlatmaya çalışıyorlardı.
1: Bu Balıkesirli pehlivan var ya boş değil. Öyle bir günde de yenilecek pehlivan olmaktan uzak bulunuyor. Küçük Yusuf pehlivan bunu anlayınca kendisini boş yere yormamak için hasmını kendiliğinden serbest bıraktı. Böyle yapmakla da çok akıllılık gösterdi. Kendini boş yere yormadı.
2: Evet, güreş başlayalı 15 dakika kadar olmuştu. Bu süre içinde kurt dereli de hasma hakkında az çok bilgiye sahip olmuş bulunuyordu. Fena bir pehlivan değildi bu Tophaneli. Ustalığı yerindeydi. Kıvrak bir güreşi vardı. Ne zaman hızlanacağını, ne zaman yavaşlayacağını biliyordu. Bununla beraber başında herhangi bir kaza gelmediği takdirde kendisini yenebileceğine de inanmış bulunuyordu. O zamana kadar hep müdafada kaldığı halde şimdi o da karşılıklı hamlelere başladı. Sağlı sollu sert elenselerle işe girişince Tophaneli hemen gerilemeye başladı. Halk da o zaman ona işte bu işte çok yaman olduğunu anlamakta da gecikmedi. Şimdi müdafaya çekilen Küçük Yusuf pehlivandı. Bir taraftan kendini korurken bir taraftan da gözleri hasmının paçalarındaydı.

0: Bunun kendisi için son şans olduğuna inanmıştı. Eğer eline iyi bir fırsat geçirir, dalarak hasmının paçalarını eline geçirebilirse onu yere hatalı olarak düşürebilecekti. Yoksa onunla baş edemeyeceğini anlamıştı. Sonra birden aradığı fırsatı bulmuş gibi oldu. Kurt derinin paçalarını açık görmüş. Görmesiyle beraber dalıvermişti. Doğrusu iyi bir dalış yapmıştı. Evet, iyi bir dalış. Kurt derinin paçalarını da ele geçirmeye muvaffak oldu. Ne var ki bunu yaparken gafil avlanmayan kurt dereli de boyunduruğu yetiştirmeye muvaffak olmuştu. Taraftarları hep ayağa fırladılar. Küçük Yusuf Pehlivan'ı teşvik etmeye koyuldular bile. Yaşa Yusuf!
1: Bırakma paçaları!
0: Yok yere! Hadi aslan! Tophaneli Küçük Yusuf Pehlivan nefesinin kesilmiş olmasına rağmen bütün kuvvetiyle yükleniyor. Hasmını yere devirmeye çalışıyordu ama ne mümkün. Bir çınar ağacı gibi sağlamdı kurt dereli, fırsatı kaçırmıştı. O zaman ister istemez hasmının paçalarını bıraktı. Kurt dereli de boyunduruğu kendiliğinden boşalttı. Tophaneli'nin yüzünü görenler şaşırıp kalmışlardı. Çünkü kısa süren boyunduruğun onu bu hale getirmiş olmasına herkes şaşırmış kalmış bulunuyordu. Küçük Yusuf serbest kalınca sallana sallana meydanın kenarına doğru yürüdü. Maalesef suya gidiyordu ve kurt dereli de buna ses çıkarmıyordu. Evet, tam bu sırada Erenköylü Osman Pehlivan'ın da birdenbire hasmına pes ettiği görüldü. Toparlaya toparlaya meydandan çekiliyordu. Acaba hakikaten sakatlanmış mıydı? Doğrusu bunu kestirebilmek hakikaten son derece zor bir işti. Zora dayanmayan ve güreşi hasmına bırakmak zorunluluğu hisseden bazı pehlivanlar bugün bile aynı masum oyunu oynarlar, kendilerini sakatlamış gibi gösterirler. Ne olursa olsun bir güreş sona ermişti. Davul zurnalar kesilmiş ve cazgır...
2: Murat'a galip gelmiştir
0: diye sonucu ilan etmişti. Deli Murat Pehlivan'ın da taraftarları kendisini alkışlarken o da yağ kazanının yanına geçerek yere oturdu. Şimdi bütün gözler yeniden Tophaneli Küçük Yusuf Pehlivan'a dönmüştü. Bazı sabırsız seyirciler kendisine seslenip duruyorlardı.
1: Hadi Tophaneli,
3: yeteri kadar nefeslendin yahu.
2: Çık artık ortaya. Balık gözlerle seni bekliyor.
0: Bu seslenişlere Küçük Yusuf Pehlivan birdenbire kızmıştı. Bu sırada yanına yaklaşan cazgıra dönerek "Bırakıyorum güreşi" dedi ve soyunduğu yere doğru yürüdü. Arkasından bakan cazgır "İyi yaparsın" diye homurdandı. Sonunda da halka dönerek durumu ilan etti.
2: Tophaneli Küçük Yusuf Pehlivan da güreşi kurt dereli Mehmet Pehlivan'a bırakmıştır. Son güreş kurt dereliyle Murat Ağa arasında yapılacaktır. Pehlivanlara 20 dakika dinlenmek için izin verilmiştir.

Hakikatte verilmiş bulunan izin pehlivanların parsa toplamaları içindi. İlk güreşlerin ayrılması ancak yarım saat kadar sürmüş bulunduğundan vakit vardı. Pehlivanlar da rahat rahat parsalarını toplayabilirler. Sonra da aralarındaki güreşi rahat rahat ayırabilirlerdi. İki pehlivan parsaya çıktıkları vakit, yani herkes son güreş hakkında tahminler yapmakla meşguldü. Güreşini ilk defa gördükleri Balıkesirli pehlivan hakkında hiç kimse kesin bir kanaate varabilmiş değildi. Evet, Kurtdereli kuvvetli bir gençti, bunu hep görmüşlerdi ama o kadar işte, çektiği boyundurukta kuvvetliydi. Küçük Yusuf pehlivan belki güreşe devam edebilirdi ama bu boyunduruğu yedikten sonra herhalde ümidini kaybetmiş olacaktı. Belki de iyi bir gününde değildi. Güreşe iyi başlamış olmakla beraber işin sonunu getiremedi. Deli Murat'a gelince o kendisinden daha fazla bir pehlivandı. Bunu hep biliyordu zaten. Tophaneli'nin yapamadığını o pekala yapabilirdi. Kurtdereli Mehmet denilen bu pehlivanın değeri ancak bu güreşten sonra belli olacaktı. İki baş pehlivanın parsa toplamaları, yağlarını tazelemeleri ve güreşe başlamak üzere yan yana gelip durmaları şöyle bir yarım saat kadar sürmüş bulunuyordu. Kurtdereli hayatından memnundu çünkü parsa toplamaları bereketli geçmiş bulunuyor. Cazgır ufak bir dua yaptıktan sonra iki pehlivanı meydana salmış. Bu arada davul zurnalara da işaretini vermişti. Davul zurnalar baş pehlivanın kafasını vururlarken iki pehlivan peşrevlerine başlamış bulunuyorlardı. Deli Murat pehlivan peşrev yaparken çok neşeliydi. Bunu gören taraftarlar da onun bu davranışlarından kendilerinden tabii hükümler çıkarıyorlardı kendi kendilerine göre. Murat ağa pek neşeli diyorlardı. Güreşi alacağı inanıyor. Herhalde alabilecek mi acaba? Elbette alacak. Bundan zerre kadar kimsenin kuşkusu olmasın. Ama Kurtdereli denilen bu pehlivan da zorlu birine benziyor. Bizim sakallı onu yumuşatmanın bir yolunu bulur diye kendi kendilerine böyle hicivli ve alaylı konuşuyorlardı. Ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Bakalım bu hicvin sonu, yani güreşin sonu o seyircilerin mi yoksa Kurtdereli'nin mi yoksa diğer pehlivanın mı olacak bilemiyoruz. Bir sonraki programa kadar şimdilik hoşça kalın.

0: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Keşke, keşke dememeyi başarabilsek.

Hayat ne kadar garip. Hiç kimse kendi halinden memnun değil. Herkesin kendince bir sıkıntısı, kafaya taktığı, keşke olmasaydı dediği takıntıları var. İnsanoğlunu razı etmek, memnun olmasını sağlamak ne zor şey. Senin gibi olmak isteyen onlarca insan varken, sen hep kendi dışında sana ait olmayan şeyin hasretiyle yaşarsın. Belki de bu yüzden kendine ait elinin altındaki şeyin kıymetini bilemiyorsun. Sanki hayat ulaşamadığımıza duyulan bitmeyen bir hasretten ibaret. Ve sanki hayatımız yapamadığımız, ulaşamadığımız, içimizde yer eden uhdelerimizle, keşkelerimizle kuşatılmış gibi. İşte anlatacağımız bu hikayede razı olmayı unutmuş, keşkeleriyle yaşayan bir taş işçisinin hikayesidir. Zamanın birinde bir taş işçisi varmış. Elinde bir balyoz koca koca taşları kırarmış. Bunu yaparken de hem yaptığı işin çetinliğinden hem de güneşin can alıcı sıcağından kan ter içinde kalırmış. Yine böyle günlerden bir gün çenesinden şıp şıp ter damlarken başını güneşe doğru kaldırmış. İçten bir ah çekerek ne olurdu demiş. Güneş olsaydım, istediğim zaman ışıtırdım, istediğim zaman ısıtırdım. Güç nedir, tatmış olurdum. Öyle deyince adam güneş oluvermiş. İstediği zaman ışıtmış, istediği zaman ısıtmış. Ama ne kadar güçlü olursa olsun, önüne gelen bir kara bulutu geçemezmiş. O olunca yeryüzüne ışıkları ulaşamazmış. Ah demiş yine, bari bulut olsaydım, istediğimde güneşi engellerdim, istediğimde yağmur yağdırırdım, istediğimde kuraklık getirirdim. Adam bulut oluvermiş, güneşi engellemiş, yağmış, bereket olmuş, yağmamış, kuraklık olmuş. Ama ne zaman bir rüzgar çıksa onu savuruyormuş, rüzgarın önünde mecalsiz, aciz kalıyormuş. Keşke demiş, şu rüzgar gibi olabilseydim. Kızdığımda önümde hiçbir şey duramazdı. Her şeyi önüme katar sürüklerdim. Öyle der demez rüzgar olmuş. Esmiş, gürlemiş, savurmuş, taş üstünde taş bırakmamış. Lakin ne kadar kükürmüş.

küplerse küplesin, dağları yerinden bir milim oynatamıyormuş. İşte demiş, kudret bu. Bir ucu toprağın altında, bir ucu gökte. Oldu olacak dağ olsaydım. Adam bunları demesiyle koskoca bir dağ olmuş. Dağ olunca ihtişamla gerilmiş. Şimdi demiş, beni ne kımıldatabilir, ne zarar verebilir? Tam bunu dediği anda sol böğründe bir acı duymuş. Dönüp baktığında bir de ne görsün? Bir taş işçisi üzerinde taş kırmaktaymış. Bir latifeyle dillendirecek olursak, keşke, keşke demeyi bıraksak ve halimize razı olabilsek. Çünkü o Rahman ve Rahim olan dağların altında ezileceği, bu yüzden dağların bile kabul etmediği emaneti insanoğluna verdi. Çünkü o Rahman ve Rahim olan kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemez. Çünkü o her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık yaradandır. Çünkü onun kuluna muhabbeti Zülcelali Veli İkram oluşundan, yani aşktandır.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

hatırla. En son ne zaman kendini durdurdun? Hayat durdurak bilmeyen bir lokomotif gibi. Asla fren yapmayan ve asla geri dönmeyen. Kendi içinde ne olursa olsun, hiçbir şekilde hızını yavaşlatmayan bir olgu. Zaman denilen ve herkesi peşine takıp tüm insanlığa malum olana, ölüme götüren, manevrasız, kör, sağır ve sadece görevini yerine getiren mekanizma ne kadar da hızlı. Çok şey oluyor bu hayat ve zaman kıskacında. Ölümler, doğumlar, teknolojik gelişmeler, doğal afetler, sevinçler, keşifler, arayışlar, bulamayışlar, aşklar ve yine ölümler ve yine doğumlar. Evlerimizden kurulu bir robot gibi dışarı çıkıyoruz. Kontağını çevirdiğimiz otomobilden fazla farkımız olmadan hayatın ve zamanın hızlı akışına kendimizi kaptırıp gidiyoruz. Programlandığımız şeyleri yapmak için programladığımız o çok hızlı otobüsleri, metroları, uçakları, trenleri kullanıyoruz. Peki bu baş döndüren hızın içinde hiç kendinize dur deyip duraksadınız mı? Ne yapıyorum ben ya da neden yaşıyorum sorularını sordun mu kendine? Birileri tarafından hiç ihtiyacımız olmadığı halde yine o çok hızlı televizyon programlarının arasına sıkıştırılan reklamlardan doğan ihtiyaçlarımızı gidermek için belki bu çok katılımcısı olan engelli maratonda bir köşeye çekilip düşünmeye ihtiyaç duymalıyız. Bütün bu dünya kaosunun ve ışık hızının ötelerinden bir ses geliyor insanın gönlüne. Hem de yavaşça, ruhlarımızı okşayarak. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Hatırla, en son ne zaman kendini durdurdun?

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

Hayşer desti Hayder den içerken Kevseri sen susuz

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Muhterem dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i dinlemek de dinleyene birçok sevaplar kazandıran bir ibadettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de "Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de severim" buyurmuşlardır. Mushaf-ı Şerif'e bakmak, hürmet göstermek, okuyup sevabını geçmişlerin ruhuna bağışlamak, manasını düşünmek, hükümleriyle amel etmek ve daha sayamayacağımız nice Kur'an meşguliyetleri. Hulasa Kur'an-ı Kerim'le edebine riayet edip hürmet göstermek şartıyla ne kadar çok meşgul olursak, kazanacağımız maddi ve manevi fayda ve nimetler de katlanarak artacaktır. En önemlisi de Rabbimiz Teala'nın ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizden razı olmalarıdır. Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmak insana bu denli derece ve sevap kazandırdığına göre, kendisi Kur'an-ı Kerim'le meşgul olduğu halde başkalarının da bu nimeti elde etmesi için vesile olan, gayret eden yani Kur'an hizmeti yapan insanlar elbette çok daha fazla sevap ve derece elde edeceklerdir. Hele bu hizmetler dinin garip zamanlarında, yani İslam'ı ve Kur'an'ı ortadan kaldırmak için akla hayale gelmedik hilelerin yapıldığı şu son zamanlarda olursa, kazanılacak ecir kat kat artacaktır. Evet, İslam düşmanlarının hiç boş durmadığı bu devirde, Kur'an-ı Kerim'i Müslüman nesillere öğretmek, Kur'an'ın muhafazası hususunda onlara mesuliyetlerini hissettirmek, dil uzatanlara karşı onu müdafaa etmek ve bu hizmetleri yapanlara yardımcı olmak,

şüphesiz hepimizin vazifesidir. Kıymetli dostlar, Sureler ve Dualar programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yasin suresindeyiz. 6. sayfaya geldik.

Başlayalım 71. ayet-i kerime ile. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. 6. sayfanın başındayız. Evelem yarav enna halaknâ lehum. Hemen birinci kelimeyle başlayalım. Evelem kelimesi bazı kardeşlerimiz tarafından elem yarav diye okunuyor. Dikkat ediyoruz. Burada vav harfimiz de var. Evelem yarav. İkincisi de hemen yarav kelimesindeki ra harfimiz burada üstün bir hareke aldığı için a sesiyle okunması gerekiyor. Evelem yarav enna halaknâ lehum. Devam ediyoruz. Enna. Enna kelimesini birazcık tutuyoruz. Şeddeli olan mim var ve uzatırken de a sesini vermiyoruz burada. E-a arası bir ses veriyoruz. Bir elif miktarı. Evelem yarav enna halaknâ lehum. Enna. Devamında halaknâ lehum. Burası yine dikkat edeceğimiz yerlerden birisi. Yani halaknâ kelimesi. Dikkat ediyoruz. Öncelikle h harfine. Bunu h şeklinde okumayalım. Yani halaknâ şeklinde bir okuma var zaten. Dikkat ediyoruz. Öncelikle h harfimiz burada kalın okunması gerekiyor. Boğazımızı hırıldatarak bu harfi çıkarmaya gayret edelim. Halaknâ lehum. Yani halaknâ diye bir okuma var demiştik. Sakin olan kaf harfimiz kef olarak okunabiliyor. Buna da dikkat edelim burada. Halaknâ lehum. Nunu uzatırken yine e-a arası bir ses veriyoruz. Bir elif miktarı. Evelem yarav enna halaknâ lehum. Mimma amilet eydînâ. Mimma amilet. Amilet kelimesindeki ayn harfine dikkat edelim. Amilet şeklinde okunmasın inşallah. Ayn harfimiz var. Elif harfi burada yok. Buna dikkat edelim. Mimma amilet. Tabi şeddeli olan mimi burada birazcık tutuyoruz. Hemen bırakmıyoruz. Mimma amilet. Eydina en'amen fehum leha malikun. Eydina kelimesindeki dal harfini uzatıyoruz. Buna dikkat edelim. Eydina en'ame. Evet. Eydina yani eydina değil. Eydina en'amen fehum leha malikun. Buna dikkat ettik. Fehum leha malikun. Evet. Burada da herhangi bir ekleyeceğimiz bir husus yok. Bu ayetimizi toparlayalım. Evvelen

0: Evet. Devam ediyoruz. وَذَلَّلْنَا هَالَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ. Evet. وَذَلَّلْنَا. Buraya dikkat edelim. Burada dilimiz sürçebilir. Acele etmeyelim buraya. وَذَلَّلْنَا وَذَلَّلْنَا şeklinde bir okuma var. Dikkat ediyoruz. Bazen de H'yi burada yutabiliriz. Ona da dikkat edelim. Yani uzatan H var. وَذَلَّلْنَا هَال. Buradaki H'yi de yutmayalım. Dikkat edelim. Acele etmiyoruz. Evet. وَذَلَّلْنَا şeklinde bir okuma var. Peltek olan Z harfine dikkat edelim. Keskin olan Z harfi burada yok. وَذَلَّلْنَا. Evet. Ve Nun'u uzatırken yine EA arası bir ses veriyoruz. Bir elif miktarı. H'yi de yine yutmayalım. Onu da bir elif miktarı uzatıyoruz. Boğazımızı sıkmıyoruz. Burada H harfi yok. H harfi var. Mide boşluğundan gelen güzel H dediğimiz H var. وَذَلَّلْنَا هَالَهُمْ. Evet. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ. رَكُوبُهُمْ. Burada da yine R harfimiz kalın okunması gerekiyor. رَكُوبُهُمْ. Kefi yine bir elif miktarı uzatıyoruz. Ötre harekesi almış bir elif miktarı uzatıyoruz. وَذَلَّلْنَا هَالَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ. Evet. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Son kelimemiz olan يَأْكُلُونَ kelimesinde bazı kardeşlerimiz bunu ya yani ayn olarak okuyorlar. Dikkat edelim, burada ayn harfimiz yok. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Bu ayetimizi de toparlayalım.
1: وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Devam ediyoruz. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ. Evet, menafi'u kelimesindeki ayn harfine dikkat ediyoruz kıymetli dostlar. Menafi'u şeklinde bir okuma var. Dikkat edelim, burada elif harfi yok. Ayn harfi var.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. وَمَشَارِبُ.
0: Evet, burada duruyoruz. Ve meşarib kelimesindeki ra harfimiz esrar harekesi aldığı için i sesiyle okuyoruz. İnce okunması gerekiyor buradaki ra harfinin. Ve durduğumuz esnada da kaydemiz gereği kalkale yapmamız gerekiyor. B harfini

0: çıkarırken bunu P olarak okumayalım, B olarak okuyacağız. Dalgalı bir sesle inşallah.
1: وَلَهُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Ra harfimiz, sondaki Ra harfi. Yine burada uzatırken U sesi veriyoruz, kalın oluyor burada. Bu ayetimizi de toparlayalım.
1: وَلَهُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Devam ediyoruz. 74. ayet-i kerimeye geldik. Yasin suresi 74. ayet-i kerimedeyiz.
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ وَاتَّخَذُوا
0: Buraya dikkat edelim.
1: وَاتَّخَذُوا
0: Ha harfine öncelikle. Burada boğazımızı yine hırıldatıyoruz bu harfi çıkarırken.
1: وَاتَّخَذُوا
0: Yani وَاتَّخَذُوا şeklinde bir okuma var. İki muhtemel hatamız olabilir. Birincisi ha harfi, ikincisi de hemen ardından gelen peltek olan z harfi. Bunu da keskin z ile karıştırmayalım. Dikkat edelim.
1: وَاتَّخَذُوا
0: Bir elif miktarı uzatıyoruz.
1: Min dunillahi.
0: Evet. Yine sıkça yapmış olduğumuz hatalardan bir tanesi lafzatullahın lamı. Burada ince okunması gerekiyor. Çünkü kendisinden önceki harfin harekesi esre. Nun harfi burada esreli olduğu için lafzatullahın lamı da onun harekesine tabi olarak ince okunması gerekiyor. Yani
1: min dunillahi
0: değil.
1: Min dunillahi.
0: Evet. Buna dikkat edelim.
1: Alihetel leallehum yunsarun.
0: Evet. Alihetel leallehum şeklinde bir okuma var. Yine ayn harfi, yine burada muhtemel hatamız olabilir. Elif harfiyle karıştırmayalım bunu. Dikkat edelim. Yine ayn harfi var. Boğazımızı sıkıyoruz. Boğaz harfi olan ayn harfini çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Alihetel leallehum leallehum yunsarun.
0: Evet, burada iki son kelimemiz olan yunsarunda iki kalın harf peş peşe gelmiş. Birincisi sat harfi. Üstün hareke aldığı için A sesi veriyoruz. İkincisi de hemen ardından gelen Ra harfi burada ötreli olduğu için yine U sesiyle kalın okumamız gerekiyor. Bu ayetimizi de toparlıyoruz.
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ
0: 75. ayet-i kerimeyle devam ediyoruz. Yasin suresindeyiz.
1: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
0: Evet. La yestati'une. Yine dikkat ediyoruz. Hemen yestati'une kelimesi yestati'une şeklinde bir okuma var. Buraya da dikkat edelim. Öncelikle tı harfine dikkat ediyoruz. I arası bir sesle bir elif miktarı uzatıyoruz. Kalın bir harftir.
1: La yestati'une.
0: İkincisi de ayn harfi elif olarak okunuyor. Buna da dikkat edelim. Burada ayn harfimiz var. Elif harfi yok. Bir elif miktarı uzatıyoruz.
1: La yestati'une.
0: Evet. Nasrahum, nesrahum şeklinde bir okuma var. Yani sakin olan sat harfimizi keskin olan sin harfiyle karıştırmayalım. Buna öncelikle dikkat ediyoruz.
1: Nasrahum.
0: İkincisi ra harfimiz yine burada kalın okunması gerekiyor. Üstün bir hareke aldığından dolayı. Ve burada lem elif durağı var. Lem elif durağında hatırlayacaksınız durmuyorduk. Eğer nefesimiz yetmezse durup geriden alıp devam ediyorduk. Yani şu şekilde olmasın.
1: La yestati'une nasrahum
0: ve hum lehum diye devam etmiyoruz. Yani durmuyoruz. Durduk, nefesimiz yetmedi, durduk. Geriden alıp devam ediyoruz.
1: La yestati'une nasrahum ve hum lehum
0: şeklinde devam ediyoruz. Evet.
1: Ve hum lehum cündüm muhdarun.
0: Cündün diye bir okuma var. Yani buradaki cim harfimiz ç olarak okunmasın. Dikkat edelim. Arapçada zaten ç harfi yok demiştik. Burada cim harfi var.
1: Ve hum lehum cündüm muhdarun.
0: Ve son kelimemiz de muhzarun şeklinde okunuyor, okunabiliyor. Dikkat edelim.
1: Muhdarun.
0: Birincisi ha harfi, sakin olan ha harfine dikkat edelim. Bunu he ile okumayalım. Müh, muhzarun yanlış okuyuş olur.
1: Muhdarun.
0: İkincisi de dat harfi, yine burada kalın okunması gereken bir harf. A sesi veriyoruz. Dilimizin sağ veya sol kenarını üst azı dişlere vurdurarak çıkartmış olduğumuz dat harfi. Bunu dal harfiyle, peltek z veya kalın z harfiyle karıştırmayalım. Evet, bu dat harfidir. Son olarak da ra harfimiz burada yine kalın okunması gerekiyor. Ötre harekesi almış. Evet, bu ayetimizi de toparlıyoruz.
1: La yestati'une nasrahum ve hum lehum cündüm muhdarun.
0: Devam ediyoruz. 76. ayeti kerimeye geldik. Yasin suresi son sayfadayız.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ
0: فَلَا Buraya dikkat edelim. Burası vav harfiyle

karıştırılıyor. İlk kelimemiz olan fele, burada vav yok, fe var. Fele yahzunke. Fele yahzunke kavluhum. Yahzunke kelimesi de yahzunke şeklinde okunabiliyor. Dikkat edelim. Bu da doğru bir okuyuş olmaz. Yani sakin olan ha harfi h olarak okunabiliyor. Dikkat edelim. Bu doğru bir okuyuş olmaz. Fele yah. Fele yahzunke kavluhum. Kavluhum kelimesi de kavluhum. Yani hatalar veya muhtemel çıkabilen hatalarımız hemen hemen aynı. Mesela kaf harfimiz kef ile, ayn harfimiz elif ile, değil mi? Bu şekilde okunabiliyor. Dikkat edelim, burada yine kaf harfi var, kef harfi yok. Yani kavluhum doğru okuyuş olmaz. Kavluhum felâ yahzunke kavluhum. Evet, burada durduk. Devamında inna na'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun. Evet, inna na'lemu. Burada nunu birazcık tutuyoruz, bir elif miktarı uzatıyoruz. İnna. Evet, na'lemu kelimesindeyiz. Na'lemu kelimesindeki ayn harfimiz burada hemen göze çarpıyor. Sakindir. Bunu elifle karıştırmayalım. Yani na'lemu şeklinde okumayalım. İnna na'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun ve ma. Evet, yine mim burada ince okunması gerekiyor. Ondan önceki yusirrune kelimesindeki sin harfine dikkat ediyoruz ve şeddeli olan ra harfimiz yine burada kalın okunması gerekiyor. Yani yusirrune diye sat harfiyle karıştırmayalım buradaki sin harfini. İnna na'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun. Son kelimemiz olan yu'linun kelimesinde de yine ayn harfine dikkat etmemiz gerekiyor. Yu'linun şeklinde bir okuma var. Dikkat edelim, burada elif harfi yok. Yani y'yi uzatan harfi met yok. Sakin olan ayn harfi var. Evet. Ve me yu'linun. Bu ayetimizi de toparlayalım. Fele

77. ayet-i kerime ile devam ediyoruz. Yasin suresi 77. ayet-i kerime. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfe. Evelem yaral insanu. Evelem kelimesini en başta dersimizin başında ilk ayet-i kerimede ifade etmiştik. Vav'a dikkat ediyoruz. Yaral insanu. Ra harfimiz kalın. İnsanu kelimesi de insanu şeklinde. Yani sini a sesiyle inşallah okumayalım. Dikkat ediyoruz. İnce bir harftir. E-a arası bir sesle bir elif miktarı uzatıyoruz. Evelem yaral insanu. İnsanu değil. Evelem yaral insanu. Enna. Evet, nuna dikkat ediyoruz. Birazcık tutuyoruz. E-a arası bir sesle bir elif miktarı. Enna halaknahu. Yine halaknahu kelimesi geldi. Ha harfine dikkat ediyoruz. Halaknahu şeklinde okumayalım bu kelimeyi. Dikkat ediyoruz. Öncelikle ha harfine. Boğazımızı hırıldatarak bu harfi çıkarmaya çalışıyoruz. Halaknahu. İkincisi de kaf harfi. Bunu da kef harfiyle karıştırmayalım. Burada kaf harfi var. Kef harfi yok. Enna halaknahu. Hü'yü de burada uzatmayalım. Dikkat ediyoruz yine. Hı şeklinde değil. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin fe izâ huve. Min nutfeti, burada nutfe kelimesi, nutfe kelimesine dikkat ediyoruz. Min nutfetin, yani min nutfetin şeklinde, hani burada T harfi varmış gibi okunmasın. Yani nutfetin değil. Min nutfetin fe izâ huve. Evet, buna dikkat edelim. Fe izâ huve. Fe izâ kelimesi de yine fe izâ şeklinde okunmasın. Bu da sıkça yapmış olduğumuz hatalardan bir tanesi. Fe izâ değil, fe izâ. Peltek olan Z harfi var. Dil dişler arasında ileride. Devamında fe izâ huve hasîmun mubîn. Hasîmun kelimesi hesîmun şeklinde sıkça yapmış olduğumuz hatalardan biri diyebiliriz buraya da. Ha harfine öncelikle dikkat edelim. Burada ha harfi var, he harfi yok. Yani hesîmun yanlış okuyuş olur. Ha fe izâ huve hasîmun. Ha kalındır. A sesi verdik, boğazımızı hırıldatarak bu harfi çıkarıyoruz. İkincisi sat harfi, hemen ardından gelen sat harfi. Esreli bir hareke var, esre harekesi var. Bir elif miktarı uzatıyoruz, ı-i arası bir sesle, kalın bir harf olduğu için. فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّب۪ينٌ خَصِيمٌ مُّب۪ينٌ Bu ayetimizi de toparlayalım. أَوَلَمْ يَرَى الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَا

0: من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
1: Evet, bugünkü son ayetimize geçiyoruz. Dersimizi inşallah bu ayeti kerimeyle bitireceğiz.
0: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَضَرَبَ لَنَا.
1: Dikkat ediyoruz bura. Burada dilimiz sürçebilir. Yani hızlı okuduğumuz zaman, hızlı okuyacağımız zaman dilimiz sürçebilir. Burada dikkat edelim. Harfleri birbirine karıştırmayalım. Acele etmiyoruz.
0: وَضَرَبَ لَنَا.
1: Burada uzatan sadece nun harfi. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Lena kelimesindeki nun harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. Tabii burada ikinci harfimiz olan yani
0: وَضَرَبَ لَنَا
1: vav'dan sonra gelen dat harfine yine dikkat edelim. Bunu dal harfiyle, peltek olan ze veya kalın zı harfiyle karıştırmıyoruz.
0: وَضَرَبَ لَنَا.
1: Ra harfimiz yine kalın. Biliyorsunuz malum üstün hareke almış, A sesi verdik.
0: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ.
1: Meselen kelimesindeki peltek olan T harfine dikkat edelim. Bunu da keskin sin ile karıştırmayalım. Meselen yanlış olur. Meselen.
0: Meselen
1: dil dişler arasında ileride.
0: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ.
1: وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Burada duruyoruz halqah kelimesinde. Durduğumuz esnada yine burada halqah kelimesindeki H harfine dikkat ediyoruz. Öncelikle iki muhtemel hatamız olabilir. Birincisi H harfi. Bunu H olarak okumayalım. Yani halka şeklinde okumayalım. Yanlış okumuş oluruz. Doğru bir okuyuş olmaz bu. Dikkat edelim. İkincisi de kaf harfi. Bunu da kef harfiyle karıştırmayalım. Önceki ayetlerimizde de bunu ifade etmiştik bu kelimeyi. Halaknahu diye hani geçiyordu. Hatta bir önceki ayeti kerimede zaten söylemiştik. Burada da duruyoruz.
0: Halka.
1: Güzel H ile duruşumuzu yapıyoruz.
0: Ve darabe lana meselen ve nesiye halkah. قال من يحيي العظام وهي رميم. قال
1: kelimesi malum hatırlayacaksınız. Kale şeklinde sıkça okunuyor. Yanlış bir okuyuştur. Dikkat edelim. Kaf harfi var.
0: قال.
1: Kale yanlış olur.
0: قال من يحيي العظام.
1: Evet, burada geçişte nundan y'ye geçiş var. Kaidemiz gereği burada sakin olan nunu y'ye birleştiriyoruz.
0: قال من يحيي العظام.
1: يح. Evet, buradaki H harfi, sakin olan H harfine de yine dikkat edelim. H ile karıştırmayalım bunu.
0: قال من يحيي العظام.
1: Ve geçişte burada يحيي العظام. عظام kelimesindeki عين harfine dikkat edelim. İkincisi de hemen عين harfinden sonra gelen üstün bir hareke alan Z harfi. Buna da dikkat edelim. İki muhtemel hatamız burada olabilir.
0: İzame
1: yani izame şeklinde bir okuma var.
0: Qale men yuhyil izame.
1: Dikkat ediyoruz. İzame şeklinde okumayalım.
0: Yuhyil izame.
1: Za harfi kalın bir harftir. Üstün bir hareke almış. Dolayısıyla yine A sesiyle okumamız gerekiyor.
0: Ve hiye ramim.
1: Burada yine Ra harfimize dikkat edelim. Üstün bir hareke aldığı için kalın okunması gerekiyor.
0: Ramim.
1: Evet, sonda dudaklar kapanıyor. Mim harfi var. Bu ayetimizi de toparlayalım ve bu ayette dersimiz bitiyor.
0: Ve darabe lana meselen ve nesiye halqah. Qale men yuhyil izame ve hiye ramim.
1: Böylece bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Şimdi bu ayetlerimizi talimli bir şekilde okuyacağız her zamanki gibi. Ardından mealini sizlerle paylaşarak bu dersimizi de bitirmiş olacağız. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haftaya Yasin suresi inşallah bitecek. Ardından nasip olursa Mülk suresiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maksadımız, niyetimiz Allah rızasıdır. İnşallah en güzel şekilde istifade edenlerden oluruz. Allah Teala bizleri gerçek manada Kur'an-ı Kerim'i anlayan, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyan, bizden istenilen şekilde okuyan kullardan eylesin diyoruz. Haftaya görüşene dek Allah'a emanet olun. Hayırla kalın efendim.
0: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin, kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da sözde ilahlar edindiler. Onlar sözde ilahlar için hizmete hazır asker oldukları halde sözde ilahlar onlara yardım edemezler. Ey Muhammed! Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim kendisini az bir sudan, meniden yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Yüce olan Allah doğru söyledi.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun. Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu.

0: İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Tasavvuf sohbetleri. Tasavvuf yolunun edepleri, güzel ahlaka ulaşmanın yolları ve tasavvufa dair tüm konular tasavvuf sohbetlerinde. Tasavvuf sohbetleri Mehmet Ildırar'ın sohbetiyle Cuma günleri saat 11.20'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Ahmet el-Rufai Hazretlerinden eğitici bir dua. Ey Rabbimiz, ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım, kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, vücuduma sağlık ver, kulağıma sağlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini, bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor, beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allah'ım, kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah'ım, bu günün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni en güzel amellerle, en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. Allah'ım, beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah'ım, dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı mübarek eyle. Allah'ım, kalp katılığından, gafletten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, günahtan, ayrılıktan ve gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva ver, onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak açgözlülükten sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların üstüme gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan Rabbim, dinimi düzelt. Geçim yerim olan dünyamı düzelt. Ahiretimi düzelt. Henüz hayattayken daha iyi işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbi, bana yardım et. Beni ezme, ezdirme. Bana zafer ver, yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster. Doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım, seni zikreden, sana şükreden, itaat eden, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah'ım, tevbemi kabul buyur. Beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et. Delillerimi sağlam yap. Kalbimi sana yönelt. Dilimi, gönlümü aydınlat. Allah'ım, bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana sağlam bir kalp, doğru konuşan bir dil ver. Bana senin bildiğin bütün iyilikleri vermeni ve bütün kötülüklerden beni korumanı dilerim. Allah'ım, seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yakıştıracak işleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Allah'ım, ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır. Hatalarımı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım, adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru. Ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, aileme, hayatıma, işlerime kutluluklar ver. İyi amellerimi kabul buyur. Allah'ım, belanın sıkıştırmasından, bedbahtlıktan, kötü kazadan, düşman şerrinden sana sığınırım. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi senin dininde sağlam ve devamlı eyle. Kalplerimizi senin emirlerine uymak üzere döndür.

Allah'ım, kalbimi ayrımcılıktan, amelimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü hainlikten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Allah'ım, bize zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun. Bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, hareket ve ameli nasip eyle. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, hareket ve amelden de sana sığınıyoruz. Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Allah'ım, bize haksızlık edenlerden öcümüzü al, düşmanlık edene karşı bize zafer ver, bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allah'ım, senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum. Allah'ım, senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksulum. Bir zavallı kulun olarak sana yalvarıyor, boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyor, huzurunda aciz, eğilmiş, çaresiz olarak sana yalvarıyorum. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbim, dualarımı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla. Müslümanları dinlerinde devamlı eyle. Hayat şartlarını kolaylaştır. Onlara güven ver. Borçlarını ödemede kolaylık ver. Hastalarına şifa ver. Uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver. Kalplerindeki kin ve nefreti gider. Onları birbirine ısındır. Peygamberlerinin yolunda sabit kıl. Düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol Allah'ım. Ya Rabbi, bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. Sana ibadetle meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayalım. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin, beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rahman ve Rahim olan Allah'ım, salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Hamd ve sena alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler konuşuyor da. Dergiler konuşuyor. Hafta içi her gün saat 20'de. Semerkant Radyo'da.

0: Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Turu.
1: Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri.

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 9. Bölüm. Sultan 1. Ahmet Han elinden gelse dergâhtan hiç çıkmayacak, hatta Üsküdar'da dergâhın hemen yanında bir ev kiralayıp her gün hizmette bulunmayı arzulamaktaydı. Öyle ki artık müridi olduğu ve dizinin dibinden ayrılmak istemediği Hüdayi Hazretlerinin daim hizmetçisi olmayı istiyordu. Ancak bu muradı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri tarafından da sezinlendiği için kendisine sürekli devletin devamı ve hizmetin devlet marifetiyle ümmeti Muhammed'e yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler aktarılıyor, tavsiyelerde bulunuluyordu. Sultan Ahmet Han, Osmanlı hanedanı içindeki en muttaki ve imanı kavi padişahlardan biriydi. Hassas yapısı, Allah ve Resulüne olan aşkı, kul hakkından korkması, vebale girmekten çekinmesi ve her daim şeriat-ı garra üzere yaşayarak tasavvufun da güzellikleriyle nefsini terbiye etmesi hasebiyle herkes tarafından seviliyor, sayılıyordu. Özellikle onun döneminde insanların rahat ve huzur içinde yaşamaları, tüm devletlerle yapılan müsbet görüşmeler, düşmanların üzerine sefere çıkan orduların zaferleri halkın rahat ve huzurunu artırıyordu. Sultan Ahmet Han sürekli meclisler kuruyor ve bu meclislerde alimlerle, mutasavvıflarla sohbet ediyor, onların engin fikirlerinden, güzel görüşlerinden istifade ediyordu. Özellikle de Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin bulunduğu meclislerde bulunmak, onunla diz dize oturmak ve onun sohbetlerinden istifade etmek çok hoşuna gidiyordu. Aralarındaki diyalog ve muhabbet bir sultanla bir derviş muhabbetinden ziyade bir Allah dostu ile onu çok seven ve ona bağlı bir müridi mesabesindeydi. Sultan Ahmet Han bir gün çok güzel ve pahalı bir hediye hazırlattı. Saraydan elçilerle Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin dergahına gönderdi. "İkramımızdır," diye de ekledi. Öyle ki o dönemde o hediye ile birlikte gelen eşyalar bir insanı zengin eder, uzun yıllar müreffeh yaşamasına sebep olurdu. Ancak Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri gelen elçiyi dergahın kapısından içeri dahi almadı ve hediyeyi kabul etmedi. Kesin bir dille geri çevirdi. Sultan Ahmet Han üzülmüştü ama şeyhinin geri çevirmesinde mutlaka bir hikmet vardır ve mutlaka bir bildiği vardır diyerek üzüntüsünü bastırdı. Ancak o hediyeler saraydan çıkmıştı bir kere ve saraya tekrar girmesi uygun olmayacak, devlet geleneğine aykırı olacaktı. Bu yüzden hemen yine o devrin Nakşi büyüklerinden Abdülmecid Sivasi Hazretlerine gönderdi hediyeyi. Hazret bu hediyeyi kabul etmişti. Çünkü saraydan gelen sultanın ikramı olan bir hediye kabul edilmez miydi? Elbette edilirdi. Teşekkür edildi, tahsinler ve dualar eklendi. Bir zaman sonra Sultan Ahmet Han, Abdülmecid Sivasi Hazretleri ile birlikte aynı ortamda bulunmak durumunda kaldılar. Sultan Ahmet Han dayanamadı ve sordu. "Efendim, lütfen yanlış anlamayın ve beni bağışlayın. Ancak merakımı yenemedim. Zat-ı penahınıza ikram ettiğimiz ve kabulünüzle şerefyab olduğumuz hediyelerle ilgili aklıma takılan bir sual var. Müsaade buyurursanız onu arz etmek istiyorum." Abdülmecid Sivasi Hazretleri, "Buyurunuz sultanım, sorunuz," deyince, "Biz o hediyeleri şeyhimiz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine de gönderdik. Ama o kabul etmedi. Siz kabul ettiniz. Sebebi hikmeti nedir acaba?" Abdülmecid Sivasi

Hazret dünyaya ayağındaki çarık kadar dahi ehemmiyet vermez. O yüzden kabul etmemiştir. Sultan Ahmet Han mahcubiyetle başını yere eğdi ve eyvallah dedi. Aradan bir müddet geçti ve bu kez bir vesile ile Üsküdar'da şeyhinin yanına geldi. Ziyaretten, dersten, devrandan sonra halvet oldular. O sırada Sultan aynı soruyu bu sefer Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine sormak istedi. Ancak nasıl soracağını bilemediği için tedirgin bir vaziyette iki dizi üzerinde kıpırdandı minicik ve bir kere. Bu sırada soruyu düşünüyordu. Bu şeyhinin gözünden kaçmadı ve "Ahmet, evladım, bir sıkıntın mı var? Bir şey mi söylemek istiyorsun?" Sultan Ahmet Han, "Efendim, daha önce Zat-ı Ali'nize gönderdiğim hediyeleri kabul etmemiş idiniz. Uhdemizden çıktığı ve bir Allah dostuna hediye olarak niyetlendiğimiz için Abdülmecid Sivasi Hazretlerine halimizi arz ettik. O da dergahın mesarifleri için kabulümüzdür diyerek aldı. Peki siz almadınız ama. O niye aldı? Niye kabul etti ki?" Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri gözlerini Sultan Ahmet Han'ın göğsüne dikti ve öylece bir müddet düşündü. Sonra tebessüm etti. "Baka Ahmet, bahsettiğin Abdülmecid Sivasi Hazretleri öyle bir umman, öyle büyük bir deryadır ki bir miskal laşe o ummana düşse de onu bulandırmaz, kirletmez. Bu yüzden kabul etmiştir." Sultan Ahmet Han çok mahcup olmuş ve sus pus oluvermişti. Demek ki Allah aşıklarının hepsi aynıydı. Demek ki dünya onlar için bir habbe, bir miskal kadar dahi değerli değildi. Demek ki tüm hayatları boyunca ümmeti Muhammed'e hizmet etmek ve onların hayrına çalışmak için ömürlerini heba ediyorlar. Ellerinde, avuçlarında ne varsa ümmeti Muhammed'e harcıyorlar. Ancak kendilerine gelince her şeyde öyle büyük cimrilik yapıyorlardı ki nefisleri körleniyor ve artık dünya onlar için bir hizmetçiden, cife bir oyun alanından başka bir mesabede geçemiyordu. Allah'ım, bu nasıl bir ruh seciyesiydi? Bu nasıl bir haldi? Bu nasıl bir terbiyeyi nefsiydi? Acaba ben de böyle olabilir miyim diye düşünüyordu Sultan Ahmet Han. Tam da bu sırada Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri "Hayır, heveslenme," diye gülümseyiverdi. Sultan Ahmet Han şaşırmıştı. Çünkü bir şey sormadığını biliyordu ve şeyhinin "hayır, heveslenme" deyişine de bir anlam verememişti. "Affınızı istirham ediyorum şeyhim. Bir kusurum mu oldu?" diye soru verdi mahcubiyet içinde. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri gözlerini Sultan Ahmet Han'ın gözlerine dikerek "heveslenme diyorum. Nefsini terbiye etmek için bizim gibi olmaya heveslenirsin. Biliriz. Heveslenme. Çünkü sen Devleti Ali Osman'ın başında bir sultansın. Ümmeti Muhammed'in her evladının sana umudu var. Ayrıca yetimler, öksüzler, biçareler, yanıklar, aşıklar, hatun kişiler, mecruhlar, düşkünler, meyus ve mükedder bir vaziyette, mahcubiyet içinde seni beklerler. Sen eline bakan bunca garip kurabayı bırak, onlara hizmet etmenin sevabını terk et, gel bir dergaha kapılan, dünya ile bağını kes, alayı vereyi bitir, derviş ol. Hiç heveslenme. Olmaz öyle bir şey. Olamaz. Senin bir vazifen var Ahmet Han. Senin vazifen dedelerinden sana tevdi edildi. Sen de evlatlarına, torunlarına aldığın gibi tertemiz ve güzel bir şekilde bu mukaddes vazifeyi tevdi edeceksin.
Aksi halde ahirette ecdadının olduğu gibi hem benim hem de ümmeti Muhammed'in

iki eli yakanda olur, haberin ola. Sultan Ahmet Han iki büklüm olmuş, sultanım diye hıçkınmış ve hafif hafif hıçkırıklarla ağlıyordu. Bu sırada kesik kesik, işte bu yüzden derviş olmak, kapınıza bende olmak, dizinizin dibinde oturup kendimi sizin ellerinize bırakmak ve terbiyeniz dairesinde hem kendimi hem kalbimi tanımak istiyorum efendim. Aziz Mahmud Hüdayi çok iyi anlıyordu. Çünkü secdenin, sohbetin, gece namazının, muhabbet ehlinin aşk dolu nazarının farkına varanların dünya ile işi ne ola ki? Bir Allah dostuna kapılandıktan ve onun bendesi olduktan sonra şayet samimiyetle ve ihlasla verilen derslerini çekerse bir mürit, kısa zaman içinde önünde kendisinin bile hayretle seyrettiği nice kapılar açılır. Sultan Ahmet Han da bunları yaşamıştı ve hala da yaşıyordu. Bu yüzden dergahın kapısından ayrılmak istemiyordu ya. Ancak ne garaip bir durum ki, ataların dediği gibi viran olası hanede evladı iyal var hesabı, idare etmek üzere vazifelendiği bir mülkü Osmani vardı. Ordular, askerler, vezirler, teb'a, gayrimüslim teb'a, bunların yaptıkları ticaret, dış devletlerle olan münasebetler, onlara elçilerin gönderilmesi, onlardan gelen elçilerin karşılanması, her şeyi hale yola koymak. Hasılı vel kelam, Sultan Ahmet Han'ın dergaha kapılanarak bir sikke, bir hırka, bir aba hayat sürmesi mümkün görünmüyordu.

0: Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Duru.
1: Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri.

0: Merhabalar sevgili dostlar, Semerkant Radyo'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Mana iklimi ile yine radyolarınızın konuğuyuz. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasına inşallah devam edeceğiz bu hafta. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz sevgili dostlar. Hazreti Musa Aleyhisselam ve kardeşi Harun Aleyhisselam biliyorsunuz son olarak Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dağdan indikten sonra İkisi arasında geçen küçük bir tartışma vardı. Bunun sebebi de İsrailoğullarının ineğe tapması meselesiydi. Bunu daha önceki programlarda üzerinde durmuş idik. Onlar ineğe taptıktan sonra Hazreti Musa Hazreti Harun'a kızmıştı. Neden böyle yapmalarına izin verdin diye. Sonrasında işte gelişen olaylar, onlar Hazreti Musa'dan af dilediler. Allah'a dua edip Allah'ın onları affetmesini istediler. Hazreti Musa Aleyhisselam da Allah'a onları affetmesi için bu yaptıklarından dolayı Allah'a dua etti. Allahu Teala ise cevaben onlara aslında birçok ayet-i kerime var ama onlardan geçen hafta özellikle üzerinde durduğumuz bir ayet-i kerime vardı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun ümmetiyle ilgili olan ayet-i kerimeydi. Onun üzerinde durmuştuk. Oradan hatırlatarak başlayalım. İsterseniz ben o ayet-i kerimeyi okuyayım ve sonrasında sözü hocama bırakayım ve programımıza başlayalım sevgili dostlar. Allahu Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a şöyle demişti. Azabım vardır ki onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de vardır ki o her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da muttakilere, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara mahsus kılacağım. Onlar ki o ümmi peygambere yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olurlar. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları o peygambere uyup onun izinden giderler ki o onlara iyiliği emreder ve kötülüklerden alıkoyar. Temiz ve hoş şeyleri kendilerine helal kılar, murdar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar. Sırtlarından ağır yükleri indirir, üzerlerindeki bağları ve zincirleri kırar atar. İşte o vakit ona iman eden, ona kuvvetle hürmet gösteren, ona yardımcı olan ve o peygamberliği ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte asıl murada eren kurtulmuş onlardır. Diyor Allahu Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a ve Peygamber Efendimiz ve onun ümmetini haber veriyor Hazreti Musa'ya. Geçen hafta bu mesele üzerine durmuştuk. Şimdi de bu mesele üzerine birazcık konuşup tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Allahu Teala hayırlara vesile kılsın inşallah.
0: İnşallah. Hem haliniz, keyfiniz için inşallah iyidir.
1: Elhamdülillah. Allah bugünümüzü aratmasın. Allahu Teala sevdikleriyle beraber eylesin. Allahu Teala bizleri affı mağfiret eylesin. Günahlarımızı bağışlasın. Mübarek günlerin hürmetine Allahu Teala bizleri affı mağfiret etsin inşallah.
0: Amin hocam.
1: Birazcık bahsettiniz siz ilk girişinde. Geçmişin özetini yaptınız. Tabii Musa Aleyhisselam İsrailoğullarıyla hep imtihan halinde olmuş. Firavundan kurtulduktan sonra onun öncesinde Firavun'la imtihan halindeydi ve İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtarmak için gayret sarf ediyordu. Ama ondan sonraki dönemde Firavun'dan kurtulduktan sonraki dönemde de İsrailoğullarının imtihanlarıyla bu sefer uğraşmaya başladı. Onları ıslah etmek için gayret sarf etmeye başladı. Enteresandır. Evvela Firavun'un zulmünden kurtulduktan sonra Musa Aleyhisselam onlara savaş edeceğiz dedi. Çünkü bizim esas kendi diyarımıza gidiyoruz. Vaat edilen topraklara götürüyorum sizi. O vaat edilen topraklarda o bazı insanlar var, yerleşmiş insanlar var. Savaşıp onları oradan çıkartacağız. Bunların gözleri korktu ve biz gelmeyiz. Sen git Rabbinle beraber savaş. Sen orayı al, biz de gelir otururuz dediler. Bu birinci hadiseydi. Yaşadığı ilk imtihandı. Sonra giderken yol üzerinde bakıyorlar ki işte bir kavim başka şeylere, kendi yaptıkları şeylere tapıyorlar. Dediler ki Musa Aleyhisselam'a sen de bize böyle bir şey yap, biz de ona tapalım. Musa Aleyhisselam onları uyardı. Yaptıklarının yanlış olduğunu, tövbe etmeleri gerektiğini, bir olan Allah'a ancak ibadet edilebileceğini, kulluk edilebileceğini onlara söyledi. Ondan sonra da Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıktığında kardeşi Harun Aleyhisselam'ı İsrailoğullarının başında bırakmış ve İsrailoğulları bir altın buzağı ile imtihan olmuşlardı. Bunun sebebi de Samiri isminde birisi. Altın buzağı öyle bir ustalıkla yapıyor ki diyor ki Musa bunu size aslında söyleyecekti ama dağa çıktı. Sizin esas ilahınız budur. Buna ibadet edin, buna tapın dedi İsrailoğullarını. İsrailoğulları da o buzağıya tapmaya başladılar bir kısmı. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'ndan dönünce hadiseyi öğreniyor ve onların çok büyük yanlış yaptığını, ondan sonra bu yaptıklarından dönmeleri gerektiğini, bu yanlıştan dönmeleri gerektiğini ama bunun ancak telafisinin ölüm olduğunu onlara söylüyor. Ve en netice Musa Aleyhisselam onlara tövbesinin kabul olması için bazı şartlar sunuyor. İşte ancak kendinizi öldürürseniz Allah-u Teala sizin tövbenizi kabul eder. Neticede Allah-u Teala tövbelerini kabul ediyor. Böyle bir imtihandan da geçmiş oluyorlar. Savaşma hadisesi ilk imtihanları. Biz savaşmayacağız dediler. Ondan sonra yoldan geçerken bize de böyle ilah yap onlara tapalım dediler. İkinci hadise. Üçüncü hadise buzağa tapma hadisesi. Buzağa tapmaya yani altın buzağa tapmaları meselesi var. Samiri bunun sebebi müsebbibi oluyor. Dördüncü hadisede hepimizin bildiği çok meşhur hatta o surenin dahi bu isimle isimlendirildiği Bakara suresinin ismi inek hadisesi var. İnek kurban edilmesi hadisesi var. Bakara suresi demek inek suresi demek yani ineğin zikredildiği içinde bahsedildiği sure İsrailoğullarının inek kesme hadisesiyle olan imtihanından bahsediyor bu sure. Çok ibret verici. Hep beraber inşallah dinleyeceğiz.
0: Evet.
1: Bereketli olur diye ümit ediyoruz.
0: Evet hocam. Aslında hocam peygamberlerin hayatlarında birçok nokta ibretlik olarak önümüzde duruyor Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman. Ama bazı hadiseler var ki daha böyle genele şumul işte ibret noktasında daha da böyle katmanları olan hadiseler. Bu inek meselesi de bence biraz öyle hocam. Onu dikkate alarak dinleyelim diye dinleyicilerimize böyle
1: Allah razı olsun.
0: Uyarıda bulunalım.
1: Kesinlikle öyle. Okuduğumuzda zaten hep beraber göreceğiz.
0: Evet hocam buyurun.
1: Çok ciddi bilgiler ve ders almamız gereken noktalar var. İsrailoğullarından Amil isminde çok zengin birisi ölü olarak bulundu. Onu öldüren kişi de amcasının oğluydu. Amil'i öldüren kişi. Tabii çeşitli rivayetler var. Amcasının oğlu niçin Amil'i öldürdü diye. Birincisi derler ki Amil'i fakir ve cimri olan, çok fakir aynı zamanda da çok cimri olan amcasının oğlu Amil'in servetini haset ederek öldürmüştür. Böyle bir rivayet var.
0: Evet.
1: Diğer bir rivayet ise Amil bir kadınla evlenmişti. Amcasının oğlu da o kadını alabilmek için yine hasedinden amcası oğlu Amil'i öldürmüştü. Katil uyanık, fitneye sebebiyet vermek istiyor, halkı birbirine düşürmek istiyor ve o Amil'in cesedini alıp iki köyün arasına bırakıyor. Ta ki o iki köy birbirine hasım olsunlar, birbirine düşsünler diye. En netice halk Hazreti Musa Aleyhisselam'a müracaat edip katilin bulunmasını ve kısas yapılmasını istiyorlar. Çünkü çok ciddi bir fitne var ortada. İki köyün arasındaysa ya o köy öldürdü ya burası öldürdü. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Milleti, halkı birbirine düşürmek, fitneye sebebiyet vermek için. Musa Aleyhisselam katilin kim olduğu meselesinde tereddütte kalınca bir neticeye varamadı. Bunun üzerine Allah-u Teala'ya dua etti ve Allah-u Teala da bir inek kurban etmelerini emretti Musa Aleyhisselam'a. Beni İsrail Musa Aleyhisselam'a dedi ki katille inek kesilmesi arasında ne alaka var? Niye inek keseceğiz biz şimdi? Sen bizimle alay mı ediyorsun? Halbuki Allah-u Teala bizleri muhafaza etsin. Onların itirazları kendileri de farkında olmaksızın Hak Teala'nın emrine olan teslimiyetsizliklerinden kaynaklanıyordu.
0: Evet.
1: Yine Allah-u Teala Celle Celaluhu İsrailoğullarının teslimiyetini bu sebeple imtihan etmiş. Onlar da imtihanı yine kaybettiler. Verilmiş oldukları bu cevapla. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza etsin böyle kişilerden olmaktan. Hazreti Musa Aleyhisselam onlara dedi ki ben Rabbimin emrini bildiriyorum. Ne demek? Yani Rabbimin sözünün dışında başka bir şey söylemiyorum size. Ayeti kerimede bu hadise şu şekilde beyan buyuruluyor. Estağfirullah. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العظيم. Uzun ayeti kerimeler okuduk ki hepimiz bereketlenelim. Günlerin bereketleri hürmetine okuduğumuz ayeti kerimelerle de bereketlenelim diye tamamını okuduk. Musa kavmine dedi ki Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor. Onlar da dediler ki bizimle alay mı ediyorsun? O da yani Musa aleyhisselam da cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diye cevap vermişti. Bunun üzerine kavmi dedi ki o halde bizim adımıza Rabbine dua et, bize onun ne olduğunu açıklasın. Musa dedi Allah buyuruyor ki o ne yaşlı ne de körpe, ikisi arasında bir inektir. Size emredileni hemen yapın. Bu defa İsrailoğulları dediler ki bizim için Rabbine dua et, bize onun rengini açıklasın. Musa aleyhisselam da dedi ki o buyuruyor ki sarı renkli, parlak tüylü, bakanların içini ferahlatan bir inektir. İşi zora soktular aslında. Bunun detayından bahsedeceğiz.
0: Evet.
1: Halbuki ilk emir verildiğinde bir inek kesin diye, herhangi bir ineği kesmiş olsalardı onlar için çok daha iyi olacaktı. Bakın şimdi karşılaşacakları imtihanlara bak. İneğin önce reddettiler. Ondan sonra fazla soru sormaya başladılar. Demek ki fazla sormamak lazım. Öyle değil mi? Çok fazla soru sordular. İneğin nasıl bir inek olduğunu söylesin dediler. Ondan sonra ineğin rengi nasıldır dediler. Şimdi ineğin nasıl bir inek olduğunu ve rengine varıncaya kadar bulmaları lazım.
0: Evet.
1: Yani yaşlı olmayan, ne yaşlı olacak ne körpe olacak. İkisi arası bir inek olacak. Rengi de Allah-u Teala'nın ayeti kerimede buyurduğu gibi olacak. Tabii işleri iyice zorlaştı. Evet. Bakalım ne yapıyorlar. Tabii ki Yahudiler bu evsafta bir ineği yetimi olan bir kadında buluyorlar. Kocası yok. Yetim çocuğu var. Kadın bu inek kendisinin geçim kaynağı olduğu için ineği satmak istemiyor. Satmak istemediği için fiyatını çok yüksek tutuyor. Diyor ki benim ineğim diyor 1000 akçedir.
0: Evet.
1: Maksadı almaktan vazgeçsinler. Çünkü geçimini sağlıyor o inekle. Musa aleyhisselam diyor ki kadının istediği miktarı verin ve sığırı alın. Bu sefer İsrailoğulları 1000 akçeye razı oluyorlar. Onlar razı oluyor ama kadın 1000 akçeye razı olmuyor artık. Diyor ki 2000 akçe. İşinize gelirse. Tabii Musa aleyhisselamın kavmi ücreti çok yüksek bulunca bu sığırı almak istemiyorlar. Ve Musa aleyhisselama gidip müracaat ediyorlar. Bu hadise ayeti kerimede şu şekilde beyan buyuruluyor. Estağfirullah. قَالَ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Diğer ayeti kerimede var. Meallerini okuyalım hepsini. Dediler ki ey Musa, bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu açıklasın. Nasıl bir inek keseceğimizi anlayamadık. Biz inşallah emredileni yapma yolunu buluruz. Onların böyle söylemesi üzerine Musa aleyhisselam da dedi ki Allah şöyle buyuruyor. O yani sığır henüz boyunduruk altına alınmayan, yer sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dolaşan, salma inek derler ya, renginde hiç alacası bulunmayan bir inektir.
0: Evet.
1: Bu sefer İsrailoğulları dediler ki işte şimdi hakikati getirdin. Böyle dediler ve bunun üzerine onu bulup kestiler ama az kalsın kesmeyeceklerdi buyuruyor ayet-i kerimede Cenab-ı Hak.
0: Allah Allah.
1: فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Az daha kesmeyeceklerdi. Niçin? Çünkü bu tariflerde yine yetimi olan kadının sığırını işaret etmekteydi. Ne kadar enteresan. Aynı inek. Üstelik kadın ücreti iyice artırmış. Dedi ki kadın, benim ineğim 10.000 akçe. İşinize geliyorsa. Daha sonra da kadın dedi ki, hayvanı alacaksanız eğer, onu kesersiniz ve derisini tulum yapıp altınla doldurur bana verirsiniz. Ancak bu şekilde onu size satabilirim demiş. Beni İsrail tekrar Musa Aleyhisselam'a müracaat ediyor. Musa Aleyhisselam da onlara diyor ki, ne pahasına olursa olsun o ineği alın.
0: Kadın da İsrailoğlu hocam. Şimdi çivi çiviyi söker.
1: Evet. Bunun üzerine kavmi, öyleyse şimdi alalım, emir yerine gelsin. Yoksa sonra ödeyemeyiz. Çünkü habire yükseliyor.
0: Evet.
1: 1.000 akçeden 2.000 akçeye, oradan 10.000 akçeye, ondan sonra için tulumun içerisini de altın dolduracaksınız vesaire. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, Estağfirullah. وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ ف۪يهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır.
0: Evet.
1: Fakat İsrailoğulları bu sefer de ineğin ücretini ödemiyorlardı. Alıyorlar, ineği kesiyorlar, ücretini ödemiyorlar. Hazreti Musa dedi ki, eğer ücretini ödemezseniz ölü dirilmez.
0: Demek ki bütün bunlar onun için yapılıyormuş.
1: Tabii. Neden? Çünkü o ineği kesecekler. İneğin bir etiyle, et parçasıyla beraber ölüye vuracaklar. Hı hı. Ölü dirilecek, katilin kim olduğunu söyleyecek.
0: Evet.
1: Musa Aleyhisselam da diyor ki, eğer parasını vermezseniz, ineğin parasını vermezseniz, ödemezseniz ölü dirilmez diyor. Onlar da mecbur, çaresiz kalıyorlar ve ineğin derisini tulum yapıyorlar, içini de altın doldurarak kadına veriyorlar. Kadın da gariban, çocuğu yetim, ona bakacak. Allah-u Teala onun da yüzünü güldürüyor.
0: Evet.
1: Ona da bol bol nimetlerini ihsan ediyor. Demek ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kimi nereden zengin edecek, kimin rızkını nereden verecek belli olmaz. Mecbur vermek bir zorundalar. Ama bu sadece kadın için değil, kadının böyle olmasının da sebebi var. O da boş değil, normal değil. Çünkü yapmış oldukları itaatsizlik vesaire.
0: Evet hocam.
1: Estağfirullah. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Haydi şimdi öldürülen adama kesilen ineğin bir parçasıyla vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini, peygamberine verdiği mucizelerini gösterir.
0: Evet hocam. Burada bir virgül koyalım mı hocam?
1: Tabii.
0: Burada neden Allah-u Teala'nın etle, et parçasıyla ölü adamın vurulmasını emrettiğini, bu kıssadaki, bu olaylardaki geçen ibretleri, dikkate almamız gereken hususları inşallah kısacık bir aradan sonra konuşacağız hocam. Sevgili dostlar, Semerkant Radyo'da Mana İklimi küçücük bir aradan sonra devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın efendim.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Evet sevgili dostlar, Semerkant Radyo'da Mana İklimi devam ediyor. Hazreti Musa aleyhisselam kavmine dedi ki, siz o ölen kişinin dirilmesini istiyorsanız Allah size bir inek kesmenizi emrediyor. Onlar da dediler ki, inek kesmeyle ölen adamın ne alakası var, İsrailoğulları? Çünkü ölen adamı, kimin öldürdüğünü bulmak istiyorlar ve Allah-u Teala da onlara bir inek kesmelerini emrediyor. Onlar da şaşırıyorlar, ne alakası var diye. Tabii ki Allah-u Teala'dan gelen herhangi bir emri veya onun peygamberinin iletmiş olduğu herhangi bir emri sorgulamak kimin haddine? Diyorlar ki, o inek hakkında Allah bize bilgi versin. Allah-u Teala inekle ilgili daha detaylı bilgi gönderiyoruz ayet-i kerimede. Onlar da o bilgi ışığında bir inek buluyorlar. Yetim, bir yetimin ineği. Yani babası olmayan bir çocuğun, annesiyle beraber yaşayan bir ailenin yetimi. Kadın böyle onların iştiyakla o ineği istediğini görünce biraz fiyatı yüksek tutuyor. Sonra fiyat gitgide artıyor ve en sonunda kadın diyor ki, ineği size vermemi istiyorsanız ineğin derisini daha sonra tulum yaparsınız, içine altın doldurursunuz ve bana verirsiniz. İneği size ancak bu şekilde veririm. İsrailoğulları bunu duyunca tabii ki çok fazla bir fiyat diyorlar Hazreti Musa'ya. Biz bunu alamayız. Hazreti Musa da Allah'ın emrini tabii ki çiğneyemeyeceği için o ineği ne pahasına olursa olsun alın diyor onlara ve onlar da alıyorlar. Fakat gene sonrasında ineğin ücretini ödemiyorlar. Hazreti Musa'ya gelip diyorlar ki, bu hani ineği kestik, bizim adam dirilmedi. Öldürülen kişi dirilmedi. Hazreti Musa aleyhisselam diyor ki, onun dirilmesini istiyorsanız o fiyatın, o ineğin fiyatını ödeyin. Parasını verin o kadına. Onlar da parasını veriyorlar ve Allah-u Teala'nın ayet-i kerimede bildirdiği, haydi şimdi öldürülen adama kesilen ineğin bir parçasıyla vurun emrini yerine getiriyorlar. Hocam şimdi Allah-u Teala neden inek kestirdi bir adamın ölümünden sonra, o ölümün aydınlatılması için? Neden o öldürülen adama inekle vurulmasını emretti sonrasında?
1: İneğin bir parçasıyla.
0: Evet.
1: Evet. Tabii bu hadise, yani Allah-u Teala ineğin parçasıyla vurun diyor ölü dirilsin diye. Hı hı. Halbuki Cenab-ı Hak o ölüyü diriltmeye kadirdir. Musa aleyhisselama farklı mucizelerle beraber onun diriltmesini de emredebilirdi. Veya direkt olarak o ölüyü diriltir ve katilin kim olduğunu söylettirebilirdi. Cenab-ı Hak biz iman etmişiz ki buna kadirdir. Fakat Cenab-ı Hakk'ın böyle söylemesinin hikmeti, hadiseye dikkatleri daha çok çekmek içindir. Çünkü ölüyü diriltmek için, ölünün katilinin kim olduğunu söylemesi için böyle bir merasimin yapılmış olması ve akabinde mucizenin gerçekleşmesi olayın ehemmiyetini artıracaktır. Dikkatleri daha çok çekecektir bu hadiseye. Onlar da Cenab-ı Hakk'ın diriltmeye kadir olduğunu daha net anlamaları için, yaptıklarının da yanlış olduğunu daha net görmeleri için Cenab-ı Hak bunu merasim şeklinde, yani dikkati o işin üzerinden çekmek için merasim şeklinde yaptırmıştır. Nihayet onlar hayvanın dilini ölüye dokundurduktan sonra ölü kanlar içerisinde kalkıyor. Ve ölü hakikati anlatıyor. Diyor ki, beni amca oğullarım öldürdü. İsimleri filan filan deyip ondan sonra tekrar ölüyor. Herkes o manzarayı düşünsenize.

0: Herkes izliyor. Hayvan kesildi. Kadının altınları tulumun içerisine, deri tulum yapılıp tulumun içerisine konuldu. Kadının parası ödendi. Ve artık iş ölünün dirilip katilinin kim olduğunu söylemesi meselesine geldi. Şimdi aslında evet, burada millet katilin kim olduğu derdini de unuttu. Millet ineğin derdine düştü. Hı hı. Esas maksatlarına ulaşması gerekirken ineğin peşine düştüler. Sen bizimle alay mı ediyorsun? Halbuki sizin onun peygamberiniz, buna iman etmişsiniz. İman ediyorlar, gene vazgeçiyorlar. İman ediyorlar, gene vazgeçiyorlar. Sen bizimle alay mı ediyorsun? Vesaire vesaire sözleri sarf ediyorlar. Bu sefer iş esas maksadı da aşmış oldu. Çünkü maksat katilin kim olduğunu bulmak. Biraz bu hadise ineğin gölgesinde belki kalacaktı. Eğer direkt olarak katilin kim olduğu duyulsaydı, bilinseydi, çok da belki ehemmiyeti olmayacaktı. Çünkü millet ineğin derdine düşmüş. Hı hı. Kavim ineğin derdine düşmüş. Ama böyle bir merasimin olması bu sefer bütün dikkatleri oraya çekti.
1: Evet.
0: Bir inek hadisesi vardı ama artık iş ineğin kesilme safhasına geldi. Ölü orada, inek orada, efendim, bütün millet izliyor. Enteresan bir manzara. Böyle canlandırın. Gözünüzün önüne getirin. Ve ineğin diliyle ölüye dokunduracaklar, ölü canlanacak. Bu da dehşet verici bir şey. İbret ve tesirini artırma. Cenab-ı Hakk'ın yaptığı ne güzel olmaz ki. Ölük diriliyor, kendisinin kim olduğunu söylüyor ve bu sefer fitneye sebebiyet veren şey, ki onu kim öldürdüğü meselesiydi, ehemmiyetli bir şekilde onun fitne olduğu, yani çok net bir şekilde öyle söyleyelim, fitne olduğu anlaşılmış oldu. Hı hı. Herkes de buna ehemmiyet vermek zorunda kaldı. Böyle bir hadiseye ehemmiyet vermek zorunda kaldı çünkü merasim düzenleniyor. Her evet, neyse.
1: Şimdi hocam,
0: bu cinayet affedersiniz, düzeltiyoruz. Bu cinayeti işleyen iki gence derhal kısas tatbik ediliyor ve böylece katilin kim olduğu ortaya çıkmış. Katiller de cezasını bulmuş oluyorlar. Fitne de ortadan kalkmış oluyor.
1: Evet hocam. Şimdi programın başında da belirttiğim gibi hocam, böyle baktığımız zaman ineğin kesilmesi, işte ölü kimsenin dirilmesinin gerekliliği, yetim bir çocuk var, onun annesi var, kendilerine altınla para ödeniyor. Yani böyle biraz karmaşık bir olay gibi gözüküyor Allah-u Teala'nın emriyle beraber. Ama dedik ki hani bu kıssadan birçok ibretler çıkacak. Peki nedir bu kıssadaki ibretler? Böyle teker teker sayabilir misiniz?
0: Şimdi fitne ortadan kalkıyor ama artık ibreti görme zamanı geldi. Sizin de sorduğunuz üzere İsrailoğullarının geçirdiği bir imtihan var. O imtihanın neticesinde bizim buradan ibret alacağımız birçok hadise var. Hep beraber izleyelim. Nedir bize lazım olan şey burada? Birincisi, İsrailoğullarının yaptıkları her itirazın ardından sıkıntıları artmıştı. İnek hadisesine onu kastediyoruz. Hı hı. Her itiraz ettiklerinde, kesmeye itiraz ettiler, sıkıntılar arttı, para yükseldi. Rengine itiraz ettiler, para yükseldi. Tipine itiraz ettiler, para yükseldi. Kesmeyeceğiz dediler, dedi ki o zaman ölü dirilmez. Halbuki emri ilahi ilk geldiği zaman herhangi bir sığır boğazlasalardı emir ifa edilmiş olacaktı. Cenab-ı Hak emretti, sığır kesin. Herhangi bir ineği kesselerdi, herhangi bir sığırı kesselerdi bu yerine gelmiş olacaktı zaten. Fakat üst üste suallerle sanki bunu istemiyormuş gibi davrandıkları için, meseleyi kendi elleriyle ağırlaştırdıkları için Cenab-ı Hak onun üzerine şunu da yapın, böyledir şeklinde emirlerini sıraladı. Böylece onların çok itiraz etmeleri ve hadlerini bilmeyişleri onları daha ağır neticelere düçar etmiştir.
1: Evet hocam. Evet. Bu önemli bir husus hocam. Yani Allah-u Teala'nın emirleri, onun peygamberlerinin söyledikleri sözler, hadis-i şerifler ve tabii ki alimler, benim varislerimdir, Rabbani alimler varislerimdir dediği Allah dostlarının, alimlerin sözlerini, demek ki onlara, sözlerine değil de onlara hadsizlik etmeyeceğiz. Yani haddimizi bileceğiz her zaman. Kırmızı çizgimiz olacak. Her zaman o çizginin arkasında duracağımız yeri bileceğiz manasına geliyor yani.
0: Kesinlikle öyle. Biz şu nasıl olur, bu nasıl olur diye her sualimiz, bir emir verdiler bize değil mi? Bunu böyle yapın dediler. Bizim ondan sonraki her sualimiz şu nasıl olur, şunu nasıl yapalım, bunu nasıl yapalım

0: diye teferruatı sormamız bizim daha da işimizi daha da zorlaştıracak. Niçin? Çünkü her sorduğumuz şey cevabıyla bizi bağlayıcı olacak. Halbuki şu binayı yap dediler bize. Faraza söylüyorum. Hı hı. O binayı yapmak için bize serbestlik tanıdılar. Biz o binayı betondan mı yaparız, çelikten mi yaparız, dışını cam giydirme mi yaparız, tuğla mı yaparız? Serbest kılmışlar bizi. Bizim her soracak olduğumuz şey bizim için bağlayıcı ve işimizi zorlaştırıcı unsur olacak. Eğer bize serbestlik tanımışlarsa manasında söylüyorum. Aslında çok fazla soru sormamak lazım. Çünkü fazla soru işi zorlaştırır. Zorlaşsın, bir şey olmaz. Bir şey olmaz, doğru. Ancak onun sonrasında, sorunun sonrasında verilen cevabı kaldıramayacak duruma gelirdi Allah muhafaza. Ona da bir soru daha, ona da bir soru daha deyip zorlaştırırsak işi, Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin, İsrail oğullarının geldiği noktaya gelme tehlikesi var.
1: Evet.
0: İşi zorlaştırıp işi olmamaya sürükleme endişesi var. O yüzden fazla sual etmemek lazım. Fazla soru sormamak lazım. Emredileni emredildiği gibi yapmaya çalışmak lazım.
1: Burası önemli değil mi hocam? Yoksa hiç soru sormayalım, işte soru sorulmaz gibi mana çıkmıyor yani. Tabii ki soru sorulabilir. Usulünce, edebince, erkanınca soru sorulur. Ama bir emir geldiğinde veya Allah-u Teala'nın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir emrini duyduğumuzda o meseleyle ilgili ya aslında şöyle olsa olmaz mı, neden öyle, bunu böyle yapsak olmaz mı yerine onu yapmak efdaldir. Ama tabii ki sorulması gereken, işte insanın aklına takılan sorular sorulabilir değil mi?
0: Kesinlikle sorulabilir. Zaten böyle bir durum olduğunda istişareyi açıyorlar meseleyi. Diyorlar ki bu işi nasıl yapsak iyi olur, şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım, soruyorlar. İstişaredir o, istişarede fikrinizi paylaşırsınız.
1: Evet.
0: Bu işin doğasında vardır. Ama bunu yap diye emir verildikten sonra fazlasını sormamak lazım. Bir gün bir hadiseye şahit oldum. Mübarekler bir kağıt verdiler birisine, bunu dediler çerçeve yaptırın, tablo yaptırın. O olayın şahidiyim o esnada. O abimiz de şeyi soruyor, İşte çerçevesi nasıl olsun efendim? Yani bakın, bunun olayı tam net olarak anlamak için aslında bunu söylüyorum. Hı hı. Bunu çerçeve yapın dediler. Orada bizim yapacağımız şey onu alıp uygun bir şekilde, güzel bir şekilde çerçeve yaptırmaktır. Soran da aslında iyi niyetli soruyor. Daha güzelini yapmak için soruyor belki ama fazla soru sormamak dedik ya. Dedi ki işte o kişi soruyor mübareğe. Diyor, ben bunu diyor şöyle kuşa kağıda bastırayım. Ondan sonra kuşa kağıda bastırdıktan sonra şöyle bir çerçeve yaptırayım. Şöyle bir çerçeve yaptırayım dediği an artık kendini bağlamıştır. Daha güzel bir şey çıktıysa ortaya, yani daha güzel bir çerçeve yapabileceksen yapamazsın artık. Çünkü şöyle bir çerçeve yaptırayım dedin. Kuşa kağıt yapman lazım o zaman. Belki daha iyi bir kağıt var. Misal olarak söylüyorum. O daha iyi kağıdı daha az maliyette belki yapacaksın. Öyle değil mi? Matbaacı değiliz. Bilmiyoruz bu işin güzelliğinin nasıl olacağını. Veya öyle bir kağıdın, öyle bir yazının hangi kağıt üzerinden daha güzel duracağını bilmiyoruz ki biz. O zaman ne yapmak lazım? Bunu çerçeve yaptır. Falanca yere şu kadar, falanca yere bu kadar, falanca yere de bu kadar astır dediklerinde bizim işimiz onu çerçeve yapmaktır. Ne yapacağız? O işin erbabıyla gidip konuşacağız. Biz o emri aldığımızda başımız gözümüz üstüne deyip ondan sonra işin erbabıyla onu konuşacağız. Abi buna nasıl bir çerçeve yaparsak iyi olur? Bak bu kağıt ortada, bunu çerçeve yapmamız lazım. Nasıl daha iyi olur? İşin erbabıyla konuşacağız. Buna nasıl bir kağıt daha iyi gider? Belki kuşa kağıt buna iyi gitmez. Çünkü yazılar küçük küçük, misal söylüyorum, kuşa kağıtta o yazılar kaybolur belki. Uzatmaya gerek yok. En netice teker teker onu sordu, tekrar bir daha sordu, ondan sonra kağıdını sordu, ondan sonra çerçevesini sordu, ondan sonra büyüklüğünü sordu, bunlar yan yana masalım dedi, üst üste masalım dedi falan, iş karıştı bu sefer.
1: Evet.
0: Onların hepsi bizi aslında serbest bırakmadır. Bizim serbest kalmamızda da çok büyük fayda vardır aslında. Neden? Şunu şöyle şöyle şöyle şöyle yap dediklerinde onu aynen söyledikleri gibi yapmak mecburiyetindeyiz. Ayrıntıları kaçıramayız. Ayrıntılar kaçarsa bu sefer zarar ederiz.
1: Evet.
0: Ama serbest bırakıyorlar ki ufak tefek ayrıntılar, insanız çünkü biz. İnsanın nisyandan geliyor. Gaflete düşebiliriz. Unutabildiğimiz, atlayabildiğimiz yerler olur. Onlar da arada mazur görülüyor. biz gereken hassasiyeti gösteriyoruz ama arada atladığımız ufak şeyler de mazur görülüyor. O açıdan dikkat etmek lazım. Çok fazla soru iyi değil. Hem tasavvufi açıdan da iyi değil. Hizmetle alakalı bir emir geldi. Bunu böyle yapın dedilerse biz onu nasıl yapabiliriz'i araştırmamız lazım. Ya böyle bir şey geldi ama biz bunu çok zor yaparız ya. Dediğimizde iş

0: et. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yani siz daha iyi bilirsiniz, yanlışım varsa düzeltin. İşte beş vakit namazını kıl, yalan söyleme, haksızlık yapma, böyle birkaç bir tane bir şey söylüyor. Adam diyor ki tamam bunlar mı? Evet bunlar diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben bunları yaparım, başka hiçbir şey yapmam diyor, kalkıp gidiyor. Sonra şaşırıyor oradakiler Resulullah'a öyle deyince, o köylü bedevi kişi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o giden adamın arkasından bakıp diyor ki bu söylediklerini aynen yaparsa cennetliktir. Yani mesele hani bana bunlar dendi, ben yaparım, gerisi beni ilgilendirmez arkadaş. Çok da soru sormam, bana bunları yapın dendi, ben bunu yaparım, tamam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki o cennetliktir yaparsa söylediğini.
1: Yap denileni yap, deme diyeni için böyle değil evet. mi? Biz yap denileni yapacağız. Cenab-ı Hak verilen emri, emirleri itiraz etmeksizin kabul edenlerden etsin bizi. En ufak bir şüphe verilen emirler karşısında kalbimize düşürmesin. Ve büyüklerin muradı doğrultusunda, Cenab-ı Hak kendi sevdiklerinin muradı doğrultusunda hareket etmeyi, iş yapmayı bizlere nasip etsin. Hizmet etmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Kalbimizi sağlam eylesin. Bizi sadıklardan eylesin inşallah. Sadakat versin bize inşallah.
0: İnşallah hocam.
1: O sıddıklık mertebesine erelim inşallah.
0: Peki hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bununla ilgili örnek, hadis-i şerif...
1: Sorun tam sorun.
0: Bununla ilgili örnek, hadis-i şerif veya yaşanmış bir mesele var mıdır?
1: Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Çok ince bir nokta. Hı hı. Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Yani sizi serbest bıraktım, gelip bana bir şey sormayın. Hı hı. Çünkü sizden öncekiler peygamberlerine çok sual sormaları ve aldıkları cevap hususunda ihtilaf etmeleri sebebiyle helak oldular. Allah muhafaza.
0: Evet.
1: Bundan dolayı size bir şey emrettiğim zaman onu gücünüz yettiğince yerine getirin. Herhangi bir şeyi yasaklarsam ondan da kesin olarak kaçının.
0: Nedeni, nasılı, aması, niçini yok yani.
1: Hikmetini bile sormamak lazım. Hı hı. Zaten o işin hikmeti kendi işin mecrasında ortaya çıkacaktır.
0: Evet.
1: O işi yaparken ortaya çıkacaktır. Hikmetinden sual olunmaz. Öyle değil mi?
0: Evet. Ben üniversite yıllarında hocam işte birçok şey yaşardım böyle. Sonra neden böyle oluyor acaba filan diye kendi kendime böyle içimi yerdi. Sonra üniversite bitti işte. Birçok şey halloldu. Sonradan demek ki ondanmış diye 3-4 sene sonra illaki çıkıyor yani ortaya.
1: Evet, kesinlikle. Bu hadisi şerif ışığında bu hadiseden alacak olduğumuz ibret, yani İsrailoğullarının inek meselesinden alacak olduğumuz ibret de şöyledir. İcab etmeyen suallerin sorulması caiz değildir diyor. Kaza ve kader mevzularında haddinden fazla derinleşmekte olduğu gibi, haddinden fazla kaza ve kader konularında da derinleşilmesi. Yani Allah'ın hüküm beyan ettiği bir hususta teslimiyet gösterip itaat etmek gerekir. Zira gereksiz sual ve itirazlar yeni tahdit ve vecibeleri beraberinde getirir. Yeni şeyleri sordun mu, bu sefer yeni sınırlar getirilecek. Yeni vecibeleri yerine getirmen gereken başka emirler gelecek. Ya bünyemiz bunu kaldırmaya müsait değilse? Sordukça beraberinde gelen emirleri kaldırmaya müsait değilse bünyemiz, altında ezilir, zarar ederiz, Allah muhafaza. Bu vecibeleri ki, bu da mesuliyetlerin daha da ağırlaşmasına sebep olur buyuruluyor. Geçelim bir diğer hikmete. Hı. Buradan alacağımız bir diğer ibrete aslında.
0: Evet, bu kıssadan çıkacak bir ibret daha.
1: Evet. İsrailoğulları daha evvel bir buzağıya taptıkları için, altın buzağı hatırlıyorsunuz. Hı hı. Kendilerine inek kurban etmeleri emredildi. Ta ki inekte bir uluhiyet olmadığını anlasınlar. Zira insanoğlu özündeki kulluk hisleriyle bazen yanılarak ilahını kendi yaşadığı alemin boyutları ve idrak salahiyetleri dahilinde arama şaşkınlığına düşebilmektedir. Kendi yaşadığı şeylerle sınırlandırabiliyor. Allah muhafaza etsin. Böylelikle ineğin de bir şey olmadığını, inekte de bir uluhiyet olamayacağını Allah-u Teala onlara gösterdi ki o buzağıya taptıkları zaman içerilerinde en ufak bir şey kaldıysa onu da tamamen temizlemiş oldu Cenab-ı Hak. Bir diğer ibretse

0: şudur ki ilahi emre ittiba hususunda İsrailoğulları ağır davranıp ayak sürdükçe katiller bir türlü bulunamıyor ve bu sebeple de gerilim ve sürtüşmeler artıyordu. Sığırın kesilip katillerin bulunmasıyla sükunet sağlandı. Halbuki bu kadar uzatmasalardı, ne kadar zaman geçti bilmiyoruz ama ineğin ta ilk Musa aleyhisselam Allah-u Teala'nın emrini onlara ilettiğinde ineği kurban edin diye, o zamandan ta kestikleri zamana kadar hep o ara ihtilaflar devam etti. Sizin köy yaptı, siz yaptınız, öbürleri yaptı gibi aileler arasında o kavga devam ede geldi. Ama inek kesilince artık sükunet sağlandı. Bir diğer hikmetse İsrailoğullarından bazılarının öldükten sonra dirilmeye karşı imanlarında tereddütler vardı.
1: Evet.
0: İnanmıyorlardı. Bu hadiseyle bu zayıfları da ortadan kalkmış oldu. Yani Cenab-ı Hakk'ın bunu merasim şeklinde yapmasındaki hikmete bak. Eğer bütün insanlara ilan edilmeden inek kurban edilmiş, etiyle beraber ölüye vurulup diriltilmiş olsaydı, belki de kalbinde bu konuda tereddüt olan, yani öldükten sonra dirilme konusunda tereddüt olan insanların o tereddütü zahir olmayacaktı.
1: Evet.
0: Merasim olması, bütün halkın oraya çağrılması, herkesin o olayı, o hadiseyi izlemesi, o olayı müşahede etmesi, kalplerinde tereddüt olanların, şüphe olanların da şüphesini gidermesine vesile olmuştur. Cenab-ı Hak ne yapar da güzel olmaz? O ne yaparsa iyi yapar. Hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyre eyler. Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler.
1: Evet.
0: Dün bir arkadaş söylemişti. El hayru fi ma veka. Hayır vaki olandadır. Vuku bulandadır. Meydana gelendir. Bir iş oldu. Ya keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım. Yok. O iş öyle oldu mu? Demek ki hayırlısı öyleydi. Galata. Bu hadis-i şeriftir.
1: Evet.
0: Bu bahsettiğim el hayru fi ma veka hadis-i şeriftir.
1: Galata meşhurda da olanda hayır vardır denir ya hocam.
0: Değil mi? Hı. O yüzden olduysa vardır bir hayır. Çünkü yola çıkacağız, çıkmayacağız meselesi var. Hı hı. İşte yarın şuraya gideceğim, bugün buraya gideceğim. Ya cenaze vardı, keşke oraya gitseydim. Ona da gidemedim. Ya işte köye de gidemedim. O da olmadı. Böyle hayıflanırken bu hadis-i şerifi söyledi arkadaş.
1: Evet.
0: Hakikaten çok ferahladım. İçime su serpildi. Demek ki böylesi hayırlıymış. Hayıflanmamak lazım işin nasıl olduğuna.
1: Evet.
0: El hayru fî mâ vaka. Olandadır hayır.
1: Kolay bir mertebe değil hocam. Yani hayır da şer de Allah'tan gelir, amenna. İmanın şartlarında kabul ederiz bunu biz. Ama her gelene boyun eğip Allah'ım senden gelmiştir demek kolay bir şey değildir. İnşallah öyle olanlardan oluruz diyerek
0: amin inşallah.
1: Programımızı bitirelim sevgili dostlar. Bu duada inşallah sizden de dua bekliyoruz. Bu şekilde bir duanın içerisinde ismimizin geçmesini istiyoruz sevgili dostlar. Çünkü biz böyle radyoda mikrofon başında konuşuyoruz ama sizler gibi biz de böyle kısalardan ibret almak ve dualarda isminin geçmesini arzulayan kimselerdiniz. İnşallah aklınıza gelir sevgili dostlar. Programımızı yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Hocam son olarak birkaç cümleyle bitirelim.
0: İnşallah. Tabii peygamberlerin kıssalarından bahsedilmesi. Kıssa zaten insan hayatında etkileyici bir unsurdur. İbret almak açısından. Hele de o kıssa peygamberlerin kıssası olunca bu sefer ibret alacak olduğumuz ders daha da artıyor. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bizler için. Şahsım adına senin adına da konuşabilirim. Çok
1: tabii
0: istifade
1: hocam.
0: Ediyoruz. Elhamdülillah. Bu kıssalardan istifade ediyoruz. İnşallah kıssalardan dinleyenlerimiz de istifade ederler. Ama istifade sözü söyleyenden dolayı değil. Bunu çok iyi biliyoruz. Dinleyenlerdendir. Aslında dinletenlerdendir bu istifade. İnşallah onların dizinin dibinden Cenab-ı Hak bizleri ayırmasın.
1: İnşallah.
0: Onların yap dediği için yaptığımızdan dolayıdır bu tesir hem bizim gönlümüzde hem de dinleyenlerimizde. Ama gerçek manada tesir edenlerden, tesir bulanlardan eylesin bizleri Cenab-ı Hak. Bereketli olur inşallah. Her daim bereketli olur. Kıssa devam ediyor. Musa Aleyhisselam'ın kıssası. İnşallah önümüzdeki programda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Musa aleyhisselamın Miraç'ta karşılaşması hadisesinden, Miraç'ta görüşmelerinden bahsedeceğiz. Aralarında geçen konuşmadan bahsedeceğiz inşallah. Çok tatlı bir bölüm. Ondan sonra Karun'dan bahsedeceğiz. Muhtemelen önümüzdeki hafta bu iki konudan bahsedip programımızı bitireceğiz. Ondan sonra

0: Tabii program hala devam ediyor. Belki dinleyenlerimiz şunu söyleyebilirler. O yüzden bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Uzun zamandır Musa Aleyhisselam'dan bahsediyorsunuz. Hala bitmedi mi diyebilirler. Hı hı. Geçen sene bu zamanlar Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasından bahsediyorduk. Hatırlarsınız.
1: Evet.
0: Yani bu ikinci kıssamız. Uzunca bir zaman oldu. Önemli olan kıssanın ne zaman bittiği değildir. Çünkü bu kıssa Musa Aleyhisselam kıssası, bir peygamberin kıssası. Allah-u Teala ile konuşmuş bir peygamberin kıssası. Kelimullah olan bir peygamberin kıssası. Hemen bitmesi beklenemez. Elbette uzun sürecektir. Uzun sürmesi bizim için önemli değil. Veya ne kadar sürdüğü önemli değil bizim için. Bahsedilen hadiselerden ne kadar ibret aldığımızdır bizim için önemli olan. İnşallah ibret alanlardan oluruz. Ders alanlardan oluruz. Bunu böyle yapıyorum ki size ders olsun diyor Allah-u Teala. Bunu hatırlayasınız diyor. Ders alasınız diyor. Biz de ders alalım diye, ibret alalım diye bu kıssaları paylaşıyoruz. İnşallah müstefid olanlardan oluruz. Dualarda unutulmamak ümidiyle.
1: İnşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Hocamın da dediği gibi sevgili dostlar, yine haftaya biz aynı saatte mana iklimi olarak yine Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın kıssasından devam etmek üzere radyolarınıza konuk olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim muhabbetimize. O zamana değin, selametle kalın efendim. Allah'a ısmarladık.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Gülistan.

Gülistan programından merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pak annelerinin kutlu hayatlarını anlattığımız Gülistan'da bu hafta Allah Resulü'nün annelerinden Şifa Hatun ve Hazreti Süveybe'yi yad edeceğiz. Ayrıca programımızda pak annelerimizden Hazreti Halime'nin kızı ve Allah Resulü'nün süt kardeşi Hazreti Şeyma'nın hayatını konu edeceğiz. Şifa Hatun radiyallahu anha, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrifleri sırasında Hazreti Amine annemize yardım ederek Allah Resulü'nün nur bedenlerini yeryüzünde ilk olarak görme güzelliğini yaşamış ve hizmetinde bulunma şerefine nail olmuştur. Şifa Hatun sahabeden Abdurrahman İbni Avf radiyallahu anh'ın annesidir. Mekke'de doğmuştur. Annesi Selma binti Amir, babası Avf İbni Abd İbni El-Haris'tir. Şifa Hatun, Efendimizin dünyaya geldiği gece Hazreti Amine annemizin yanında kalmış, iki cihan güneşi Efendimiz'i cümle nuruyla ilk defa görenlerden olmuş ve yaşanan harikulade hallere bizzat şahit olmuştur. Şifa Hatun, o gecede gördüğü hadiselerin manasız olmadığını ve doğacak çocuğun çok kıymetli bir insan olacağını bilecek kadar feraset sahibi bir hanımdır. Sonraki yıllarda kainatın güneşinin çocukluk ve gençlik devresindeki zarif halleri, asla yalan konuşmaması, katıksız dürüstlüğü, herkes gibi Şifa Hatun'u da hayran etmiştir. Öyle ki henüz 20'li yaşlarındayken halk ittifakla ona Muhammedül Emin ismini vermiştir. 40 yaşına ulaşınca Cenab-ı Hakk'ın elçisi olarak son peygamber seçilmiş ve risaletle vazifelendirilmiştir. Cebrail aleyhisselam ona gelmiş ve son kitap Kur'an-ı Kerim onun en büyük mucizesi olarak nazil olmuştur. Şifa Hatun'un ellerinde doğan kutlu beden İslam güneşidir ve Mekke'de doğmuştur. Böylece zaman, mekan ve gönüller onun nuruyla birer birer aydınlanmaya başlamıştır. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellemi dünya üzerinde ilk gören insan olan Şifa Hatun, bütün bu fevkaladeliklere şahit olurken son dinin geldiğini ve son peygamberin o olduğunu duyar duymaz Müslüman olmuştur. Avf İbni Abdi Avf'ın zevcesi olan Şifa Hatun, 4 çocuk annesiydi ve çocukları gıpta edilecek düstur ve terbiye ile yetişmişti. Şifa radıyallahu anha, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e İslam'ı tebliğde destek olmuş, çocuklarını alıp Efendimiz'in huzuruna getirerek çocuk yaşlarda Müslüman olmalarını sağlamıştır. İki oğlundan biri olan Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh, İslam'ın nuruna ilk kavuşan gençler ve cennetle müjdelenen 10 sahabe

Sahabi içerisindedir. Abdurrahman İbni Avf radiyallahu an Allah Resulü yolunda malını, canını feda etmekten çekinmemiş ve Bedir'den itibaren bütün savaşlara katılmıştır. Şifa Hatun'un diğer oğlu Evset, kızları Atike ve Emanet de anneleri Şifa Hatun radiyallahu anha ile birlikte İslam'a hizmet etmek için adeta diğer müminlerle yarışmışlardır. Şifa Hatun radiyallahu anha, hak ve hakikate aşık bir gönle sahip, hayatının sonuna kadar Allah Resulüne yaptığı biate sadık kalmış ve en güzel yol göstericinin eşliğinde insanlığı cehaletten aydınlığa çağırmıştır. Şifa Hatun radiyallahu anha, inancını daha iyi yaşayabilmek için doğup büyüdüğü Mekke'den hicret etmek zorunda kalmıştır. Oğullarıyla birlikte çıktığı bu kutsal yolculuk neticesinde muhacir olma güzelliğini tatmış ve ömrünün sonuna kadar bu güzel peygamber şehrinde yaşamıştır. Şifa Hatun radiyallahu anha bütün ömrünü İslami kardeşlik içerisinde Hakk'a hizmetle geçirip ahiret alemine göç etmiştir. Şifa Hatun vefat etmiş, geride hayırlı evlatlar bırakmıştı. Oğlu Abdurrahman İbni Avf radiyallahu an annesinin vefatından sonra onun için nasıl bir hayır yapabilirim diye düşünmüş ve bir köle azat etmek istemiştir. Bu konuda Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e danışarak "Ya Resulallah, annem adına bir köle azat edebilir miyim?" diye sormuş. İki cihan güneşi Efendimiz'den de "Evet, azat edebilirsin" cevabını almıştır. Abdurrahman İbni Avf radiyallahu an bu söz üzerine bir köle azat ederek annesine hizmet etme arzusunu yerine getirmiş ve ümid edilir ki annesinin ruhunun şad olmasına vesile olmuştur. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Şifa Hatun'un şefaatine nail olmayı umarak Allah Resulü'nün pak annelerinden olan Hazreti Süveybe'nin dünya serüvenini paylaşacağız şimdi sizlerle. Kainatın eşsiz hadisesine sahne olan Mekke, adeta ulvi alemlere uçmak istiyormuşçasına heyecanlı bir gün yaşıyordu. Mekke böyle güzel bir güne şahit olmamıştı. Dünyada bir anne vardı ki o günkü kadar hiç sevinmemişti. İşte bu anne Amine Hatun'du. Bu sevincinin sebebi de dünyaya getirdiği evladının gelişiyle insanlık cehaletten kurtulup mutluluğa erişmişti. Amine Hatun'un yanında bir anne daha vardı. O da kanatları olsa mutluluktan uçacak kadar mesut olan Hazreti Süveybe'ydi. Hazreti Süveybe, Ebu Leheb'in cariyesi, aynı zamanda alemlerin serverinin süt annelerindendi. Hazreti Süveybe, Hazreti Hamza'nın da süt annesiydi. Böylece Resul-i Kibriya Efendimizle muhterem amcası arasında bir de süt kardeşliği bağının kurulmasına vasıta olmak bahtiyarlığına erişmişti. Fahri Alim Efendimizin dünya yüzüne getirdiği güzel ahlakın temeli olan vefa, onun tertemiz, nezih hayatıyla öne çıkıyor ve vefası kainatın çehresini güzelleştiriyordu. Zatına bir müddet süt annelik yaptığı için Hazreti Süveybe'yi de hayatı boyunca önemsemiş, onu sık sık ziyaret etmiş, ona bol ihsan, iltifat ve ikramda bulunmuştur. Muhterem zevceleri Hatice-i Kübra'da evine sık sık gelip giden Süveybe Hatun'u hürriyetine kavuşturmak istemiş fakat Ebu Leheb buna yanaşmamış ancak Resul-i Kibriya Efendimizin Medine'ye hicretinden sonra azat etmiştir. Ebu Leheb Peygamberimizin öz amcasıdır. Resul-i Ekrem'in risaletini tasdik ve ikrar etmemiştir. Hayatı boyunca putperestlikten vazgeçmemiş, Allah Resulü'nün nurundan istifade edememiş ve cariyesi Süveybe Hatun kadar değer elde edememiştir. Ebu Leheb'in ölümünden sonra onu cehennemin şiddetli azabı içinde feryat eder halde rüyada görmüşler. "Neden feryat ediyorsun? Neyin var?" diye sorunca da Ebu Leheb, "Neyim olacak? Susuzluk beni ateşten kavuruyor. Hayatımda hiçbir hayır görmedim. Sadece bir tek hayır buldum, o da Muhammed'in süt annesi olan Süveybe'yi azat ettiğim için şehadet parmağının ucunu gördüm."

göstererek bana da bu kadarcık sulanmak imkanı bağışlandı cevabını almışlardır. Cenab-ı Hak lütfu ve keremiyle sadece sevgili peygamberimize değil, ona hizmet edenlere yapılan iyiliklerin de karşılığını veriyor ki Ebu Leheb gibi azılı bir İslam düşmanı sadece onun süt annesi Süveybe Hatun'u azat ettiği için böylesine ilahi bir kerem ve lütfa mahzar oluyor ve cehennemde azabı bir nebze de olsa hafifletiliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, süt annesi Hazreti Süveybe'ye vefatına kadar harçlık ve elbise göndererek ikramda bulunmuştur. Müjdelenmiştir ki, kainatın efendisini kendilerine her hususta mutlak imam ve rehber kabul edip, sünnet-i seniyyesine ittiba etmekten şeref duyan gerçek müminlere ebedi alemde sonsuz ikramlar hazırlanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 7. yılında Hayber'den dönerken Hazreti Süveybe'nin vefat haberini almış ve süt kardeşi olan Hazreti Süveybe'nin oğlu Mesruh'u sormuş, onun da vefat ettiğini ve akrabalarından yardım edilecek bir kimse bulunmadığını öğrenmişlerdir. Değerli dinleyenlerimiz, Allah Resulü'nün annelerinden Hazreti Amine, Hazreti Halime, Fatıma binti Esed, Hazreti Ümmü Eymen, Hazreti Süveybe ve Şifa Hatun'un pak ve bahtiyar hayatlarından sizlere kesitler sunduk. Programımızın bu bölümünde Allah Resulü'nün süt kardeşi Hazreti Şeyma'yı yad ederek birlikteliğimize devam edeceğiz.

Hazreti Şeyma, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşi ve çocukluk arkadaşıdır. Hazreti Şeyma, onu annesi Hazreti Halime kadar seviyor ve gözetiyordu. Yaşı Efendimiz'den çok büyük olmasa da bir abla gibi Efendimiz'in etrafında pervane oluyor ve kendince onu koruyordu. Peygamber Efendimiz'in öğrettiği Allah aşkının insandaki yansımasını ancak onu tadanlar bilir ve o sevdayı sadece Peygamber Efendimiz'den, onun rüzgarına kapılan İslam büyüklerinden, hanımlarından, İslam erlerinin hayatından öğrenmek mümkündür. Hazreti Şeyma'nın hayatı Allah için sevebilmenin en açık örneklerinden biridir. Fahri Kainat Efendimiz de o sevdanın içindedir. Çünkü Allah Celle Celaluhu kendi güzelliğini seyretme aşkına onu yaratmıştır. Bu aşkın insan zaviyesinden seyredilebilmesi bir anlamda Allah'ın sırlarına yaklaşabilmektir ve çok ciddi bir gönül gayretine ihtiyaç vardır. Bu gönül gayretinin temsilcisi olan Efendimiz Allah'ın elçisidir. O, kainattaki bütün varlık, madde ve mana sırları içerisinde Allah'a en güzel kul olma sanatını dokuyan ve öğretendir. Hazreti Şeyma, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt annesinin, Hazreti Halime'nin kızı ve Efendimizin süt kardeşidir. Hazreti Şeyma sanki hususi olarak Allah tarafından Resulullah'ı eğlendirsin, çocukluk arkadaşı olsun diye gönderilmiş bir çiçek, sevimli ve hareketli bir çocuktu. Yaşı Allah Resulü'nden çok büyük değildi ama onun etrafında adeta bir gölge gibi dolaşıyordu. Bu Fahri Kainat Efendimizin fevkalade önemli bir hadisesiydi. Hazreti Şeyma, sanki Resulullah'ın henüz yürümeye başladığı küçük yaşında onun sırrını sezmişti. Onunla geçirdiği zamanın, hayatının en güzel kısmı olduğunun farkındaydı. Her an gelip annesine malumat veriyordu. Bir gün telaşla gelmiş ve Hazreti Halime telaşının nedenini sorduğunda Hazreti Şeyma heyecan ve korkuyla, üzerlerinde ak elbise bulunan iki adam o Kureyşi kardeşimi tutup yere yatırdılar, karnını yardılar. Şimdi onun içini karıştırıyorlar cevabını vermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şu açıklamada bulunmuşlardır. Ben Sa'd bin Bekr'lerde emzirilip büyütüldüm. O sıralarda süt kardeşimle birlikte evlerimizin arkasında kendimize ait küçük kuzuları yayıyor, otlatıyorduk. Üzerlerinde ak elbise bulunan iki adam, içi kar dolu, altından bir lehenle yanıma geldi. Beni tutup karnımı yardılar. Kalbimi çıkardılar. Onu da yardılar. Kalbimin içinden kara, pıhtılaşmış bir ip attılar. Sonra kalbimi, karnımı o karla iyice yıkayıp temizlediler. Sonra da onlardan birisi arkadaşına, ''Onu ümmetinden 10 kişiyle tart.'' dedi. Beni onlarla tarttı. Ben onlardan ağır geldim. Onu ümmetinden 100 kişiyle tart dedi. Beni onlarla tarttı, ben yine onlardan ağır geldim. Onu ümmetinden 1000 kişiyle tart dedi. Beni onlarla tarttı ve ben onlardan yine ağır geldim. Bunun üzerine artık onu tartmayı bırak. Vallahi onu bütün ümmetiyle tartacak olsan yine de o ağır gelir dedi. Hazreti Şeyma, Fahri Kainat Efendimizin kız kardeşi olmak şerefiyle bütün insanlığın halası kabul edilmiştir. Fahri Kainat Efendimiz, Hazreti Hatice ile evlenmesine, mesuliyet ve meşguliyetinin artmasına rağmen Hazreti Halime ve Hazreti Şeyma'yı ihmal etmemiştir. Ticaret dolayısıyla gelişen maddi durumu vesilesiyle onlara hediyeler göndermiştir. Mekke'den birisi geldiği zaman Hazreti Halime ve Hazreti Şeyma yine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bir selam geldi diye adeta mutluluktan uçarlardı. Hazreti Şeyma büyük bir lütfa mazhar olmuş ve Fahri Kainat Efendimizin gönül ikliminden beslenmiştir. Sevgili dinleyiciler, İslam tarihinde Mekke'nin fethinden evvel Müslüman olmak büyük bir nimetti. Mekke'nin fethinden önce Müslüman olanlar için Sure-i Hadid'in 10. ayetinde açık açık, ''Elbette içinizden, fetihten önce infak eden ve savaşanlar, daha sonra infak edip savaşanlara eşit değildir. Onların derecesi sonradan infak edip savaşanlardan daha yüksektir.'' buyuruluyor.
Önceleri Efendimiz'e karşı olup Mekke'nin fethinden evvel Müslüman olup sonra İslam ordusunda savaşanlardan Halid bin Velid ve Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin de dahil olduğu İslam ordusu Huneyn Savaşı'nda çok ciddi başarılar gösterdi. 6000 kişi esir alındı. Bu esirler içerisinde Hazreti Şeyma'nın akrabaları da vardı. Hazreti Şeyma bu grubun içerisine karıştığı zaman İkrime, ''Sen Resulullah'ın süt kardeşisin, lütfen esirlerin içerisine karışma, onların hesabı çok ağır.'' demişti. İkrime ve arkadaşları esirlere ''Bu hıyanete utanmadınız mı?'' diye çıkışıyorlardı. Hazreti Şeyma'nın esirlerin başında bulunduğunu görünce ''Sen başımızın tacısın, sen başkasın, Allah aşkına bırak onları kendi haline.'' dedi. Hazreti Şeyma ''Onlar benim kavmimdir, Resulullah'tan bir niyazda bulunmak istiyorum.'' dedi. Böylece Hazreti Şeyma Resulullah'ın huzuruna çıktı. Hazreti Şeyma tam 20 yıldır Efendimiz'i görmüyordu. Hazreti İkrime o anı şöyle anlatıyor. Hazreti Şeyma çadırdan içeri girdiğinde Resulullah'a şöyle seslendi. ''Ya Resulallah, ben senin süt kardeşin Şeyma'yım.'' Hazreti Peygamber onu tanıdı, gözleri yaşardı. Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalip'ten kalan çok özel bir sevgi ve sıcaklık huyu vardı. Çok sevdiği insanları ridasını sererek oraya oturturdu. Bu çok özelsin demekti. Hemen elbisesini çıkarıp hemen yere serdi. Şeyma'yı onun üzerine oturttu. Kendisine pek çok ikram ve iltifatta bulundu. Resulullah, istersen benim yanımda kal, izzet, ikram ve sevgi gör. İstersen sana mal vereyim, kavminin yanına dön, dedi. Hazreti Şeyma Efendimiz'e, ''Ya Resulallah, benim bütün akrabalarım esirdir. Lütfen söyleyin, onlara güzel muamele yapılsın.'' dedi. Efendimiz, ''İsteğin bu mu?'' diye sorunca Şeyma annemiz, ''Evet.'' dedi. Resulullah Efendimiz İkrime'ye, ''Huneyn'de kaç esirimiz var?'' diye sordu. İkrime de, ''6000 esirimiz var ya Resulallah.'' diye cevap verdi. Efendimiz, ''Esirlerin 6000'i de diyetsiz serbest bırakılmıştır. Herkes dilediği yere gidebilir.'' dedi. Bu durum savaş kurallarına göre olmayacak bir şeydi. Çünkü esirlerin ya diyet ödemesi, ya okuma yazma öğretmesi ya da çalışması gerekirdi. Başka türlü esaretin bitmesi mümkün değildi. Ama bu kaide bozulmuştu ve İkrime hayretler içerisinde ''Emredersiniz ya Resulallah.'' dedi. İkrime emri yerine getirmek için dışarı çıktığında Resulullah Efendimiz Hazreti Şeyma'nın gözlerinde yaşlar gördü. ''Memnun değil misin ya Şeyma?'' dedi. Hazreti Şeyma, ''Başlangıçta buydu ya Resulallah ama düşündüm ki hepsi esirlikten kurtulacak da ne olacak? Onlar nefslerinin esiri. 3-5 gün sonra nefslerinin esaretinde ölüp telef olup gidecekler.'' dedi. Bunun üzerine Efendimiz ''Ne yapayım?'' diye sordu. Hazreti Şeyma, sen rahmet denizisin. Sen Allah'ın nazını kıramayacağı insansın. Merhamet et, dua buyur da Allah onları nefislerinin esaretinden kurtarsın, dedi. Resulullah Efendimiz, ya Şeyma, gönlün böyle mi mutlu olacak, diye sordu. Şeyma annemiz de, evet, diye cevap verdi. Efendimiz de, ya Rabbi, onları nefislerinin esaretinden kurtar, diye dua etti. İşte o an 2000 metre ilerideki 6000 esir hep birlikte Allahu Ekber diye bağırdılar. Bu esnada esirler Resulullah'ın emriyle serbest bırakılmışlardı. Bu durum Hazreti Şeyma'nın gönlündeki sevdai Muhammedi'nin meydana getirdiği mucizeydi. Bu olaydan sonra Hazreti Şeyma ve Müslüman olmuş kabilesi Resulullah'ın hediyeleriyle birlikte yurtlarına döndüler. Evet değerli dinleyenlerimiz, Hazreti Şeyma annemizin de şefaatini umarak ashabın sevgi anlayışını tatmanın bütün Müslümanlara nasip olması dileğiyle bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda Peygamber Efendimizin pak eşlerinin örnek hayatını anlamak ve anlatmak üzere Gülistan'da buluşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Abdestleri de aldık. Az kaldı zaten iftara. Yavaş yavaş gidip oturmalı.
1: Ben de hazırım. Gidelim.
0: Ya şu iftar çadırları ne iyi oldu be kardeşim. O kadar fakir fukara hep birlikte iftar ediyor. İnsan yalnızlığını da unutuyor hani. Benim mesela kimim kimsem yok. Evde bir başıma. Çok garip oluyor insan. Her akşamda ne bulup ne yesin gariban? Arkadaş bile olduk bazılarıyla. Bak gidelim tanıştırırım sizi de. Birlikte yiyoruz. Beraber teravih kılıyoruz her akşam. Allah razı olsun verenden de pişirenden de.
1: Amin, amin. Allah sayılarını artırsın. İmanın inceltip melekleştirdiği Müslüman kalbi daima yoksulun acısını, derdini duyar. Sonra da imkanlarını büyük bir cömertlikle onları sevindirmekte kullanır. Mevsim de Ramazan olunca doruk noktasına çıkar işte böyle. Ama şaşırmayın. Bu milletin ecdadı böylesi bir hassasiyetle sadaka taşlarını bile icat etmiş.
0: Sadaka taşı mı?
1: Evet. Mermer sütunların ardında bekleyen bağışlar. Dedelerimiz onur ve vakarından dolayı ihtiyaçlarını kimseye açmayanlar için ince ve çok farklı bir yardım metodu geliştirmiş. Ve buna da sadaka taşı demiş.
0: Hele bir anlat be kardeşim. Hem bak ne güzel vakit geçiyor.
1: Osmanlı döneminde camilerin girişlerine konulan içi oyuk taşlara sadaka taşı denilmiş. Varlıklı Müslümanların koyduğu paralar ihtiyaç sahipleri tarafından Bismillah denilerek alınırmış. Eğer bir defada aldıkları para ihtiyaçları için yeterliyse ne âlâ. Fazlalık varsa para taştaki kovağa iade edilirmiş. Eğer ihtiyaçtan azsa nasibim bu kadarmış diyerek çıkana razı olunurmuş. Bütün bir Ramazan boyunca sadaka taşlarından para eksik olmaz, bilhassa bayrama yakın sadaka taşlarındaki paralar bereketlenirmiş. Parayı koyan elle alanın haysiyet, izzet ve şerefindeki harika denkliğe bakınız. İkisi de birbirlerinden asil ve saygıdeğer.
0: Alan vereni tanımıyor bile. Kimse ihtiyacından fazlasını da almıyor. Allah Allah! Bu nasıl bir zarafet? Nasıl bir ahlak böyle?
1: Bu Müslümanca bir zarafet. Bu peygamberi bir ahlak. Düşünün. Alan el hicaptan, veren el de gurur ve riyadan korunmuş oluyor. İşte her türlü tebrik ve takdire layık yardımlaşma vasıtalarından sadece biri. İlhamını, bırakınız insanları, hayvanları ve bitkileri bile düşünen, İslami idrakten alan bir medeniyet.
0: Hay ağzına sağlık be kardeşim. Geldik sohbet ederken. Bak bu sadaka taşları var ya, şimdi ben bunu her tanıdığımı anlatırım. Hadi buyurun girelim.
1: Ben burada ayrılacağım. Size hayırlı iftarlar. Sohbet için de teşekkür ederim.
0: Ya olur mu kardeşim? Ne yapacaksın? Nereye gideceksin iftar vakti? Bak arkadaşlar da oradalar. Hadi. Ah, gitti ya. Hay Allah'ım.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Kurban ilahisi. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet, sabır ve mükafat.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. Bu ait olduğu hep hizmet etti. Sabah kalktı, bütün işleri eksiksiz gördü. Hizmetleri günden güne artarak devam etti. Hükümdar da ona değer verdi. Ait olduğu bir top çıkarıp yere koydu. Ona dayanarak üstüne oturdu. Hükümdar çeşit çeşit meselelerden ve bilgiden söz etti. Ait oldu da ağız açarak çözüm yolları gösteren cevaplar verdi. Bey o zaman sevindi ve yüzü gülüp aydınlandı. Ait oldu bunu görünce gözünü yumuverdi. Bey sözü bıraktı ve hiç konuşmadı. Ait olduysa gözünü yumdu ve hiç açmadı. Hükümdar ağız açıp kendinden söze başladı. Ait oldu yüzünü eğip kaşını çatarak cevap verdi. Hükümdar neşe ile severek baktı, rahatladı. Ait olduysa çabucak yüzünü çeviriverdi. Yüzünü fazlasıyla karartarak öfkelendi. Bak, acelecilik insan için ne kötü bir huydur. Ben bu hususta bu sefer yanıldım. Artık bu kişiye ne söyleyeyim? Aceleyle iş yapıp yıllarca bunun acısını çeken bilgili, tecrübeli insan ne der, dinle. Aceleyle yapılan işlerden hiç hayır gelir mi? Bu aceleyle pişen aşı yemeye ve hastalanmaya benzer. Bütün yanılmaların başı acelecilikten, bütün iyi işlerde sakin ve düşünerek yapmaktan ileri gelir. Ait oldu, ey Kutlu Bey, niçin öfkelenip ateş kesiliyorsun? Benim günahım nedir bilmiyorum. Bu sözümü dinle de sonra söyle. Hizmetçi yanılırsa çağırıp nasıl ve neden böyle yaptığını sormak gerekir. Hatası varsa cezalandırmak, yoksa binlerce iyilikle iltifat etmek ve gönlünü almak gerekir. Kendine gel, özüne bak, sen kimdin, bu pervasızlık sana nereden geldi? Hizmet ettin desem henüz bir hizmetin yok, bir faydan oldu desem hiçbir yararın da olmadı. Hizmetini görmeden sana değer verip sırrımı söyledim. Baş köşeye oturttum, beni yanılttın, kahrettin. Sana inananlara yol gösteren rehber kişi, beyin istediğinin aksini iş işleme, başını gözet demedi mi? Gevşeklik gösterme, beyler yanar ateşe benzerler. Yanan ateşe yaklaşırsan felakete uğrarsın. Devamlı bakarsa ondan kork. Eğer korkmazsan o seni gücüyle korkutur. Ait oldu gülerek bu söylediklerini anladım. Şimdi sözümü dinle. Ben bu işleri bile bile yaptım. Senin de bunları anlaman gerekirdi. Bak benim sana geldiğim, bu gösterdiğim şeyler benim huyumdur. Önce yer gösterdin fakat ben oturmadım. Benim için mevki, makam, yer olmadığını sana anlatmak istedim. Bu söze kuvvetli delil ve örnek göstermek için topu yere koydum. Top yuvarlanıp bir yerde durmadığı gibi devlet ve kutluluk olan ben de kaçar giderim. Severek, sevinçle baktığın zaman ben gözümü yumarak nasıl olduğumu sana gösterdim. Bugün ben de kutluluk, devlet olarak bana kim dokunsa onu kör gibi tutup bırakmam. Sen söyleyince ben de söyledim. Severek baktığın zamansa yüzümü gizledim. Kendim sana gerçek huyunu ve hareketini gösterir ve benim tabiatım döneklik, vefasızlıktır. Bana inanma der. Şimdi bu Türkçe atasözünde tecrübeler yaşamış, bu sakalı kırlaşmış kişi ne der? Dinle. Ey bahtiyar insan! Sonu olmayan bu kuta, bu devlete inanma. Sen kendini kutlu kılmaya çalış. Akarsuyun söyleyen dilin dünyayı dolaşması gibi bu kut da durmadan ve yorulmadan yürür. Saadete güvenilmez, o dönektir, vefası yoktur. Yürürken uçuverip terk eder, ayağı da kaygandır der. Hükümdar, anladım, sözün sırları söylenip açıklandı. Sen özür diledin ve kendini kurtardın. Bu çekinmeden söyleyen dilinden büyük sözler çıktı. Şimdi bana kendi özelliklerini, niteliklerini söyle der. Faziletli ve üstünlükleri çok olan bu ait olduğu, insana kısmet değse değse benden değer dedi. Yaşım küçük görünürse de işlerim doğrudur. Bütün beylerin yükselmesi için geçit de bendendir. Yüzüm alabildiğine güzel, huyum tertemizdir. Kim ne isterse yerine getirmeye çalıştım ve oraya el uzattım. Ben nerede olsam herkes, her bir varlık oraya

can atar, benimle yürüyüp bana bağlanır. Huzur bende bulunur, zahmet ve sıkıntılar yanıma uğramaz. Sevinçlilik bendedir, sıkıntı ve üzüntü, düşünce benden uzak durur. Bana benlik taslayarak kendini göstermek isteyen, ızdırap çekerek ölür, kim bana boyun eğerse isteklerine kavuşur. Bu kut, bu devlet nerede olursa olsun, boynunu uzatıp yaklaş. Eğer ona karşı gelirsen, sıkıntılarla boğuşursun. Bu kut, insana gelince onu doğruca saadete ulaştırır. Binlerce arzusu yerine gelir ve huzur içinde yaşayıp tatlı tatlı yemek yer. Hükümdar, bu niteliklerini anladım. Şimdi senin kötülüğün var mı? Anlat da bileyim. Ait olduğu benim zarar veren bir kötülüğüm yok. Fakat insanlar olduğunu söylerler. Kötülüğüm şu, beni insanlar dönek diye çekiştirip kötüleyerek birbirlerini anlatırlar. Benden kötülük uzaktır. Yalnız bak, bu dönekliğim yeni yeni şeyler istediği gibi başka bey de ister. Yeni olunca eski ne işe yarar? Seçkin, beğenilen güzel şeyin yanında kötünün ne işi var? Bak, bütün tatlı ve güzel şeyler yenidedir. İnsan tatlıyı ve güzeli istediği için pek çok sıkıntı ve zahmete katlanır. Bu huyumdan dolayı dönek deyip kötüleyip söverler. İşte bu adım sebebiyle bana kötü adını takarlar. Bu hayat, bu ömür dediğin rüzgar gibi uçup gider. Kaçınca tutulmaz. Artık onu kim ele geçirebilir? Bu kuta, bu saadete güvenme. Geldiği gibi gider. Ona inanma. Verdiği devleti de alıp götürür. Hükümdar, bu dönekliğini anladım. Ancak gidip ulaştığın yerde kalman için sağlam bir çare var mı? Ait oldu, benim bu huyum geyik gibidir. Artık ne söyleyeyim? Beni bulacak er tutup bekler ve bağlarsa ben ondan kurtulamam. Başka söyleyecek sözüm yok. Başka ne diyeyim? Beni bulacak kişi alçak gönüllü olmalı. Gönlü alçak olmasının yanında tatlı ve yumuşak da söylemeli. Kendini gözettiği gibi taşkınlık yapmamalı. Sabretmeli, bir de kötü işlere yaklaşmamalı. Toplanan her bir şeyi yerine ve dengine göre değerlendirip huyunu güzelleştirmek için tekrar tekrar gayret etmeli. Kendinden küçüğü de sevip ona karşı tatlı dilli olmalı. Gurur ve kibre kapılıp insanları incitmemeli. Kendi de küçüklere uyup gülünç duruma düşmemeli. İçkiye yaklaşmamalı, bir de düşüncesiz şekilde varlığını boş yere saçıp savurmamalı. Eli ve dili oyuna girmemeli. Tekrar tekrar kendini gözden geçirip doğruluk üzere olmalı. İşte dönek saadetin kösteği bunlardır. Bu kut ve devlet böyle el altında tutulursa o kaçamaz ve orada kalır.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve l'akibeti lil-mustakîn. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Salli ala seyyidina Muhammed. Tasavvuflu hayat nedir? Şeriat-ı Muhammediye'de hükmü nedir? Tasavvuflu hayat nedir? Tasavvuf, İslam hayatı içerisindeki hükmü nasıldır? Mürşid-i Kamil mürit ne demektir? Tasavvuflu hayatın en önemli bir hususu, günahlardan Allah'a tövbe etmektir. Kul olursa günahsız olmaz, Allah'ın azameti onu icap ettirir. Günahkar, asi kul, tövbekar olursa mağfiret eder. Tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Günahlar ne kadar çirkinse, Allah'la kul arasında ne kadar kalın bir perde ve hicab ise, tövbe de Allah'a o kadar rahmetle yakın, inayetiyle yakın, mağfiretiyle yakın, rızasına ulaşmaya nurani bir vesiledir. Ne mutlu o kula ki tövbekar olur. Ne mutlu o kula ki yaptığından hoşnut olmaz. Rıza-i ilahiye noksan amellerinden haya eder. Günahlarından arlanın usanır ve tövbe kapısına yapışır. Yemin olsun o Müslümana ki tövbeyi unutur. İşte tövbe sohbetini yapacağız inşallahü teala. Tövbe bahsinin şeytanın rolü nedir? Niçin tövbeyi bozmamızda veya günaha girmemizde tesirlidir? Hükmü nasıldır? Şeytanın yaratılışın hikmetleri nedir? İnsana olan vesvese hükmü, insanı azdırması nasıldır? Bu sohbetimizin Rabbimin inayetiyle inşallah bu hafta sohbetini devam ettireceğiz inşallahü teala. Allah-u Teala anlatana ehli sünnete uygun olarak arz etmek, anlattığıyla amel etmek, dinleyen kıymetli bacılarımıza ve mümin kardeşlerimize ehli sünnet ve cemaatine göre anlatmak, anlamak, anladığıyla amel etmek nasibini eser eylesin. İlimsiz bir amel olmaz, amelsiz ilimde bir işe yaramaz. Şu halde sohbetten maksat amel içindir. Amelin de maksulü, ameli salih olanıdır. İşte sohbetlerimiz şu arz ettiğimiz mukaddeme ile İnşallah maksut ve mahbubunuza ulaşmaya vesile olacak inşallahü teala. Kıymetli müminler, şeytanın yaratılışı, Allah'a isyanı, huzur-u ilahiyeden merdut oluşu, küfür ve kafir olarak kalışı, insanlara azdırmak için çeşitli Allah-u Teala'dan müracaatları olduğu ve Rabbin kendisine kıyamete kadar ölmemek şartıyla mühlet verdiği ve insanlara kendi şen'i murat ve niyetine göre vesvese verip azdırmasında Allah-u Teala ve Dikettin Hazretleri asilere, kafirlere, kendisini bilmeyenlere şeytanı musallat kıldığını bilmemiz lazım gelir. Şöylece anlamak, idrak etmek lazım gelir ki, şeytan insanlar arasındaki bir hırsız gibi değildir. İstediği mühlinden istediğini çalamaz. Şeytanın şerliği, şeytanın kötülüğü, insandaki olan münasebetlerle ilgilidir. Nefsinin çirkin sıfatlarına bağlıdır. Bugün, inşallahü teala, şeytan insana nasıl oluyor da tasarruf edebiliyor, nasıl azgınlıklarımıza sebep olabiliyor, bu konuyu anlatmaya çalışacağız inşallahü teala. Nasıl melekleri Allah-u Teala ve Dikettin Hazretleri beşerin türlü hallerini idrak edip bilme, ibadet ve taat olup olmama hallerini kiramen sakibin ve diğer melaikelere bildirdiği gibi veyahut melaikeler insanların itaat ve isyanını Allah'ın verdiği ilimle öğrenip
Nasıl melaike-i mukarrebine insanların fiil ve hareket, hatta niyetlerine kadar bilinme ilmi verdiyse, mel'un idinse de insanların günahlara meylettiğinde nefislerinin çirkin sıfat ve hareketleriyle onları azdırıp azdıramayacağı hakkında iblise bir bilgi vermiştir. İblis de insanların mütehassızıdır. Adem Aleyhisselam'ı görmüş, İbrahim Halilullah'ı görmüş, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam'ı görmüş. İnsanla beraber nice Enbiya-i Zişan'ın sırlarına, nice şeriat-ı ilahiyenin hükümlerine agah olmuş, nice Evliya-i İzam'ın Allah'a kurbiyetindeki ibadetlerine şahit olmuş, nice azgınların isyanını görmüş, nice azgınlarla beraber müştereken Allah'a isyan etmiş. Şu halde şeytan çok bilgilidir, çok tecrübelidir. Belki hepimizin tecrübesini toplasak, şeytanın tecrübesi kadar olmayacağı kanaatindeyim. Hepimizin ilmini toplasak, şeytanın ilmi kadar olmayacağı kanaatindeyim. Ama hamdolsun her birimiz iman cihetiyle Allah'ın mümin bir kulu, mümine bir kulu, ama kafir olan şeytan Allah'ın rahmetinden merdud olmuş, uzaklaşmıştır. Bir müminin faziletine milyar trilyon kafir iblis haşa ebedül ebed ulaşamaz. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bulunduğu nurani bir mecliste Cenab-ı Abdullah İbni Affas Efendimiz'den naklen Muaz bin Cebel radıyallahu teâlâ anh'ın Efendimiz şöyle rivayet etmişti ki, bir gün biz Resul-i Kibriya aleyhissalâtu vesselâm ile beraberdik, mübarek bir ruhani âlem ile sohbet halindeydik. Vakta ki kapı vuruldu, bir ses geldi, ev sahibi, içeridekiler, eve girmem için bana izin verir misiniz? Benim sizden bir dileğim var, görülecek bir meselem var demiş. İki cihan serveri aleyhissalatü vesselam beklemiş, sahabeyi yüzüne, bu seslenenin kim olduğunu biliyor musunuz? Allah ve Resulü bilir ya Habiballah demişler, onun üzerine iki cihan serveri, o lain iblistir, şeytandır, Allah'ın laneti onun üzerine olsun demiş ve izin verilmiş, huzura girmiş, iblis mel'un, Allah-u Teala Hazretlerinin emriyle geldiğini, asla bir yalan kelime söyleyemeyeceğini, çünkü böyle bir hal vaki olursa Allah'ın şiddetli azabına ve bütün beşer huzurunda rüsva edileceğine kani olduğu için ne söylersen, ne sorarsan ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğru cevap vereceğim demiş. Getirdiği meselelere de ayeti celileleri şahit olarak göstererek cevap vermiştir. Şimdi konumuza dönüyoruz. İki cihan serveri aleyhissalatü vesselam Efendimizle konuşup beşerle münasebetlerinin

nakleden, onların isyan ile ve itaat ile olan halleriyle iblis olarak münasebetlerini şerh eden, bizlere bilgi olarak Allah-u Teala'nın lütfuyla, Rabbimin inayetiyle bilgi sahibi olmamız için şeytanı konuşturan Allah'a hamdolsun, iblisten nice meseleler sorulmuş ve nice hakikatleri ifşa etmiştir. İblis bildirmesinde dünyada en çok sevmediği Muhammed Aleyhisselam olduğunu, saniyen Zihariyari Güz'ün efendilerimiz olduğunu, sonra Sahabi-i Güz'ün, sonra ila ahir sıradan saymaya düşmanlarını başlamış, hatta ki Habib-i Da Aleyhisselatü Vesselam İblis'e şöyle lanet diye sormuştur. Bizden sonra, yani sahabeler, kendi saadetli Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra en çok kimlere buğz edersin, sevmezsin? Şeytan anlattı. Muttaki bir gence ki varlığını Allah yoluna vermiştir. Bundan sonra sual cevap aşağıdaki gibi devam etti. Yalayın, muttaki olan gençten sonra kimi sevmezsin? Kendisini sabırlı bildiğin, şüpheli işlerden sakınan alimi sevme. Kendisini sabırlı bildiğin, sabırlı bulduğun, şüpheli işlerden sakınan alimi sevme. Sonra temizlik içinde şeriyete göre temizliğe dikkat edeni hiç sevme. Sonra sabırlı olan fakiri sevme. İhtiyacını hiç kimseye anlatmaz, halinden şikayet etmez. Şimdi konuşmama delil olan yere geldim. Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nereden bilirsin? Demiştim ki, nasıl melekler insanın ibadet ve taatına ait günahlı ve ibadetle hayırlı işleri Allah'ın bildirmesiyle, onların bilgili olmalarıyla bu konuda bilirse, mel'un iblisse, bunca peygamber ve salihleri göre göre, bunca azmışları göre göre azim bir bilgi sahibi olmuştur. İşte o meseleye delil getirmek için şu misali getirdim huzurunuza ki, bakın iblis ne kadar bilgili. Temizlik işinde şeriyete göre temizlik edeni hiç sevmem. Sonra sabırlı olan fakiri sevmem. İhtiyacını kimseye anlatmaz, halinden kimseye şikayet etmez. Kim? Sabırlı fakir. Şimdi ki Cihan Sarıyer Efendimiz soruyor Aleyhisselam. Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nereden anlarsın? Kalbimize ait olan amellerimizi bilmek müşküldür. Dikkat buyurun şimdi. Ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ihtiyacını kendi gibi birisine açmak. Bu bilgiyi bundan anlıyor. Her gün ihtiyacını kendi gibi birisine üç gün üst üste açar ve anlatırsa Allah onu sabredenlerden yazmaz. Sabırlı kimsenin işi buna benzemez. Hasılı onun sabrını halinden, tavrından, şikayet etmeyişinden anlarım. Ne kadar usta, ne kadar müteassır. Senin şöyle yan bakışından günaha meylini anlar. Benim şöyle çirkin halimden nefsimin isyana meylettiğini anlar. Anlayınca merhaba der. Sonra kim? Şükreden zengin. Bunlar kim? Şeytan lanetlinin nefret ettiği insanlar. Misalime demin olarak getiriyorum. Sonra kimi sevmezsin? Şükreden zengini sevmez. Peki ama İkici Anserveri Efendimiz soruyor Aleyhisselam. O zenginin şükreden olduğunu nasıl bilirsin? Onu görürsen ki aldığını helal yoldan alıyor, mahallini harcıyor, bilirim ki o şükreden zengindir. Sonra kimleri azdırır, kimleri azdıramaz meselesinde Habib-i Da Aleyhisselam suali sorunca mel'un iblis
Allah'ın halis kullarını, evet bunlara azdıramam ya Muhammed buyurdu. Allah'ın halis kullarını azdıramam. Bunun üzerine iki cihan serveri aleyhisselam, sana göre halis kul, ihlas sahibi kuldur, muhlistir. Sen onu nasıl anlarsın? Bilmez misin ya Muhammed? Muhammed aleyhisselam nasıl bilmez? Dünyada en sevmediğin sensin diyor iki cihan serverine. Senden çok dünyada kimseden nefret etmedim. Neden etmedi? Çünkü bütün alemlere rahmet oldu. Bütün insaniyeti hidayete, bütün beşeriyeti selamete çıkmasına vesile oldu. Sever mi iblis? O azdırmaya memur, mübarek Efendimiz ıslahla mükeller. Pekala, sen ıslah sahibi oldun, nasıl bildin? En zor bir mesele. İnsan niyetiyle ıhlas sahibi olduğunu anlamak zor bir mesele. Neden iblis ne diyor? Sen bilirsin ya Muhammed bu meseleyi. Bir kimseti, parasını, markını, pulunu sever, o Allah için bir ıhlası sahip değildir. Alamet belli. O parasını, pulunu sever, o ıhlas sahibi değildir. Bir kimseyi görsem ki parasını, markını, pulunu sevmez, övülmekten, net edilmekten hoşlanmaz, bilirim ki ıhlas sahibidir. Hemen onu bırakır kaçarım. Bir kul ki malı, rütbeyi, övülmeyi seviyor, net etmeyi seviyor, baş olmayı seviyor, kalbi dünya arzularına bağlı kaldığı müddetçe işte o kul benim en çok sevdiğim yaranımdır, ahbabımdır. Bilmez misin ya Muhammed? Mal sevgisi büyük günahların en büyüğüdür. Bilmez misin ya Muhammed? Aleyhissalatü vesselam. Baş olma sevgisi büyük günahların yine en büyüğüdür. Bilmez misin ya Muhammed? Benim 25 bin tane çocuğum vardır. Onların bir kısmını alimlere, hocalara gönderirim. Bir kısmını gençlere yollarım. Bir kısmını meşayiye gönderirim. Bir kısmını ihtiyar kadınlara musallat ederim. Kadınların ihtiyarına. Gençlere gelince aramızda hiçbir anlaşamamazlık yoktur. Onlarla çok iyi geçiniriz. Çünkü gençlere her istediğini yaptırır. Onun için Allah-u Teala'nın Habibi Cihar Yaredizin sahabeden sonra kimi sevmesin ya layin? Müttaki olan genci sevmem dedi. Allah katında en yakın olan gencin ehli ibadeti, takva sahibi, şeytanın en sevdiği de kendine uydurduğu gençtir. Gençlik zordur. Gencin ibadetinin azı, ihtiyarın ibadetinin çok çoğundan eftendir. Gencin mum kadar ibadeti, ihtiyarın güneş kadar ibadetinden eftendir. Çünkü gençlik ile iblis onları kolaylıkla yoldan çıkartır, kolaylıkla kandırır. Çocuklara gelince onlar bizim oyuncaklarımızdır. Dikkat! Ey babalar, anneler, çocuklarınızı öyle terbiye edin ki iblisin oyuncağı olmasınlar. Böylece şu misallerle iblisin geniş bir bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu, insanı kandırmaktaki maharetinin bunun üzerine bina edildiğini bilmemiz lazım gelir.

Mehmet Ildırar'la Tasavvuf Sohbetleri. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

Hacı Bektaşi Veli. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşayan evliyanın büyüklerinden. İsmi Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata. Lakabı Bektaş'tır. Horasan'ın Nişabur şehrinde 1281 senesinde doğdu. Hacı Bektaşi Veli'nin soyu Hazreti Ali'ye dayanır. 1338 senesinde Kırşehir'e yakın bir yerde vefat etti. Vefatı hakkında başka rivayetler de vardır. Türbesinin bulunduğu kasabaya sonradan Hacı Bektaş ismi verildi. Daha çocukken ilim öğrenmesi için ailesi tarafından Şeyh Lokman-ı Perende'ye teslim edildi. Lokman-ı Perende, Ahmed-i Yesevi Hazretlerinin halifelerinden olup, zahir ve batin ilimlerinde çok derinleşmişti. Hacı Bektaş-ı Veli, tahsilini tamamladıktan sonra Anadolu'ya geldi. Halka doğru yolu göstermeye başlayan ve kıymetli talebeler yetiştiren Hacı Bektaş-ı Veli, kısa zamanda tanınarak büyük rağbet gördü. Bu sırada Anadolu'da dini, iktisadi, askeri ve sosyal teşekkül olan ve kendisinin de bağlı olduğu ahilik teşkilatıyla büyük hizmetler yapan Hacı Bektaş-ı Veli ve talebeleri Osmanlı sultanları tarafından da sevildi ve hürmet gördü. Bu sıralarda kuruluş devrinde olan Osmanlı Devleti'nin sağlam temeller üzerine oturmasında büyük hizmetleri ve himmetleri oldu. Sultan Orhan zamanında teşkil eden Yeniçeri ordusuna da dua ederek askerlerin sırtlarını sıvazladı. Onlara İslamiyet'ten ayrılmamalarını nasihat etti.

Evet, Orhan Bey'im. Maksadımız kuru kavga ve cihangirlik olmamalı. Maksadınız tek olmalı. Allah rızası. Cenab-ı Hak razı olmadıktan sonra bütün cihanı fethetseniz ne kıymeti var ki? Maksadı Allah olan bir sultanla böyle bir orduyu hangi kuvvet mağlup edebilir ki? Şimdi hedef Bizans, kızıl elma Avrupa'da.

0: Ey İslam askeri, tarih sizleri bekliyor. Beyliğinizin küçüklüğüne bakmayın. Sultan ve komutanlarınıza itaat eder, Allah'ın emirlerine uyarsanız Rabbiniz sizi aziz ve başkalarına hakim kılar. Demin Orhan Bey'e de söyledim. Hedefimiz daima Bizans ve küffar olmalı. İzmit muhakkak fethedilmeli. Cenab-ı Hak niyetlerinizi güzel, kılıcınızı keskin, ocağınızı daim eylesin.
1: Amin.
0: Yolunuz açık olsun.
2: Böylece Hacı Bektaş-ı Veli'yi kendilerine manevi pir olarak kabul eden Yeniçeri ordusu, manevi hayatını ve disiplinini ona bağladı. Hacı Bektaş-ı Veli asırlarca Yeniçeriliğin piri, üstadı ve manevi hamisi olarak bilindi. Bu bağlılık ve muhabbet, Yeniçerilerin sulh zamanlarındaki talimleri ve harplerdeki gayret ve kahramanlıklarında çok müsbet neticeler verdi. Bütün bunlar, halkla Yeniçeriler arasındaki yakınlığı kuvvetlendirdi. Yeniçeriler, dervişler gibi cihat azmiyle dolu ve görülmemiş derecede kahraman ve

0: Kırklar, Gülbang-ı Muhammedi, Nur-i Nebi, Kerem-i Ali, Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diyerek savaşa başlamaları bunun manidar bir ifadesidir.
1: Allah Allah, Celül-ü Cebbar, Mu'in-i Settar, Halukun Leyli ve Nehar, La Yezal Zülcelal, Birdir Allah anın birliğine. Resul-i Enbiya, Peygamberimiz Cenab-ı Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa.
0: Hacı Bektaş-ı Veli'nin Makalat adlı Arapça bir eseri vardır. Buyurdu ki, tarikatın, tasavvuf yolunun ilk makamı bir alime canı gönülden bağlanıp tövbe etmektir. Tövbe, canı gönülden olan pişmanlıktır ve mutlaka yapılmalıdır. Tövbe ederken gözyaşı dökmelidir. Tövbeyi kabul edecek Allahu Teala'dır. Tövbe ettikten sonra ona tevekkül etmelidir. İkinci makamı talebe olmaktır. Üçüncü makamı mücahede, nefse zor gelen, nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Dördüncü makamı hocaya hizmettir. Beşinci makamı korkudur. Altıncı makamı ümitli olmaktır. Yedinci makamı şevktir ve fakirliktir. Zaman zaman müritlerine konuşur ve Makalat adlı eser için not aldırırdı.
2: Şimdi Makalat kitabını yazma vaktidir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, yaratılmışların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'a, onun ehli beyt ve ashabına salat ve selam olsun. İman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, hayır ve şerrin Allahu Teala'dan geldiğine inanmaktır. İman, dil ile ikrar ve kalb ile de bunu tasdik etmektir. Diliyle söylemeyen imansız ve diliyle söylediği halde kalbiyle tasdik etmeyen münafıktır. Münafıklar cehennemin en şiddetli yeri olan en alt katında yanacaklardır. Allahu Teala her bir Ademoğlu için 390 melek vazifelendirmiştir. Ey insanoğlu! Kendi cinsinden birisi yanında kötü bir iş yapmaktan utanıyorsun da, yalnız kalınca niçin günah işlemekten utanmıyorsun? Halbuki o anda yalnız değilsin. Melekler seninle beraber. Evliyayı ve kerametlerini tasdik etmek imandandır. Zira veliler nefsi istek ve arzuları bıraktılar ve sıkıntıya katlanmayı, zorluğa dayanmayı, çok çalışmayı ve sessiz ve sade bir hayatı tercih ettiler.

Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben cömert, günahları örtücü, nimetler bağışlayıcı, yardım edici ve kendinden yardım umulan Allah'ım. Her kulumun işlediği günahları görür, fakat yüzüne çarpmam ve tövbe edinceye kadar sabrederim. Tövbe etmeden ölse bile affolup olmayacağı takdirime kalmıştır.

0: Beni isteyen, beni seven, ömrünü bana hizmetle geçiren, bana kavuşmayı dileyen kimseye gelince, ben de onu ister, sever, ona lütufta bulunur, ayrılıktan kurtarır ve kendime kavuştururum. Mümin günde 5 vakit namaz kılmak, oruç tutmak, imkan varsa zekat vermek ve hacca gitmekle mükelleftir. Mümin gusl abdesti almak, helal rızık kazanmak ve faizi haram bilmekle mükelleftir. Mümin şefkat ve merhamet sahibidir. Mümin temiz giyinir ve temiz yer. Mümin Allah'ın emir ve yasaklarını başka müminlere de bildirir. Mümin ehli sünnet vel cemaat ehlinden olur. Öfkenin vücuttaki yeri başla beyin arasıdır. İnsan öfkelenince akıl baştan çıkar. Tamağı, yani mala düşkünlüğün yeri yüzün üst tarafıdır. Burası aynı zamanda hayanın da yeridir. İnsanı tamağı kaplayınca haya yüzden kaybolup gider. Haset, çekememezliğin yeri ise göğsün içidir. Burası ilmin de yuvasıdır. Göğüs hasetle dolunca ilim insanı terk eder. İlimsiz insan cahil olur. Cahil hata üstüne hata işler.
1: ...1338 senesinde vefat eden Hacı Bektaş-ı Veli'nin derslerini ve sohbetlerini takip ederek, onun tarikatına bağlananlara tasavvuftaki usule uyarak Bektaşi denildi. Bu temiz, itikatları düzgün olan ve ibadetlerini yapan Bektaşiler zamanla azaldı. Daha sonra yapılan bir takım değişiklikler sebebiyle hakiki Bektaşilik unutuldu ve zamanımızdan 100 sene önce ise hiç kalmadı. Herkes tarafından sevilen, hürmet ve itibar edilen bu isim, hurufi denilen sapık kimseler tarafından da siper olarak kullanıldı. Hacı Bektaş-ı Veli'nin Şiilikle ilgisi bulunduğunu söyleyenler yanında, bazıları da onun sapık, Baba Resul'ün halifesi olduğunu, namaz kılmadığını ve şeriatı aldırmadığını kaydetmektedirler. Oysa makalatın asıl nüshaları tetkik edildiğinde, onun İslam dinine sıkı sıkıya ve sağlam bir şekilde bağlı, İslamiyet'e uymayan davranışlara şiddetle karşı çıkan mübarek bir veli olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan Hacı Bektaş-ı Veli devrine en yakın zamanda yazılmış olan Tiryakül Muhibbin'de vasıtı onun Ahmedi Yesevi'ye mensup olduğunu zikretmekte ve şu silsileyi vermektedir. Es-Seyyid Bektaş el-Horasani, Ahmedi Yesevi, Abdülhalik Gücdevani, Yusufi Hemedani, Ebu Ali Farmani, Ebul Hasan Harakani, Abdülkasım Gürgani, Ebu Osman Maribi ve Cüneydi Bağdadi yoluyla Hazreti Ali'ye ulaşmaktadır.

0: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: 26. cüz. Ahkaf suresi 1. ayetten Muhammed suresi 38. ayete kadar.

الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

haber bültenini sunuyoruz. Samarkand Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, hayırlı cumalar. Şimdi haberler. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi kapsamında konuştu. Sözlerimin hemen başında şu hususun altını çizmek isterim diyen Erdoğan, bakınız şu anda farklı ülkelerden, farklı bölgelerden gelen konuklarımızla bu tarihi salonda bir aradayız. Vatandaşı olduğumuz devletlerin, mensubu olduğumuz milletlerin birbirinden farklı anayasaları, hukuk sistemleri, yasal ve idari mevzuatları var. Aynı şekilde burada temsil edilen her devletin, milletin kendine has hukuk geleneği, kuralları, manzumesi, birbirinden farklı teamülleri var. Şimdi uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda. İlkeler, normlar, sistemin merkezinde yer alan kurallar, bunların tamamı ayaklar altına alınmış durumda. Bunları hamaset olsun, polemik olsun veya ajitasyon için söylemiyorum. Tam tersine bunlar yüzleşmemiz gereken acı gerçekler. Kabul edelim ki neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem var. Ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sıkıntılara hepimiz tanıklık ediyoruz. Eğitim ve teknolojiye erişim, iklim kriziyle mücadele, gıda güvenliği ve gelir adaletsizliği başta olmak üzere ülkeler arasındaki makas giderek açılıyor. Dünyanın bir bölümü son derece kısıtlı şartlar altında yokluk ve yoksulluk içinde hayata tutunmaya çalışırken lüks ve şatafat içinde yaşayan diğer bir kesim sistemin tüm nimetlerinden faydalanıyor. Soruyorum, dünya genelinde sayısı 60 bini ancak bulan bir avuç elitin 4 milyar insandan 3 kat daha fazla servete, gelire, imkana sahip olması adil midir? Hakkaniyetli midir? Aynı şekilde çevreyi hoyratça kirleterek zenginleşen gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğinde hemen hiçbir etkisi olmayan ülkeleri yalnız bırakması adil ve hakkaniyetli midir? Krizlerin çatışmaları tetiklediği, çatışmaların savaşları takip ettiği, savaşlarınsa istikrarsızlıkla neticelendiği bir tabloda sistemde bir sorun yok diyebilir miyiz? Sistemdeki yapısal sorunları enerji güvenliğinden ticaret yollarına, lojistik ve ulaştırma koridorlarından teknolojik ve sivil altyapıya kadar her alanda hepimiz yaşamıyor muyuz? Çok iyi bildiğiniz gibi suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı değildir. Teknoloji ile beraber suç coğrafyasında küreselleştiğine elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve sosyal medya gibi araçların suç örgütleri tarafından çok etkin biçimde kullanıldığına şahit oluyoruz. Sınır aşan suçlarla mücadelenin başarısı ülkeler arasındaki işbirliğinin seviyesiyle doğru orantılıdır. İster adi suçlu, ister uyuşturucu tüccarı, ister terör ve organize suç örgütü üyesi olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimseye dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur olmamalıdır. Suç işleyip ülke dışına çıkarak adaletten kaçabileceğini sananlar, nereye saklanırsa saklansınlar, kendilerini güvende hissetmemelidir, dedi. Değerli dinleyenler, İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta dün sabah saatlerinde ilk 3 katı çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında binanın üst katlarından başlanarak tıraşlama yöntemiyle kontrollü yıkım gerçekleştirildi. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Çalışmaları tamamlayan ekiplerin enkazdan çıkmasının ardından iş makineleriyle hafriyat alımına devam edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında binadaki kısmi çökmenin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, enkazdan 14 kişinin çıkarıldığını, 4 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen çiftçi şunları kaydetti. İlk andan itibaren büyük bir gayret ve fedakarlıkla görev yapan tüm ekiplerimize de teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin, dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçluları Türk adaletine teslim edebilmek için Türkiye'nin suç örgütleriyle mücadelesini yurt dışında da sürdürdüğünü söyledi. Bakan Çiftçi, dün Atina'ya yaptığı resmi ziyarette,

İşçi, bu suç örgütlerinin 22'sinin uluslararası bağlantısı olduğuna dikkati çekerek Türkiye'de bu konuda etkili mücadele yürütüldüğünü vurguladı. Türkiye'nin suç örgütlerine karşı faaliyet alanı bırakmamaya çalıştığını işaret eden çiftçi, çünkü bu yeni nesil suç örgütleri vatandaşımızın evini, iş yerini, aracını kurşunluyor. Dijital platformlar üzerinden, sosyal medya platformları üzerinden örgütleniyorlar, eleman devşiriyorlar, eylem yaptırıyorlar, vatandaşımızı huzursuz ediyorlar diye konuştu. Yunanistan'ın da Türkiye'de suç işleyip Yunanistan'a sığınan yeni nesil suç örgütleriyle ve organize suç çetelerinin üyeleriyle sorun yaşadığını kaydeden çiftçi, onlar da burada aynı mücadeleyi vermek istiyorlar. Dolayısıyla problem yok. Zaten suçlu, her yerde suçlu. Gittiği yerde de rahat durmuyor. Onlar için, onlar da bu konuda işbirliğine oldukça açıklar. Sıcak bakıyorlar, işbirliğini geliştirmek istiyorlar dedi. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 43 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Y. Sandal, eski CHP Bayraklı İlçe Başkanı ve Belediye Çalışanı D.G., eski Baybel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi M.C.S., Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürü H.C.Ö., İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Şube Müdürü olarak görev yapan A.A. ve O.Ç.Ş. ile eski Baybel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı'nın da olduğu 43 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diğer yandan İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet ve irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan, aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili ile eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısının da olduğu 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 ton 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı oldukları değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da polis ekiplerince yapılan denetimde 493 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce dün iki aşamalı Huzur İstanbul uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 291.447 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 626 kişiyle 107 yoklama kaçağı yakalandı. 493 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 27 ruhsatsız tabanca, 8 tüfek, 7 kuru sıkı tabanca, 232 fişek, 645 gram uyuşturucu, 81 uyuşturucu hapla uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen bir miktar para ele geçirildi. Ekiplerce 372 umum açık yer denetlendi. 2 iş yeri hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 30 kişiye idari işlem yapılırken 4 yabancı uyruklu kişiye de işlem uygulandı. Trafik denetimlerinde ise 41.684 araç ve 2.264 motosiklet kontrol edildi. 2.692 araç ve motosikletle 11 sürücüye işlem yapılırken 13 araç ve 2 motosiklet trafikten men edildi. Suudi Arabistan, başkent Riyad'daki havalimanına dün düzenlenen iki ayrı füze saldırısında 3 vatandaşının öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, dün Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 2 saldırı düzenlendiği, ilk saldırıda havalimanı tesisinin, ikinci saldırıda ise Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait bir uçağın hedef alındığı belirtildi. Söz konusu saldırılarda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların Suudi Arabistan vatandaşı ve farklı uyruklardan kişiler olduğu kaydedildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, tedavi için hastanelere nakledildiği aktarılan açıklamada, saldırılar nedeniyle havalimanında maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
Meksika'nın Sinaloa eyaletindeki bir hapishanede görüş saatinde çıkan ayaklanmada ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 16

0: kişi de yaralandı. Sinaloa, Kamu Güvenliği Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada Mazatlan kentindeki hapishanede görüş saatlerinde ayaklanma çıktığı ifade edildi. Olayda 9 mahkum ve bir mahkum yakınının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada yaralı 16 mahkumun hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Yerel basındaki haberlerde ayaklanma sırasında mahkumların ateşli silah kullandığı öne sürüldü. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. El Minhacü Seni, Ömer Faruk Çelik. El Minhacü Seni.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bugünkü dersimizde şurutul mubayi'in başlığından devam edeceğiz. Yani biat edenlerin şartları nelerdir, bunu okuyacağız. Bir önceki dersimizde beyat ve ahd kelimelerinin hem sözlük hem de terimsel anlamını okumuştuk. Daha sonra beyatın tarihini okumuştuk. Bugün ise şurutul mubayi'in, biat edeceklerin şartları konusundan, başlığından devam ediyoruz. Gavs Hazretleri buyuruyor ki لِسِحَّةِ الْبَيْعَةِ يَجِبُ اَنْ يَكُونَ الْمُبَايِعُ مُمَيِّزًا عَاقِلًا. Beyatın sahih olabilmesi için, intisabın, o bağlılığın, yani müridin mürşide olan bağlılığın sahih olabilmesi için ne olması gereklidir diyor? Biat edecek olan kişinin, yani intisab edecek olan kişinin mümeyyiz ve akıllı olması lazım. Neden? Diyor ki وَلَا تَسِحُ بَيْعَةُ الصِّغَارِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِينَ. Mümeyyiz olmayanların, yani mümeyyiz olmayan küçük çocukların beyatı sahih değildir. Neden? Çünkü diyor ki جَاءَ فِي الْحَدِيثِ, hadis-i şerifte varid olmuş ki اَنَّهُ عُرِدَ عَلَى النَّب۪ي sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir çocuk, bir sabi getirildi. Neden? لِيُبَايِعَهُ, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat etsin diye. فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başını okşadı o çocuğun. وَدَعَ لَهُ بِالْبَرَكَةِ, hayır duada bulundu. وَلَمْ يُبَايِعْ, ona biat vermedi. Buradan da anlaşılan, mümeyyiz olmayan çocuğun biatı sahih değildir. Peki akıllılık şartı vardı. وَالْمَجْنُونُ, deli ise neden biat sahih değildir delilin? Neden? لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ, çünkü mükellef değildir şeriat hükümleriyle. Deli olan şeriat hükümleriyle mükellef olmadığından dolayı ne üzerine biat edecek? Normalde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında biat neydi? Allah-u Teala şirk koşmamak üzerine, hırsızlık yapmamak üzerine, evlatlarını öldürmeme üzerine gibi gibi şeyler üzerine ashab-ı kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat ediyordu. Günümüzde onların varisi olan Rabbani alimler ne üzerine biat alıyor? Günah işlememe üzerine, tövbe üzerine ne yapıyorlar? Biat alıyorlar. Mecnun, deli olan da şeriat hükümleriyle mükellef olmadığından dolayı onların biatı sahih değildir, almıyorlar. Peki şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Mümeyyiz olan çocuk, mümeyyiz olan çocuk, o da çocuktur, o da mükellef değildir şer'i hükümlerle. Onun niye biatı sahihtir? Niye onun biatı sahihtir? Çünkü diyor ki ve in kana gayra mukellefin, mümeyyiz olan çocuk. Mümeyyiz yani iyi kötüyü artık ayırt edebiliyor, edebilen çocuk. Sağını solunu biliyor, kendisi tek başına mesela taharet alabiliyor. Buna mümeyyiz denilir. İşte bu mümeyyiz çocuk her ne kadar mükellef olmasa da fe bey'atuhu litteberruki ve tefauli. Onun beyatını ne için beyatı sahihtir? Onun beyatı diyor teberrüken ve ondan hayır ummak için. İnşallah ileride mükellef olduğu zaman, buluğ çağına erdiği zaman inşallah güzel bir mümin, güzel bir Müslüman, güzel bir şahsiyet olabilmesi için ondan bu şekilde bir tefaül, bir hayır umulduğundan dolayı bereket için kendisine biat veriliyor. Nitekim ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bâya'a el-Hasene vel-Hüseyne ve Abdallah bin Zübeyr, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, bir de Hazreti Abdullah bin Zübeyr radıyallahu teala anhum, onlara biat vermiştir. Ve hum sigarun, onlar küçükken, yani onlar mümeyyizken onlara biat vermiştir. Şimdi bu biatın şartlarıydı. Peki kendisine biat edilen kişiler kimlerdir? Yani kendisine biat edilenlerin kısımları. Kaç kısım vardır kendisine biat edilen? Onu söylüyor Gavs Hazretleri. Enva'ul mubayi'in. El mubayi'une, kendisine biat edilen kişiler. Selasetun, üç kısımdır. Er rusulu, peygamberler. ve şuyuhu el verasetu, peygamberlerin varisleri olan Rabbani alimler yani mürşide kamiller, bir de vesselatinu, hükümdarlar. Vel mubayi'u fi haula'i's selase, bu saydığımız üç kısımda kendisine biat edilenler, alel hakikati vahidun, ama hakikatte kimdir? Tektir. O da kimdir? Ve huvallahu teala, Allahu Teala'dır. Çünkü biat eden kimse, söz veren kimse her ne kadar zahiren bir insana, bir zata biat etse de aslında onun biatı kimedir? Allahu Teala, Allahu Teala'yadır. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biat alırken Ashab-ı Kiram ne üzerine biat etmiştir? Şirk koşmamak üzerine, hırsızlık yapmamak üzerine, zina yapmamak üzerine, yani harama düşmeme üzerine biat etmişlerdir. Bunlar da aslında kime biattır? Allahu Teala'ya biattır. Çünkü bunları yapmadığın zaman ne olmuş oluyor? Allahu Teala'nın emrini yerine getirmiş oluyorsun. Nehyettiği şeylerden de sakınmış oluyorsun. Ve bu kişilere saydığımız bu üç kısım kişilere biat, aslında onları kendine sen şahit tutmuş oluyorsun Allahu Teala'ya karşı. Ve haulai es-selase, bu saydığımız o üç kısım şuhudullahi teala ala bey'ati haulai el-etba, işte o biat eden kimselerin aslında Allahu Teala'nın huzurunda Allahu Teala'ya karşı kimdir? O etbaların şahitleridir. O üç kısım. Şimdi bey'atın, bu kendisine biat edilenlerin kısımlarını saymış oldu. Şimdi enva'ul bey'ati, bu sefer biatın kısımları, kaç çeşit biat vardır onu söylüyor. İnnel bey'atel mutevarisete beyne sufiyeti, sufiler arasında tevarüs eden, tevarüs yoluyla günümüze kadar ulaşan biat çeşitleri birkaç çeşittir diyor. Birincisi bey'atul intisaptır. Onun bu konudan sonra zaten ona geleceğiz. Tevbe ve intisab biatı. Yani bir müridin mürşidine bağlanması, intisab etmesi ve onun eliyle Allahu Teala'ya tövbe etme biatı, ki o da gelecek. İkincisi bey'atü tevbeti minel maasi, günahlardan tövbe etme bey'atı. Üçüncüsü de bey'atü teberruki fi silsileti salihine, salihlerin silsilesine teberruken girme bey'atı. Yani bir kişi geliyor diyelim ki bir mürşidin yanına, bir Allah dostunun yanına, ona tabi olma maksadıyla değil, ona intisap etme maksadıyla değil, onun silsilesine teberruken girme maksadıyla biat ediyor. Bu da aynı ne gibidir? Bir menzileti silsileti isnadil hadisi. O hadisteki isnat silsilesi var ya, o menzilede nasıl onda teberrük varsa, mürşid-i kamilin silsilesi de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gittiğinden dolayı, bağlandığından dolayı, sırf teberrüken o silsilenin bereketinden faydalanmak için kişi gidip mesela bir mürşide beyatta bulunabiliyor, elini tutabiliyor. Buna da beyatü teberrük deniliyor. Dördüncüsü ise Gavs Hazretleri buyuruyor ki bey'atu teekkudil azimeti alettecerrudi li emrillahi teala, yani kişinin kesin ve kararlılıkla Allahu Teala'nın emrini yerine getirmeye, bir de ve terki ma neha anhu zahiren ve batinen, hem zahiri hem batini şekilde Allahu Teala'nın nehyetmiş olduğu şeyleri de terk etme üzerine ve kalbini de ve ta'liqun billahi teala, kalbini de Allahu Teala'ya bağlama üzerine bir beyat çeşidi vardır. Dördüncüsünü de Gavs Hazretleri bu şekilde getirmiş. Ama Nakşibendi saadatlarının büyüklerinin yanında birazdan da zaten ileriki dersimizde inşallah okuyacağız. Orada meşhur olan nedir? İntisap beyatı, bir de tövbe beyatıdır. Nakşibendi büyüklerinin yanında. Bu ilk iki kısımdır. Onu da inşallah önümüzdeki derste okuyacağız. Şimdi beyatın yenilenmesi konusuna geldik. Tecdidul beyati. Beyatı yenilemek. Şimdi bir kişi gelip bir müridin, mürşidine gelip ilk defa beyat aldığı zaman tamam, o anlaşıldı. Peki bu beyatı yenilemesinde bir mahsur var mı? Yani gelip ikinci defa, üçüncü defa, dördüncü defa o beyatını, o intisabını yenilemesinde bir mahsur var mı? Yok, hatta sünnet olduğunu ifade ediyor Gavs Hazretleri ve sünnet olduğuna dair de birkaç tane nakil getiriyor. Buyuruyor ki inne tecdidel bey'ati emrun me'surun ve mesnunun, bey'atı yenilemek nedir? Sünnet bir iştir. Fakat sebete enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem nada ashabahu li tecdidil bey'ati. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ashab-ı kiramı bey'atı tazelemek için, yenilemek için çağırdığı rivayetlerde sabit olmuştur. O rivayetlerden bir tanesi Abdullah bin Zübeyr radıyallahu teala anhuma rivayet ediyor. Buyuruyor ki bayatu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatu vesselama biat ettim. Fi yevmin, bir günde, marrateyni, iki defa. Bir günde iki defa Efendimiz aleyhissalatu vesselama biat etmiş. Seleme bin el-Ekva' radıyallahu teala anhu naklediyor. Buyuruyor ki bayatun nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatu vesselama biat ettim. Daha sonra adeltu ila zilli şecereti, bir ağacın gölgesine çekildim. Felemma haffen nasu, insanlar hafiflediği vakit, Allahu alem Rıdvan beyatıdır. O Hudeybiye kuyusunun önünde semur ağacının altında Efendimiz aleyhissalatu vesselama ashab-ı kiram biat ederken o biat olması gerek. Zaten sonunda Allahu alem söyleyecek. Felemma haffen nasu, insanlar hafiflediği vakit kâle Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki yebnel ekva, ey ekva'ın oğlu, sen biat etmeyecek misin? Ela tubayi'. O Hazreti Seleme bin el-Ekva'te Efendimiz aleyhissalatu vesselama cevaben diyor ki kad bayi'tu ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ben biat ettim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam diyor ki ve eyzen, aynı şekilde gel yine biat et. Fe bayi'tuhu es-saniye, ikinci defa Efendimiz aleyhissalatu vesselama biat ettim diyor. Tabi bu hadisi rivayet eden Seleme bin el-Ekva' radıyallahu teala anhu'ya soruyor. Ya Eba Müslim, ala ayi şeyin kuntum tubayi'una yevmeydin, o gün ne üzerine Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a biat ettiniz? Kale alel mevti, ölüm üzerine biat ettik. O biat da hangi biattı? Rıdvan biatıydı. Bir önceki derslerimizde hatırlıyorsanız. Yine aynı şekilde Avf bin Malik el-Eşca'i hazretleri, o da aynı şekilde buyuruyor ki biz Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın yanındaydık. Ya 7 kişiydik, ya 8 kişiydik, ya da 9 kişiydik diyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara hitaben ela tubayi'una Resulallahi, siz Allah'ın Resulüne biat etmeyecek misiniz diye soruyor. Onlar da Hazreti Avf bin Malik de diyor ki diyor, biz daha henüz yeni biat etmiştik. Biz de dedik ki ya Resulullah, daha yeni biat ettik sana. Efendimiz aynı soruyu ikinci defa soruyor. Onlar da ikinci defa aynı cevabı veriyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam üçüncü defa aynı soruyu soruyor. Allah'ın Resulüne biat etmeyecek misiniz? Artık diyor geldik, febasatna eydina, ellerimizi uzattık ve dedik ki sana biat ettik ey Allah'ın Resulü. Şimdi ne üzerine sana biat edeceğiz? Efendimiz aleyhissalatu vesselam da buyuruyor ki ala en ta'budallaha ve la tuşriku bihi şey'en, Allahu Teala'ya kulluk etmeniz üzerine ve ona hiçbir şekilde şirk koşmamanız üzerine ve salavatil hamsi, 5 vakit farz namazınızı kılmanız üzerine ve tuti'u, ve Allahu Teala'ya itaat, Allah ve Resulüne itaat etmeniz üzerine biat edeceksiniz. Ve en son böyle hafif bir sesle, sesini alçaltarak ve esserre kelimeten hafiyeten, ve şunu da söyledi ve la tes'elun nase şey'en, bir de insanlardan bir şey istememe üzerine biat edeceksiniz. Bu hadisi rivayet eden söylüyor ki felakad ra'eytu ba'da ulaiken neferi, bu ashab-ı kiramdan biat edenlerin bazılarını gördüm. Yesqutu savta ahadihim, onlardan herhangi birinin kamçısı yere düştüğü zaman bile fema yes'elu ahaden yunaviluhu iyyahu, o kamçıyı yerden kaldırıp kendisine uzatsın diye kimseden yardım istemezlerdi. Eğer binekteyse, düştüyse bineğinden iner, kendisi alırdı. Neden? Bu şekilde Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a biat ettiklerinden dolayı. İşte bu ve buna benzer birkaç tane daha rivayet var. Bu rivayetlerden anlaşılan, demek ki ashab-ı kiram birden fazla, bir günde iki defa ya da biat ettiyse tekrardan gidip biatını ne yapmıştır? Yenilemiştir. Demek ki buradan anlaşılan da bir müridin mürşid-i kamile gidip biatını, intisabını yenilemesi nedir? Güzel bir şeydir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın hadislerinden anlaşılan sünnettir. Şimdi bir diğer konu ise biatın, biat etme şekilleri. Yani Efendimiz aleyhissalatu vesselam erkeklerden ve kadınlardan nasıl biat almıştır? Az önceki okuduğumuz rivayette ashab-ı kiram dedi ya, biz de elimizi uzattık Efendimiz aleyhissalatu vesselama. Demek ki buradan anlaşılan biatı elle yapmışlar. Şimdi birkaç tane de rivayet var. Zaten ayetten de anlaşılıyor. Gavs hazretleri biat etme şekilleri konusuna şöyle bir giriş yapıyor. Diyor ki İ'lem ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatu vesselam şüphesiz أخذ العهد والبيعة مرارا على الذكور والإناث من أصحابه على صور مختلفة. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam erkek olsun, bayan olsun, birden fazla ashab-ı kiramdan beyat almıştır. Ve Allahu Teala da ashab-ı kiramın Efendimiz aleyhissalatu vesselama bu beyatından ne olmuştur? razı olmuştur. Nitekim Allah Azze ve Celle ayeti kerimede buyuruyor ki لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. O meşhur ayet, ağacın altında sana biat ettikleri vakit Allah-u Teala müminlerden şüphesiz razı olmuştur. İşte bu ayetten de anlaşılan biat etmişlerdir ve o biatlarından da Allah-u Teala onlardan ne olmuştur? Razı olmuştur. Şimdi biatın anlamına da baktığın zaman, önceki dersimizde de zaten işlemiştik. Biatta ne vardı? Sözleşme anlamı vardı. Hatta alışverişte akitleşme anlamı vardı. Şimdi bu da genelde neyle oluyor? El tutmayla oluyor, öyle değil mi? El tutmayla, musafahayla oluyor. Onun için genelde baktığın zaman rivayetlere, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bey'atı özellikle erkeklerden neyle almıştır? Musafaha yöntemiyle, elle almıştır. Ve diğer okuduğumuz rivayetlerde de zaten anlaşılıyordu. Ashab-ı kiram hep diyor ki biz elimizi uzatıyorduk. Şimdi tekrar mesela bey'at almak isteyenler gelip hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle buyuruyormuş: ya Resulallah, ellerini uzat da ben sana bey'at edeyim. Bundan da anlaşılıyor ki emma bey'atur ricali, erkeklerin bey'atına gelince bu ne iledir? Febil yedi, el iledir. Ayet-i kerime Fetih suresi 10. ayette de okumuştuk ayet-i kerimeyi, neydi? Yine hatırlayalım. İnnellezine yubayi'uneke innema yubayi'unallaha yedullahi fevka idihim. Şüphesiz sana bi'at eden kişiler kime bi'at etmiştir? Allah-u Teala'ya biat etmiştir. Allah-u Teala'nın kudret eli, inayeti, yardımı onların elinin üzerindedir. Onların elinin üzerindedir. İşte bu ayet-i kerimeden anlaşılan, o Rıdvan biatında, Hudeybiye'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biatı ne şekilde aldı erkeklerden? Elle aldı. Demek ki biatın alma şekli neymiş? Elleymiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elle vermiş. Tabi Hazreti Cerir radıyallahu teala anhu da rivayet ediyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldim, dedim ki ya Resulallah, ubsut yedeke ubayi'ke, ellerini uzat ya Resulallah, ellerini tutup sana biat edeyim. İşte buradan da anlaşılıyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biatı neyle vermiştir? Elle vermiştir. Tabi bu ve buna benzer birkaç tane daha rivayet var. Bu rivayetler fehadihir rivayatu تدل على أن السنة أن تكون بيعة الرجال بالمصافحة. Sünnet olan nedir? Erkeklerin bey'atı bağlanması, tabi olması, neyle olması, sünnet olan neyle olmasıdır? Musafaha ile, elle. فَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى السَّادَةِ السُّوفِيَةِ, bu sufilerin büyüklerine, sadat-ı kirama baktığımız zaman diyor, نَرَاهُمْ قَدْ طَبَّقُوا الْبَيْعَةَ, bu bey'atı tatbik etmişlerdir. İnde ahzihim el ahde minel muridine, muridlerden söz aldıkları zaman bakıyorsun bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde olan musafaha ile, elle bey'i ne yapmışlar? Almışlar ve tatbik etmişler. Kema marret fi sünneti seniye, nasıl ki sünneti seniyede geçtiği gibi. Tabi ve inde taassuril bey'ati bi tariqil musafahati, musafaha yoluyla mesela diyelim ki bey'atın zor olduğu zamanlarda da sadat-ı kiram ne yapmışlar? Li kesretil mubayi'ine, müritlerin çok olması, biat edeceklerin çok olmasından dolayı istamele ba'du meşayihin nakşabendiyeti, bazı nakşabendi büyükleri, nakşabendi meşayihi ne yapmışlar? Kullanmışlar. El-imamete, sarık kullanmışlar. Yani ip kullanmışlar. İnsanların çok kalabalık olduğu zamanlarda, biat edeceklerin çok kalabalık olduğu zamanlarda 5, 6, 7 tane ip kullanmışlar. O biat edecekler o iplere tutunmuş. Kendisine biat edilecek olan mürşit de, Şeyh-i Kamil de o ipin diğer ucundan tutmuşlar. O şekilde vasıtayla, yani biat almışlar. Vasıtasız biat vermemişler. Daha sonra diyor ki fi akhdil ahdi, tabi neden? Li tahqiqir rabti, o bağlantı gerçekleşsin diye. Beynel mubayi'in, biat edenler arasında o bağlantı gerçekleşsin diye. Çünkü biat etmek neydi? Bağlanmak demekti. O bağlılığı da bir vasıtayla illa olması gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elle vermiş. İşte Sadat-ı Nakşibendi'ye de bazıları tabi ne yapmışlardır? Mubayi'inlerin çok olduğu vakitlerde iple vermişlerdir. Neden? O bağlantı gerçekleşsin diye. Nasıl ki diyor Hazreti mesela Eşşeyh Ahmet Eşşehit var, kaddesallahu sirrahu. O da İmam-ı Rabbani Hazretlerinin silsilesinden geliyor. Silsilesi ona bağlanıyor. O da bir mürşide kamildir. Onun vaktinde insanlar bayağı bir kendisine teveccüh etmiş. Yani bayağı kendisine gelip biat edenler, intisap edenler olmuş. Hatta diyor ki bir gün Kelkutta şehrindeyken, Hindistan'a bağlı bir şehir, oradayken diyor iki ay orada ikamet ediyor. İki ay boyunca her gün diyor ortalama üç aşağı beş yukarı 1000 kişi gelip kendisine intisap ediyordu. 1000 kişi gelip kendisinden biat alıyordu. O da tek tek elle, yeni biat tabi, elle, tek tek elle biat vermeye çalışıyor. Bu işin zor olduğunu, yani imkansız olduğunu görünce ne yaptı o da? O izdihamın şiddetinden ne yaptı? Diyor ki fekane yemuddu seb'aten ev semaniyeten minel amaimi, 7 veyahut da 8 tane ip dağıtıyordu. Ve nasu yemsikunaha, o iplerden tutuyorlardı. Ve yetubuna ve yuahidun Allah Teala, tövbe edip Allahu Teala'ya söz veriyorlardı. Ve kana hada da'buhu kulle yevm 17 veya 18 merre. Diyor o şeyhin, yani Şeyh Ahmed Eşşehid kaddesallahu sirrehu, diyor her gün bunu 17-18 defa yapıyordu. Tabi burada izdiham olduğundan dolayı, çok kalabalık olduğundan dolayı, yani bir zarureten dolayı bu şekilde biat vermişler. Yani vasıtayla biat vermişler. Peki bayanların biatına gelince, ve emma bey'atun nisai fetekunu bi gayri musafahatin, kadınların biatı musafaha elle olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bayanlara sadece sözle biat vermiştir. Ve bunu da Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu teala anha şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yubayyu en nisa'e, bayanlara biat veriyordu. Bil kelami, sözle. Tabi bihazihil ayeti, bu ayet inince. Ala en la yüşrikne billahi şey'a, Mümtehine suresinin 12. ayeti indikten sonra, ki o da ya eyyuhen nebiyyü izâ câekel mu'minâtu, ey peygamber, sana mümin kadınlar geldiği zaman sana biat etmek için ne üzerine? İşte Allahu Teala'ya şirk koşmama üzerine, hırsızlık yapmama üzerine, zina yapmama üzerine, ile ahiril ayet. İşte bu ayette sayılan şeyler üzerine gelip sana biat etmek istedikleri zaman ey peygamber sen de onlara biat ver. Bu ayet ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte kadınlara da biat veriyor ve Hazreti Ayşe validemiz de buyuruyor ki bunu da söz ile veriyor ve devamında şöyle buyuruyor. Ve ma messet yedu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yede imraetin illa imraeten yemlikuha. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mahremi olan kadının dışında hiçbir kadına eli değmemiştir. Hatta Esma binti Yezid radıyallahu teala anha buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümin kadınları biat almak için çağırdı. Hazreti Esma da buyurmuş ki ey Allah'ın Resulü, ellerini bizden esirgeme. Yani sen elini tutup senden biat almak istiyoruz deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki inni la usafihun nisa'e, ben bayanlarla musafaha etmem. Bir diğer konu ise el vekaletu bi akhzil bey'ati. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bey'atı bizzat kendisi de almış ve başkasına vekalet vererek kendi yerine, mesela Hazreti Ömer gibi veyahut da Eshab-ı Kiram'dan bir bayana vekalet verip işte git şu bayan, şu Müslüman, şu mümin topluluğundan bey'at al diye vekalet de vermiştir. Vekalet vardır. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi aldığı gibi sahabilerden başkasına vekalet vererek de bey'at almıştır. Aynı şekilde Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın varisleri olan Rabbani alimlerden, mürşid-i kamiller de ya bizatihi kendisi alıyor beyatı müritlerinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyarak veyahut da vekalet yoluyla başkasına vekalet vererek ne yapıyorlar? Müridandan beyat almış oluyorlar. Tabi bunların örnekleri yok mudur? Bunların örnekleri vardır. Yine aynı şekilde bunların rivayetleri vardır. Mesela Hazreti Ömer, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'i birçok defa göndermiştir. Bayanlardan beyat almıştır, gitmiştir. Bayanlar bir yerde toplanmış. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu da kapıya gelmiştir. Kapının oradan bayanlardan beyat almıştır. Mus'ab bin Umeyr Hazretleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etmeden önce, ne yaptı? Kendisinden önce Hazreti Mus'ab'ı gönderdi. Ne yapsın diye? Tebliğ etsin diye, İslamiyet'i öğretsin diye. Hazreti Mus'ab'a ne yapmış oldu? Vekalet verdi. Medine'nin birçok kişi, Medineli Ensar'ın birçoğu Hazreti Mus'ab radıyallahu teala anhu oraya giderken Müslüman oldular. İşte demek ki buradan da, bu rivayetlerden de anlaşılıyor ki beyat vekalet yoluyla da alınabilir. Peki beyatın hükmü nedir? okuduğumuz zaten ayetlerden, okuduğumuz rivayetlerden beyatın hükmü sünnettir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Ayet-i Kerimeler işte Fetih Suresinin 10. ayeti, Fetih Suresinin 18. ayeti. Bunların hepsini mesela en sonki 1-2 dersimizde okuyoruz. Beyatın meşru olduğunu bu ayet-i kerimelerden anlıyoruz. Zaten hadis-i şeriflerden de şimdiye kadar yine burada Gavs Hazretleri birkaç tane zaten rivayet getirmiş. Bu rivayetlerden de anlaşılıyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok defa beyat vermiştir. Ve Müslümanların, ashab-ı kiramın çoğu da ne yapmıştır? Beyat almıştır. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra da mesela rivayet olunur ki Hazreti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra Hazreti Ömer gitmiş, Hazreti Ebu Bekir'in elini tutmuş, ona beyat etmiş. İşte bu ve buna benzer rivayetlerden anlaşılan beyat nedir? Meşru'tur, mesnundur, sünnettir ve peygamberlerin varisi olan Rabbani alimler, müşid-i kamiller de bu sünneti ne yapıyorlar? Müritlerden, müritlerin yani bir mürit kendisine tabi olmak istediği zaman bu sünneti ihya ederek ne yapıyor? Ona tabi olmuş oluyor. Ondan beyat almış oluyor. Tabi ulemadan da çok bir mürşid-i kamile bende olan, mürşid-i kamilden beyat alan, bu sünneti yerine getiren bir sürü alim vardır. Gavs Hazretleri onlara da söylüyor. Mesela Ebu Ali Dakkak Hazretleri, İbn-i Kudame El-Makdisi Hazretleri, büyük muhaddis olan İbn-i Salah Hazretleri, ondan sonra İz bin Abdüsselam Hazretleri, Kutbuddin-i Kastalani Hazretleri, Ahmet Şemseddin El-Aksarayi Hazretleri, bunlar Hanifi uleması mesela, El-Fakih İbn-i Hac Maliki Hazretleri, bunların hepsi daha birçok alim ne yapmıştır? Bu beyat sünnetini yerine getirerek gidip bir mürşid-i kamile bende olmuşlardır ve bir mürşid-i kamile beyat, mürşid-i kamilden beyat almışlardır. Böylelikle bu konuyla beraber de bu el-ahd ve el-beyat konusunu bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde tevbe beyatından, yani insab dedik ya, Sadat-ı Nakşibendiye de genelde hangi kısım beyatı uyguluyorlardı? İntisap ve tövbe beyatı ve ona bağlı olarak 8 şart adabı var. İnşallah bir sonraki dersimizde o konudan devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
0: Elminhacü's Seni Ömer Faruk Çelik. Elminhacü's Seni.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

0: Müslümanlığın temeli tevhid inancıdır. Tevhid inancının yeryüzünde en büyük abidesi Kâbe'dir. Allah'a kulluk amacıyla yapılmış ilk ibadethane olan kutsal Kâbe, Mekke'de bulunmaktadır. Kur'an'da Allah'ın evi olarak bildirilen Kâbe'ye Beyt, Beytullah, Beytul Atik, El Beytul Haram, El Beytul Muharrem, El Beytul Mamur, El Mescidul Haram isimleriyle de işaret edilmiştir. Kâbe'nin yer aldığı Mekke ve çevresinin her türlü saldırıdan korunmuş, güvenli bir yer ve insanların manen temizlenip arındığı bir mekan olduğu, insanlar için ilk kurulan ev olan Kâbe'nin kutlu ve bütün alemler için hidayet vesilesi olduğu bildirilmiştir.
1: Kâbe'nin yapısı sade fakat heybetlidir. Kâbe 13 metre yüksekliği, 12'ye 11 metre duvar uzunlukları olan küp şeklinde inşa edilmiş bir binadır. Dört köşeli veya küp şeklinde olmak anlamındaki Kâb kökünden gelen Kâbe, küp şeklinde demektir. Mescid-i Haram'la birlikte toplam 361 bin metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Şu anda Kâbe bina olarak 145 metrekarelik bir alana sahiptir. Burada hac ibadetleri sırasında yaklaşık 1 milyon kişi aynı anda namaz kılabilmektedir. Ayrıca Hacerül Esved'in tam karşısında Zemzem kuyusunun bulunduğu bina vardır. Kâbe'nin çevresindeki tavaf yeri beyaz mermerle kaplıdır.
0: Kâbe'nin duvarları siyah taşlardan oluşur. 25 santimetre yükseklikte ve 30 santimetre kadar çıkıntılı bir mermer kaide üzerinde bulunur. Bu duvarlar yere kadar inen ve yer hizasında kaideye bakır halkalarla bağlanan siyah bir örtüyle örtülüdür. Bu örtü tek parça olup her yıl yenilenmektedir ve üzerine kelime-i şehadet işlenmiştir. Yer yer yaldızlı, gümüş kaplı bir kapısı vardır. Kapıya özel olarak yapılmış tekerlekli bir merdivenle çıkılır ve kapı öyle açılır. Kâbe'nin içinde tavana çıkmak için bir merdiven ve 3 ağaç sütun bulunur. İç duvarlar ve yerler mermer kaplıdır. Tavanda altın ve gümüş kandiller asılıdır. Kapıya yakın bir yerde Hacerül Esved taşı yerleştirilmiş ve etrafı gümüş bir çemberle çevrilmiştir.
1: Kâbe'nin de içinde bulunduğu alanı çevreleyen büyük mescide Mescid-i Haram denilmektedir. Hürmetli mescid anlamına gelen bu ifade Kur'an'da 16 ayette yer almaktadır. Bu ayetlerden biri şöyledir.
0: Her nereden çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Şüphesiz bu Rabbinden olan bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.
1: Harem-i Şerif ismiyle de anılan Mescid-i Haram'ın içinde Kâbe'den başka Makam-ı İbrahim ve Zemzem kuyusu bulunmaktadır. Zemzem kuyusunun bulunduğu yer tavaf yapılan alanın altına alınmıştır. Kâbe, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'den sonra birçok değişikliklere maruz kalmıştır.

0: Mescid-i Haram, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Kabe'nin etrafındaki küçük bir alandan ibaret iken, ilk olarak Hazreti Ömer tarafından genişletilmiş ve etrafı bir duvarla çevrilmiştir. Daha sonraları, Mescid-i Haram günümüze kadar pek çok defa genişletilmiştir. Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından tavanı onarılan Kabe, 5. onarımını 1. Ahmet döneminde görmüştür. 4. Murat döneminde ise çıkan sel baskını sonucunda 3 cephesi yıkılmış ve tekrar onarılmıştır.
1: Yeryüzünde Allah'a ibadet için yapılan ilk bina, bütün namazlarda kıblegah olarak yönelmekte olduğumuz Kabe'dir. Allah'ın emriyle Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından milattan 2000 yıl kadar önce Mekke'de yapılmıştır. Tavafa başlama yerinin işareti olmak üzere Kabe'nin güneydoğusunda bulunan Hacerül Esved denilen siyah taşı Hazreti İbrahim Ebu Kubeys dağından getirerek halen bulunduğu köşeye koymuştur. Hazreti İbrahim Kabe'yi yaklaşık olarak dörtgen şeklinde inşa etmişti. Dört yöne bakan köşeleri esen şiddetli rüzgarların etkisini kırıyor, zarar vermesini engelliyordu. İnşaatın tamamlanmasından sonra Hazreti İbrahim ilk tavafı oğlu Hazreti İsmail ile beraber yapmış, bütün insanları hacca, Kabe'yi ziyarete davet etmiştir.
0: Allah Teala'nın rızası için yeryüzünde ilk inşa edilen mescid olan Kabe'de, kurucusu Kusay'ın Kabe'deki mukaddes vazifeleri eskiden beri yapan ve ellerinde tutan Araplar, bunları büyük bir şeref olarak kabul ederlerdi. Bu vazifeler arasında en mühimleri, Kabe'nin anahtarlarını elinde tutmak olan hicabet, zemzem suyunu ve hacıların su işlerini idare etmek olan sikaye, ziyaretçileri barındırma ve misafirlik işlerini ayarlamak olan rifadedir. Bu şerefli vazifeleri Peygamber aleyhisselamın soyuna mensup kimseler yapıyordu. Hatta Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in kaybolan zemzem kuyusunu ve suyunu bulması büyük bir hizmet olmuş, itibarını da çok arttırmıştı.
1: Kabe'nin yönetimi, hicretten önce 2. yüzyılda Peygamberimizin atalarından biri olan Kusay bin Kilab'ın eline geçince, onu yıkıp yeniden sağlam bir şekilde inşa etti. Hurma ağacı kerestesinden bir tavan yaptı. Yanına da Darun Nedve'yi inşa etti. Kusay, yönetim işlerini ve ileri gelenlerle istişare etmeyi burada yürütüyordu. Sonra Kabe duvarlarının baktığı yönleri Kureyş oymakları arasında bölüştürdü. Onlar da evlerini Kabe'nin etrafındaki tavaf alanının çevresine yaptılar. Evlerinin kapılarını Kabe'ye açılacak şekilde planladılar.
0: Kabe'nin yönetimi bir dönem Huzza kabilesine geçti ve Kabe'ye putlar bu dönemde konuldu. Kabe'nin üzerine konulan ilk put Şam'dan getirilen Hubel'dir. Ardından başka putlar da getirilmiş, putların sayısı artmış ve Araplar arasında puta tapıcılık yayılmıştır. Bir süre sonra tek ilaha kulluğu esas alan Hanif dini yok olmuştur. Curhum kabilesinden Şahne bin Halef, Kabe'ye putları koyup insanları onlara tapmaya çağıran Amr bin Luhay'a hitaben şöyle der: "Ey Amr, ilahlar icat ettin sen. Çeşit çeşit Mekke'de evin çevresine putlar diktin. Oysa Kabe'nin bir tane Rabbi vardı, ebedi. Ama sen insanlar içinde onun birçok Rabbinin olmasını sağladın. Yakında bileceksiniz ki Allah kısa süre sonra sizin dışınızda evi için bir koruyucu seçecektir."
1: Peygamberimizin peygamber olarak gönderilişinden 5 yıl önce bir sel sonucu Kabe yıkıldı. Kabileler Kabe'yi yeniden inşa etmek için iş bölümü yaptılar. Duvarlarını yapan usta Yunanlı Yakum'du. Mısırlı bir marangoz da ona yardım ediyordu. Sıra Hacerül Esved'in yerleştirilmesine gelince onun yerine koyma onuruna kimin erişeceği konusunda aralarında tartışma çıktı. Sonunda Hazreti Muhammed'in hakemliğine başvurmaya karar verdiler. Peygamberimiz o sırada 35 yaşındaydı. Kureyşliler onu akıllı, ileri görüşlü, doğru, emin olarak biliyorlardı. Hazreti Muhammed bir aba istedi. Hacerül Esved'i örtünün üzerine koydu. Sonra her kabile

0: Ailenin temsilcisinin örtünün bir tarafından tutup kaldırmasını istedi. Taşın konulacağı doğu tarafındaki yere kadar yükselttiklerinde Hazreti Muhammed taşı tutup öperek yerine yerleştirdi.
1: İbn-i Zübeyr Kabe'yi yıkıp yeniden inşa etmek istedi. Bu amaçla Yemen'den arıtılmış kireç getirildi. Duvarları onunla yapıldı. Bina tamamlanınca Kabe'nin içine ve dışına misk ve esans sürüldü. Üzeri halis ipek kumaşla örtüldü. Kabe'nin onarımı Hicri 64 yılının Recep ayının 17'sinde tamamlandı. 960 tarihinde Osmanlı sultanlarından Sultan Süleyman tahta geçince Kabe'nin çatısını değiştirdi. 1021 tarihinde tahta geçen Sultanahmet, 1039 tarihinde meydana gelen Büyük Sel'in yıktığı kuzey, doğu ve batı duvarlarını onardı. Sonra Osmanlı sultanlarından 4. Murat zamanında bir kez daha onarıldı. Kabe, o günden günümüze, yani Hicri Kameri 1375 veya Hicri Şemsi 1338 tarihine kadar herhangi bir onarım geçirmemiştir.
0: Kabe'nin tümünü örten perdeye gelince, söylendiğine göre ilk kez Kabe'ye örtü giydiren kişi Yemen tubbalarından Ebu Bekir Esad'dır. Bu zat Kabe'yi gümüş sırmalı bir perdeyle örtmüştü. Ondan sonra yönetime gelenler onun bu uygulamasını sürdürdüler. Bir rivayete göre Kabe'nin inşasının tamamlanışından sonra Hazreti Hacer'in Kabe'nin kapısına bir perde astığı ifade edilmiştir. Daha sonra insanlar değişik kumaşlardan üretilmiş perdelerle örtmeye devam ettiler. Böylece üzeri kat kat perdelerle örtülür oldu. Bu perdelerden biri çürüdüğünde hemen üzerine yenisi konulurdu. Bu durum Kusay zamanına kadar sürdü. Kusay, Kabe'nin örtüsü için Araplardan yılda bir kez olmak üzere yardım topladı. Bu gelenek onun oğulları tarafından da sürdürüldü.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi Yemen kumaşıyla örtmüştü. Abbasi halifelerinden El-Mehdi'nin zamanına kadar bu şekilde kaldı. Halife hac için Mekke'ye geldiğinde Kabe bakıcıları perdelerin Kabe'nin yüzünde birikmiş olmasından şikayet ettiler. Bunların ağırlık yapıp Kabe'yi yıkmasından korktuklarını belirttiler. Bunun üzerine halife bu örtülerin kaldırılmasını, yerine her yıl bir tek örtü serilmesini emretti. Bu gelenek günümüze kadar devam etti. Kabe'nin bir de iç örtüsü vardır. İlk kez Kabe'yi içeriden perde örten kişi Abbas bin Abdülmuttalib'in annesidir. Oğlu Hazreti Abbas'la ilgili olarak bir adakta bulunduğu için bu perdeyi Kabe'nin iç duvarlarına örtmüştü.
0: Kabe'de kapıyla Rüknül Esved arasındaki mesafeye mültezem denir. Bu adı almasının nedeni tavaf eden kimsenin devamlı burada dua ve dilekte bulunmasındandır. Kuzey taraftaki duvarın üzerindeki su oluğuna Mizabur Rahmet, Rahmet oluğu denir. Bu oluğu Haccac bin Yusuf yapmıştır. 954 tarihinde Sultan Süleyman gümüş bir olukla değiştirmiş, 1021 tarihinde Sultan Ahmet mavi, çini nakışlı ve altın yaldızlı bir gümüş olukla değiştirmiştir. Sonra Osmanoğullarından Sultan Abdülmecid 1273 tarihinde altın bir oluk göndermiştir. Yerine konulan bu oluk hala orada bulunmaktadır.
1: Altın oluğun tam karşısında yay şeklinde Hatim adı verilen bir duvar yer alır. Bu yay şeklinde bir yapıdır. İki ucu Kabe'nin kuzey ve batı köşelerine bakar. Bu yapının yüksekliği 1 metredir, kalınlığı 1,5 metredir. İç tarafından nakışlı mermer kullanılmıştır. Bu Hatim adlı duvarla Kabe'nin duvarının arasındaki boşluğa Hicri İsmail denir. İbrahim'in ilk kez inşa ettiği zamanlarda bunun yaklaşık olarak 3 metrelik kısmı Kabe'nin içindeydi. Geri kalan kısmı ise Hazreti Hacer ve oğlunun koyunlarının barınağıydı. Denilir ki Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail burada gömülüdürler.
0: Fakihlerin büyük çoğunluğu Kabe'nin içinde namaz kılmanın caiz olduğunu

0: olduğu görüşündedir. Kâbe'ye büyük bir saygı gösterilir. Zira o Allah'ın evidir. İnananlar dünyanın her yerinden gelip hac için ziyaret eder ve ibadetlerini yaparak hacı olurlar. Yüce Allah'ın bereketli kıldığı ve hidayet olarak öngördüğü Kâbe'nin bir özelliği de hiçbir İslami grubun onun konumunu tartışma konusu yapmamış olmasıdır. Hac ve umre ibadetinin rükünlerinden biri olan tavaf da Kâbe'nin etrafında yapılır. Kâbe sola alınmak suretiyle Hacerül Esved'in bulunduğu köşeden ya da hizasından başlayarak Kâbe'nin etrafında dönüp aynı noktaya gelindiğinde bir şaft yapılmış olur. Bir tavafsa 7 şafttan meydana gelir.
1: Kâbe, yeryüzündeki ilk ibadet yeri olmasının yanı sıra, özellikle namaz ve hacla ilgili belirli şartların yerine getirilmesi bakımından da ayrı bir öneme sahiptir. Kâbe'nin bulunduğu yöne, yani kıbleye doğru yönelmek, namazın şartları arasında yer alır. Hazreti Peygamber'in Mekke'deyken namazlarını Kâbe'ye veya Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya doğru yahut her ikisini önüne alacak şekilde kıldığına dair farklı rivayetler bulunmakla birlikte, Medine'ye hicret edince 16 veya 17 ay Kudüs'e yönelerek namaz kıldığı ve "Yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir, siz de yüzünü onun bulunduğu yöne çevirin" mealindeki ayetle Kâbe'nin kıble yapıldığı bilinmektedir. Kıble ve tavafın merkezi olmasından başka, içine girilmesi ve orada namaz kılınması gibi hususlarda da Kâbe fıkhi hükümlere konu olmuştur.

0: Radyo Belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo Belgeseli. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Canlı Dilden. Batuhan Şengül. Canlı Dilden.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Canı Dil'den programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Canı Dil'den programında bizden bir iz taşıyan hikaye

şeyler ve alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz ve bugün de programımıza bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyoruz. Adamın biri yanında oğluyla birlikte Hazreti Ömer radıyallahu anhu'ya gelerek "Bu benim oğlumdur. Bana karşı geliyor." diye şikayette bulundu. Hazreti Ömer, "Allah Celle Celaluhu'dan korkmuyor musun? Niçin anne babana karşı geliyorsun? Anne babanın evladı üzerinde şu kadar hakkı var." diye genci uyardı. Çocuksa, "Ey müminlerin emiri, çocuğun baba üzerinde hiç hakkı yok mudur?" diye sordu. Hazreti Ömer, "Evet vardır. Çocuğa iyi bir anne seçmesi, doğunca güzel bir isim koyması, ona Kur'an-ı Kerim'i ve farz ibadetlerini öğretmesi, evlenecek yaşa gelince evlendirmesi, çocuğun babası üzerindeki haklarındandır." buyurdu. O zaman çocuk, "Vallahi babam Müslüman kadınları bırakıp 400 dirheme satın aldığı bir cariye ile evlendi. Bana güzel bir isim vermedi. İsmimi böcek manasına gelen Cula koydu. Bana Kur'an-ı Kerim'den ve ibadetlerden hiçbir şey öğretmedi." Bu sözler üzerine Hazreti Ömer çocuğun babasına dönerek, "Oğlum bana itaat etmiyor diyorsun. Halbuki o sana karşı gelmeden önce sen onun haklarını çiğnemişsin. Şimdi kalk ve oğluna karşı vazifeni yap." dedi ve onu azarladı. Yezid bin Muaviye şöyle der: "Adamın birini Ahnef bin Kays'a gönderdi ve onu çağırdı. Yanına gelince ona dedi ki, "Ey Ahnef, çocuklar hakkında görüşün nedir?" O şöyle cevap verdi: "Ey müminlerin halifesi, çocuklar kalplerimizin meyvesi, bizleri ayakta tutan direklerdir. Bizler onların ayakları altına serinmiş toprak, onları gölgelendirici bir gök gibiyiz. Her yüceliğe onlar vasıtasıyla erişiriz. Bir şey isterlerse onlara verir, eğer öfkelenirlerse onları memnun et ki onların sevgisini kazanasın ve sana olan bağlılıkları artsın. Varlığın onlar üzerinde bir ağır yük olmasın ki senin ölümünü özlemesinler ve sana yakın olmaktan nefret etmesinler." Hazreti Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi: "Ey Ahnef, sen içeri girdiğinde Yezid'e karşı öfke ve nefret doluydum." Ahnef yanından ayrılınca öfkesi geçti ve ondan memnun oldu. Oğluna 200 bin dirhem ve 200 kat elbise gönderdi. Yezid de Ahnef bin Kays'a 100 bin dirhem ve 100 elbise verdi. Böylece babasından gelen hediyelerin yarısını ona vermiş oldu. Adamın biri Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyhe gelerek çocuğundan şikayet etti. Abdullah bin Mübarek, "Çocuğuna hiç beddua ettin mi?" diye sordu. Adam, "Evet ettim." dedi. Abdullah bin Mübarek, "Çocuğun ahlakını sen bozmuşsun." diye cevap verdi. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh şöyle naklediyor: "Hazreti Ebu Bekir'le beraberdik. Bir ara su istedi. Kendisine ballı su getirdiler. Suyu ağzına yaklaştırınca ağlamaya başladı ve yanındaki herkesi de ağlattı. Herkes ağlamayı kesti, o da kesti. Sonra suyu tekrar ağzına yaklaştırdı ve yine ağlamaya başladı. Öyle ki yanındakiler neden ağladığını öğrenemeyeceklerini zannettiler. Derken gözlerini sildi ve yanındakilerden biri şöyle dedi: "Ey Allah Resulü'nün halifesi, seni ağlatan nedir?" Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle cevap verdi: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydim. Yalnızdı ve yanından bir şeyler kovup uzaklaştırmaya çalışıyordu. Kendisine, "Ey Allah'ın Resulü, kendinden kovup uzaklaştırmaya çalıştığın şey nedir?" diye sordum. Buyurdular ki, "Şu dünya temsili olarak gözümün önüne dikildi. Ben ona yanımdan uzaklaş, defol dedim. O da bana döndü. Sen beni başından savdın ama senden sonra gelenler benden yakalarını kurtaramayacaklar." dedi. Yine bir başka hikayede Musa aleyhisselam bir yerden geçiyorken bir kişinin ağlamakta olduğunu gördü. Dönüşünde aynı kişinin ağlamaya devam ettiğine şahit oldu ve dedi ki, "Ya Rabbi, falan kulun senin korkundan ağlıyor." Cenab-ı Hak'tan şöyle hitap olundu: "Ey İmran'ın oğlu Musa, onun gözyaşlarıyla birlikte beyni de ağlamaktan aksa, iki eli yorgunluktan yere düşünceye kadar yalvarsa, o kişi dünyaya muhabbet beslediği sürece ben onu bağışlamam." İbrahim bin Ethem Kuddisesi ruhu Belh şehrinin padişahıydı. Bir gece sarayında yatağına uzanmış dinleniyordu.

İbrahim bin Ethem hayretle, "Hiç sarayın damı üstünde deve aranır mı? Bu ne tuhaf bir iştir. Damda gezenlerse, asıl tuhaflık bizde değil, sende. Damda deve aramak tuhaftır. Ama senin böyle yattığın yerde cenneti araman daha da tuhaftır. Efendi, yatarak cennet aranır mı?" dediler ve gözden kayboldular. İbrahim bin Ethem Hazretleri buyuruyor ki, "Allah bilir bu gelenler ya insan suretindeki meleklerdi ya da ricalül gayb'den bir takım velilerdi. Beni irşad için gelmişlerdi." Bu hadiseden sonra İbrahim bin Ethem sarayı ve saltanatı terk etti. Dervişliği seçti. Velilerin sohbet halkasına girdi. Mana aleminin sultanlarından oldu. Kays bin Sa'd hastalanmıştı. İhvan ve arkadaşları kendisini ziyarete biraz geciktiler. Durumu soruşturunca kendisine, "Onlar kendilerinde olan alacağın sebebiyle yanına gelmekten sakınıyorlar," dediler. Bunu duyan Kays, "Kardeşlerimi beni ziyaretten alıkoyan malı Allah Celle Celaluhu helak etsin," dedi. Ve bir adam tutup, "Kays'a borcu olanın borcu silinmiştir," diye bağırmasını emretti. Münadi dediğini yapınca akşama kadar ziyaretçilerin çokluğundan kapısının eşiği kırıldı. Basra'da şeyhlerden biri Rabia'nın yanına gelmişti. Yakınına oturmuş ve başlamış dünyayı yerip karalamaya. Rabia el-Adeviye ona şöyle dedi. "Sen dünyayı çok seviyorsun. Dünya gönlünde taht kurmuş. Zira onu sevmemiş olsaydın durmadan onu yad etmezdin. Çünkü kumaşı eğip büken kimse onu satın almaya heveslidir. Debbah sevdiği postu yere vurur. Şayet dünya sevgisinden gönlünü tamamen boşaltmış olsaydın, onun iyi tarafını da kötü tarafını da yad etmezdin. Dünyayı durmadan anıyorsun. Öyle ya, bir şeyi seven onu çok zikreder." Ala bin Ziyad diyor ki, "Dünya bütün ihtişam ve cazibesiyle gözümün önünde canlandı. Dedim ki, senin şerrinden Allah Celle Celaluhu'ya sığınırım. Dile gelerek bana şöyle cevap verdi. Benim şerrimden kurtulmanın sırrı Allah Teala'nın seni benden korumasıdır. Öyleyse sen de paraya pula bağlanma. Çünkü bütün dünyalıkların temeli para ve servete dayanır. İnsan dünyadaki her şeye bunlarla erişir. Para ve servet hırsından uzak duranlar dünya şerrinden de uzak kalırlar." İbn Salim şöyle anlatıyor. İshak bin Ahmet vefat ettiğinde Seh bin Abdullah hücresine girmiş ve orada içinde iki şişe bulunan bir sepet bulmuştu. Şişelerden birinde kırmızı bir şey, diğerinde sarı bir şey vardı. Ayrıca yerde altın ve gümüş parçaları göze çarpıyordu. "Babam bana bu parçaları Dicle Nehri'ne atmamı, şişede bulunan maddelere de toprak karıştırmamı emretti." İshak bin Ahmet borçlu ölmüştü. Bu yüzden babam Seh'le şişelerde bulunanların ne olduğunu sordu. Seh, "Kırmızı şişede bulunan birkaç miskal bakır üzerine bir dirhem dökülse onu altına çevirir. Sarı şişede olansa birkaç miskal bakır üzerine aynı şekilde bir dirhem dökülse onu gümüşe çevirir. Şu parçacıklar bu işin denemeleridir," dedi. Babam kendisine, "Peki onu bunu yapmaktan alıkoyan nedir? Böyle yapsa da borcunu ödese olmaz mı?" diye sordu. Seh de imanına zarar vermesinden korkmuştur dedi. Ben bunun üzerine İbn Salim'e, "Seh bin Abdullah'ın bununla İshak bin Ahmet'in borcunu ödeyivermesi, onları bozup atmasından daha iyi olmaz mı?" diye sordum. İbn Salim, "Seh kendi imanını korumada ondan daha titizdi. Onu böyle bir şey yapmaktan alıkoyan veradır. Çünkü bu suni altın 70 sene sonra tekrar değişip eski haline döner," diye cevap verdi. Seyyid Dağı Hazretleri zamanında İran Şahı Şemdinan'a yakın 145 pare köyü her şeyiyle beraber Seyyid Taha Hazretlerine bağışladı. Bu haberi kendisine getirdiklerinde bir an başını eğip kaldırdıktan sonra "Elhamdülillah," dedi. İran Şahı ölünce oğlu bu köyleri geri aldı. Haberi Seyyid Taha'ya getirdiklerinde yine bir an başını eğip sonra kaldırdı ve "Elhamdülillah" buyurdu. Halifesi Köse, "Efendim, köyleri size hediye ettikleri zaman da hamd ettiniz. Geri aldıklarında da hamd ettiniz. Hikmeti nedir?" diye sual edince, "Hediye ettikleri zaman kalbimi yokladım. Dünya malına sevinmediğimi gördüm. Bunun için hamd ettim. Şimdi geri aldıklarında yine kalbime baktım. Hiç üzüntü bulunmadığını gördüm. Yine hamd ettim."

0: Canı Dilden. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine, canı dilden.
3: Efendim, programımıza devam ediyoruz. Bizden bir iz taşıyan hikayelerden sonra alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlerle. İslamiyet malum ki 5 şey üzerine bina edilmiştir. Birincisi namazdır. Halbuki namazın yalnız zahiriyle Cenab-ı Mevla'ya yaklaşmak mümkün değildir. Namaz miraca işarettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize hediye olarak getirmiştir. Kendilerinin mukaddes miraçlarına karşılık namaz da ümmeti merhumesinin, Müslümanların miracıdır. Oruç keza böyledir. Orucun özü meleklik ve belki övgüye layık sıfatlarla sıfatlanmak içindir. Zekata gelince, zekat yalnız zekat vererek cimrilikten kurtulmak için değil, zekat kalbin rahatlamasına ve ahlaken temizlenmeye işarettir. Hac, gönül evini tavafla vuslat ehli olmak içindir. Malum ki bir adam ihram giymezse, kurbanını kesmezse, yalnız Beytullah'ı tavafla hacı olamaz. Fetva böyledir. Kabe'nin hacısı böyle olduğu gibi, gönül beytinin, evinin hacısı olabilmek de yine böyledir. Dünyevi olan her şeyden uzaklaşma ihramını giymedikçe, nefsi kurban etmedikçe, manevi hac eda edilmiş ve gönül Kabe'sinin tavafı da gerçekleşmiş olmaz. İslam'ın beşinci esası da şehadet kelimesinin dilimizle söylemek, kalbimizle tasdik etmek yani tevhiddir. Fakat bu tasdik ve tevhidin sürekli olması gerekir. Gafletimiz hakikat erlerinin nazarında hakkani tevhide engeldir. Bilindiği gibi Fahri Kainat Efendimizin miraçları hem cismani hem ruhani olarak gerçekleşmiştir. Cismani miraçtan dönüşlerinde ümmetine hediye olarak getirdiği 5 vakit namazın dış görünüşü ümmeti merhumesine cismani miraç seviyesindedir. Gerek namazda gerekse diğer vakitlerdeki Rabbimizle yakınlık ve huzurumuz da Resul-i Kibriya Efendimizin ruhani miraçları derecesindedir. Eğer gaflet erbabından olursak namazımızın hakikati yok demektir. Özü, manası olmayan namaz ve diğer bütün salih ameller de ruhsuz ceset gibidir. Bunun insana pek o kadar faydası olmaz. İşte hakikat erlerinin katında bu huzur tevhidin ta kendisidir. Tevhidin hakikatidir. Bazıları da buyururlar ki, tevhid mutlak bir olanı bulup birlemeyi, tevhidi terk etmek çünkü nef ve ispat, vehim sahipleri içindir. Huzura Mevla ile yaklaşmış olup ona tamamıyla yakınlık elde eden için artık nef mümkün değildir. Zira her an, her dem onunladır. Ondan ayrılmaz. Daha neyi nefyetsin, neyi ispat etsin? Artık onun nazarında masiva, yani Allah'tan gayri olan şeyler yoktur. Masiva da olmayınca artık nef olunacak bir şey de yoktur. Nef, kendini görmemek, ispat da Allah'ı görmektir denilmiştir. Nevi ispat, la ilahe illallah zikridir, bunu da dipnot olarak vermiş olalım. Sonra bu 124 belki 224 bin peygamber ve bu kadar evliya-i kiram hep bizim Allah'a vuslatımız içindir. Kainatın ve insanın yaratılışından maksat ancak Allah'ı bilme,

kavuşma içindir. Gerçi bütün varlıkların yaratılış gayesi levlake levlak lema halaktül eflak ilahi fermanı gereği Habibi Hüda Mahbub-i Kibriya Efendimiz'dir. Fakat Peygamber Efendimiz'in mukaddes varlıklarının da esas yaratılışı yine muhabbet, irfan ve Cenab-ı Kibriya'ya vuslat içindir bu öz. Bu sermaye yaratılıştan potansiyel olarak bütün insanlarda mevcuttur. Bu benim işim değildir demekle olmaz. Sonra bu peygamber efendilerimiz, bu kadar evliya-i kiram ve bu ilahi kitaplar ve Kur'an-ı Kerim, ayrıca insanlardaki bu ilahi sırlar, bunların hep haşa boşuna yaratılmış olması gerekir. Gerçi Cenab-ı Hakk'ı herkes vuslat edemez. İlahi isimler gereği herkesten bir isim tecelli eder. Yani kimi cemale, kimi de celale gider. Fakat biz cemal ehli olmak isteyelim ve buna göre de iş yapalım. Hak Teala lütfeder, ihsan eder. Cemale ehil olamayacağı nereden malum? Göklere, meleklere, taşa, toprağa, bitki ve hayvanlara bu şeref verilmedi. O, celil ve ekber olan Rabbinin sırrı sendedir. O emaneti yüklenmekten dağ, taş, bütün yaratılanlar kaçındı. Yalnız sen yüklendin. Zira bu kabiliyet yalnız sende vardı. Madem ki taahhüt ettim, söz verdin ve yeteneğin de var, artık şimdi neden yapamam diyorsun? Böyle durmak olmaz. Sözünde durmak gerekir. Biz aradan çıkar ve her şeyi, her başarıyı ve her nimeti yine ondan ve onun fazl-ı kereminden, onun inayet ve merhametinden bilir ve o şekilde çalışıp çabalarsak hadi yani hidayete eriştirecek olan odur. Muti yani emirlerine mutlak manada itaat edilecek olan yine odur. Müvefik, yardım ve başarı ihsan eden odur. Her şey olur biter, biz de kurtuluruz. İyilik ve güzelliklerin hepsi Cenab-ı Hak'tandır. Gerçi kötülük ve günahların da yaratanı yine O'dur, fakat kötülük ve günah bizdendir, O sadece yaratıcısıdır. Ayet-i Kerime'de bu gerçeği şöyle açıklanır. Nisa suresi 79. ayet-i kerime mealen, sana gelen her iyilik Allah'tandır, sana gelen her fenalık da kendindendir buyurulmuştur. Bakın Hazreti Adem Aleyhisselam hatayı kendisinde bildi. Hilafet mertebesini elde etti, Safiullah oldu. Şeytan da isyanını Hazreti Allah'a nispet etti, kovuldu ve lanetlenenlerden oldu. Biz hemen günahlarımızı kendimize nispet ederek tövbekâr olalım. Kendisine yönelelim. Yüzümüzü ona dönelim ve teslim olalım. Sonsuz feyiz sahibi olan Rabbi Rahimimizde cimrilik yoktur. Babamız Adem Aleyhisselam gibi bizi de affeder, mağfiret buyurur. Korkmayın. Cenab-ı Hak bir şeyin meydana gelmesinin çoğunlukla sebeplere bağlamıştır. Vereceğiniz sebepler aracılığıyla ikram ve ihsan eder. Allah'ın ezeli adeti de böyledir. Gerçi istediği zaman sebep olmadan da lütfeder, ikram eder. Böyle olduğu da görülmüştür. Fakat böyle olan muamelesi azdır, istisnadır. Genellikle sebepler yoluyla hakkımızda muamele buyurur. Mesela bir kişinin kendisine ulaşmasını bir şarta bağlar. Bu kimse falan kimseye gider, onun sohbetine devam eder ve ona uyacak olursa bana vasıl olacaktır diye araya bir şart koyar. Şimdi bu adam o zata gider, sohbet ve hizmette bulunursa o kişi şüphesiz Hak Teala'ya vuslat eder. Gitmezse Mevla'nın vuslatına kavuşamaz. Dediğim gibi bazen sebepler olmadan da olan şeyler vardır. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi adamlarıyla birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye gidiyordu. Fakat netice ne olduğu malum. Öldürmek şöyle dursun, İslam'la şereflendi. Hazreti Ömer o büyük mertebeye kavuştu. İşte Hazreti Ömer'in bu mazhariyetinde görünürde bir sebep yoktur. Fakat bu her vakit böyle olmaz. Bunlar çok ender ve müstesna bir ilahi nimettir. Hüküm genele ve çoğunluğa göredir. Bu açıdan sebeplere sarılmamız, mürşid-i kamillere gitmekliğimiz, onlara muhabbet ve hizmetle şerefli sohbetlerine katılmak ve bağlanmak lazımdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Mübin'inde Nisa suresinin 79. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor. Sana gelen her iyilik Allah'tandır, sana gelen her fenalık da kendindendir. Bu yüzden mürşide, hakka ulaşmaya en büyük vesile olan bir insan-ı kamile gitmemiz ve ona ihlas, muhabbet ve hizmetimiz icap eder ki bu iş görülsün. Aşk ve muhabbet, ihlas ve dostluk olmasa, şeyhe iyice kalbini bağlamakla onda fani olunmazsa Allah'a vuslata imkan yoktur. Dikkat ediniz!
İnsan birini veyahut bir şeyi sevse artık onu mümkün değil unutamaz. Kesinlikle aklından çıkaramaz değil mi? Hatta bunun misali pek çoktur. Mesela Mecnun, aşk ve muhabbet ateşiyle yandığı için Leyla'yı hiç unutamazmış. Ve bir gün Leyla yanına geldiği ve kendisiyle konuşmak istediği halde Leyla'ya "Sen kimsin?" diye sormuş. O da "Ben Leyla'yım." demiş. Mecnun Leyla'ya "Yahu Leyla bir olur, iki olmaz. İşte Leyla benim, git beni meşgul etme." demiş. Bu hal sahabe-i kiram efendilerimizde de pek çok defa olmuştur. Mesela Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i pek ziyade severlerdi. Hatta o derece ki Cenab-ı Hak bile çoğu zaman hatırına gelmez ve bu halden pek ziyade korkarlarmış. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Ya Ebu Bekir, sende bir hal var, nedir?" diye sormuşlar. O da, "Ya Resulallah, size malum, muhabbetiniz bana her şeyi unutturdu. Cenab-ı Hak bile artık hatırıma gelmez oldu. Acaba bana bir ziyan olur mu diye bu halden korkuyor ve böylece düşünüyorum," diye cevap vermişler. Risalet Bena Efendimiz de, "Zaten öyle olacaktır. Korkma, iş doğrudur, bir şey olmaz," buyurmuşlar. Bir süre sonra bu hal kaybolmuş. Bu kez Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Cenab-ı Hakk'ı ziyade sever ve unutamaz olmuş. Ve Habibi Hüda Peygamber Efendimiz çoğu zaman hatırına gelmez olmuş. Bu defa bu halden de korkmaya başlamış. Yine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu hali sormuş. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh cevaben, "Ya Resulallah, sana malum, şimdi de Cenab-ı Hakk'ı seviyorum ve asla unutamıyorum. Mübarek zatınızın muhabbeti o kadar kalmadı ve bu halden bana bir zarar olur mu acaba düşüncesiyle korkuyorum," diye arz eder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır, korkma. Zaten böyle olacaktı. Neticenin bu olması lazımdı. Evvelki muhabbet bunun böyle olması içindi. Şimdi iş güzel oldu ve daha bir şey kalmadı ve maksat da hasıl oldu," buyururlar.

Diğer sahabi kiram hazeratına ve daha başkalarına da böyle olmuştur. Mesela Sevban Efendimiz radıyallahu anh da günden güne zayıflar ve erirlermiş. Peygamber Efendimiz de onun bu haline dikkat buyurmuşlar. Bir gün saadetle sormuşlar ki, ''Ya Sevban, senin bir hastalığın mı var? Niçin böyle günden güne eriyip gidiyorsun?'' O da cevaben, ''Ya Resulallah, hiçbir şeyim yok. Bir yerimde bir rahatsızlık veya hastalık da hissetmiyorum. Yalnız ben şimdi bir dakika zat-ı şeriflerinizden ayrılmaya tahammül edemiyorum. Yarın ahirette tabiatıyla bizimle beraber olamayacaksınız. Zira oradaki derecenizin üstünde bir derece düşünmek söz konusu değil. Haydi cennete gitsek bile sizin yakınlık makamınıza ulaşmak bizler için imkansız. Mecburen biz ayrı düşeceğiz ve biz bu ayrılığa nasıl tahammül edeceğiz? İşte bu düşünce kulunuzu böyle zayıflatıyor, eritiyor diye arz eder. Sonra şu ayet-i kerime nazil olur. Her kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine pek büyük nimetler bağışladığı peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdir. Onlarsa ne güzel arkadaşlardır. İşte bu Allah katında bir bağıştır. Allahsa her şeyi bilici olarak yeter. Nisa suresi 4-69-70. Yani Cenab-ı Hak peygamberlerine, sıddıklara, şehitlere ve salih kullarına ne ikram edecekse bunlarla onlara da aynen o ikramı edecektir ve onlarla beraber kalacaktır. Gerçi nübüvvet mertebesi başkadır. Fakat peygamberlere olacak ikramlardan bunları sevenler de hissedar olacaklardır. Ve bunlar da daimi bir şekilde Cenab-ı Mevla'nın cemaliyle gözü ve gönlü tok ve nimetlenmiş olacaklardır. Yine bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberdeyken içeri bir bedevi girerek ''Muhammed kim? Muhammed kim?'' der. Azab-ı güzin bedevinin bu edep dışı hareketinden çok rahatsız olurlar ve bu adama canları sıkılır. Hatta onu dışarı çıkarmak isterlerse de Resul-i Ekrem Efendimizin işaretleri üzerine dokunmazlar. Hazreti Ali Keramallah

Yahuveçehu, minberi göstererek Bedevi'ye işte odur diye söyler. Bedevi, mukaddes huzura giderek selam verir. Allah Resulü de selamını alır. Bedevi, kıyametin kopması ne zaman ya Resulallah diye sorar. Peygamber Efendimiz de, kıyamet için ne hazırladın ki kıyameti soruyorsun diye buyururlar. Bedevi cevaben, hiçbir şey hazırlamadım ya Resulallah. Yalnız Allah ve Resulullah muhabbeti diye arz edince, günahkarların şefaatçisi, Cenab-ı Hakk'ın sevgilisi, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, kişiyi sevdiğiyle beraberdir buyururlar. Bu hadis-i şerif oradakiler üzerinde o derece sevince ve neşeye sebep olmuş, herkese öyle bir ferah ve iftihar vesilesi kazandırmıştı ki, o gün olduğu kadar hemen hemen hiçbir vakit ashab arasında böyle bir sevinç ve coşku olmamıştı. Bunların hepsinin dertleri ve düşünceleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrı düşmemek, onunla beraber bulunmaktı. İşte bir mürit de mürşidini böyle sevmesi lazımdır ki iş görülebilsin. Böylelikle hem burada hem de orada Evliyaullah zümresinden ayrılmasın. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Allah muhabbetiyle ağlayınız. Şayet Allah muhabbetiniz yoksa ve Allah derdiyle ağlayamıyorsanız ağlar gibi görünmeye çalışınız. Ağlar gibi görününüz. Bu taklit zamanla gerçeğe dönüşür ve sonuçta gerçekten ağlarsınız. Kısaca bir sufiye iki şey yeterlidir. Biri Allah'ı unutmamak, diğeri de mürşidini unutmamaktır. Cenab-ı Hak bizzat kendisi, nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Hadid suresi 57 Taksim 4. ayet-i kerimede buyuruyor. Yalnız bu ilahi fermanı düşünürsek ve onun gerektirdiği gibi hareket etsek yeterlidir. Başka bir şeye lüzum ve ihtiyaç yoktur. O azametiyle, kibriyasıyla, Hak Teala bizimle olmaya tenezzül buyursun ve apaçık ayetleriyle bu bizimle birlikte oluşunu bize haber versin de biz de ondan gafil ve onu unutup ihmal etmiş bir şekilde dolaşalım. Bu nasıl olur? Bilhassa insanda bir kalp, bir ruh, bir sır var ki bunlar Allah Teala'nın bize birer emanetidir. Bizden gören, işiten, söyleyen odur. Daha insan nasıl Cenab-ı Hakk'ı unutabilir? Bu çok çok şaşılacak ve hayret edilecek bir durumdur. İnsan ruhu olmasa yaşar mı? Tabii yaşayamaz. Ruhsa ondandır. Onun yakınlığı, bizimle birlikte olma sırrı olmasa bir an yaşamak söz konusu değildir. Gerçi bütün yaratılanlarla Yüce Allah'ın birlikte olma sırrı bir yakınlığı vardır. Fakat insana olan yakınlığı gibi hiçbir şeye yakınlığı yoktur. İnsan-ı Kamile ise yüce isimleri ve sıfatlarıyla, cemali tasarruflarıyla ve zatıyla yakındır. Çünkü tam tecelligah ancak insan-ı kamildir. Diğer insanlarda da yalnız isimler, fiiller ve sıfatlarıyla yakınlığı söz konusudur. Hayvanlara rezzak oluşuyla, cansızlara kayyum sıfatıyla, kafir ve münafıklara da celali tasarruflarıyla yakındır. Özetle, bize bizden yakın olan, varlığımız, hayatımız hep kendisinden olan o Yüce Mevla'yı unutmak olmaz. Bu unutuş en büyük nankörlüktür. İnsan madem ki kendisi vardır, işte bu kendi varlığı ortadayken kendisini yaratıp yaşatanı unutmamak için başka şeye hacet yoktur. Bu varlığımız ve bu mevcutiyetimiz onun varlığına, onun bize yakın ve bizimle birlikte oluşuna yeterli delildir. Bu delille her an, her nefes onu hazır bilmek, kulluğumuzun gereği, yaratılma sırrının icabıdır. Eğer böyle yapmazsak biz Cenab-ı Hak'tan, onun cemali bağ kemalinden, onu seyretme ve ona kavuşma nimetinden mahrum kalırız. Gerçekten biz eğer ilahi vuslattan mahrum olmanın ne gibi bir bela olduğunu bilsek ve bu mahrumiyetten gerektiği gibi korksak, hiç şüphe yok ki biz huzur ehli oluruz. Fakat ne yazık ki uzak ve ayrı kalma belasını bilmiyoruz ve ondan korkmuyoruz. Bu apaçık meydandadır. İşimiz ve gidişimiz maalesef bunu gösteriyor. Nakşi saadatlarının büyüklerinden Hacı Evliya-i Kebir Hazretleri vardır. Bu mübarek ilk zamanlarda talebedir ve tarikata da mensup değildir. Hacı Abdülhalik-i Gücdüvani Hazretleri bir gün saadethaneleri için aldığı eti evine götüreceği sırada Hacı Evliya-i Kebir mübareğin yanına gelerek ''Efendim müsaade buyurunuz da bu eti saadethanenize bendeniz götüreyim.'' diye rica eder. Kimseye bir şey verip saadethanelerine göndermek adetleri değilken Hacı Evliya-i Kebir Hazretlerinin bu isteklerini kabulle aldığı eti ona vererek beraberce hanelerine giderler. Abdülhalik-i Gücdüvani

Vani Hazretleri Hacı'ya hitaben, madem ki buraya kadar geldiniz, bir şeyler yapsınlar da beraberce yiyelim olmaz mı diye buyururlar. Neyse bir şeyler hazırlandıktan sonra beraberce yerler. Yemekten sonra da Evliya-i Kibir Hazretleri çıkar gider. Fakat biraz sonra kalbine insanı bir şeye candan bağlanmaya sürükleyen bir ateş düşer. Abdülhalik-i Gücdüvani Hazretlerine gelir. Gücdüvani Hazretleri de kabul buyurarak tarikata alır. Hacı Evliya-i Kebir Hazretlerinin hocası, talebesinin tarikata intisabını işitir, anlar. Fakat hocası pek ziyade alim bir zat olduğu halde tarikata, tarikat ehline ve mürşitlere atıp tutan takımdan bulunduğu için kendi talebesinin de tarikata intisap ettiğini görünce şeyhler hakkındaki muhalefetini daha da arttırır. Fakat Evliya-i Kebir'i her ne yaparsa yapsın azim ve maksadından bir türlü döndüremez. Evliya-i Kebir Hazretleri ise az bir zaman içerisinde pek fazla ilerleyip bir takım keşif nurlarına mazhar olur. Hatta hocasının bir gece fena bir işe kalkıştığını keşfen anlar. Sabahleyin hocası her zamanki gibi yine şeyhlerin aleyhinde konuşmaya başlar. Bunun üzerine Evliya-i Kebir Hazretleri hocasına hitaben, ''Hocam, şeyhler zikir ve fikirle meşgul ve ilahi ahlakla ahlaklanmaya kesin kararlı ve bunun için çalışmakta olup hiçbir ferde karışmadıkları ve sizin bu geceki şu kötü muameleniz gibi hiçbir muameleye girişmeyip cüret etmedikleri halde bunları neden dolayı her vakit böyle dilinize dolamaktan vazgeçmiyorsunuz? Bu nasıl olur?'' diye arz eder. Şimdi hocası düşünmeye başlar ve kendi kendine ''Bu işi yaptığımı benden başka bilen yoktu. Demek ki bizim talebe de keşfen bu halime vakıf oldu.'' der ve Evliya-i Kebir'e dönerek ''Hakkınız var oğlum.'' diyerek bizzat kendisi de Abdülhalik-i Gücdüvani Hazretlerine gidip intisap eder ve gerçekten de büyük bir zat olur. Efendiler, bakınız, bir et bahçesi Evliya-i Kebir Hazretlerinin eline alarak Hacı Abdülhalik-i Gücdüvani Hazretlerinin hanesine götürmesi gibi ufak bir hizmeti hem kendisinin hem hocasının hem de kendileri sayesinde binlerce insanın ebediyen kurtulmalarının ve saadete kavuşmalarının sebebi olmuştur. Demek istiyorum ki insanı kamile kavuşmak, onlarla sohbet etmek, onlara hizmet pek büyük bir nimet ve devlettir. Aman aman ne yaparsanız yapınız, insan-ı kamilden uzak kalmayınız ve onun nazar, feyiz ve rahmetinden ve gönlünden düşmeyiniz. Cehenneme girmeye razı olunuz, fakat insan-ı kamilden ayrı ve uzak kalmaya razı olmayınız. Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler ve alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz. Yarın saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
5: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, hayırlı cumalar. Şimdi haberler. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi kapsamında konuştu. Sözlerimin hemen başında şu hususun altını çizmek isterim diyen Erdoğan, bakınız şu anda farklı ülkelerden, farklı bölgelerden gelen konuklarımızla bu tarihi salonda bir aradayız. Vatandaşı olduğumuz devletlerin, mensubu olduğumuz milletlerin birbirinden farklı anayasaları, hukuk sistemleri, yasal ve idari mevzuatları var. Aynı şekilde burada temsil edilen her devletin, milletin kendine has hukuk geleneği, kuralları, manzumesi, birbirinden farklı teamülleri var. Şimdi uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda. İlkeler, normlar, sistemin merkezinde yer alan kurallar, bunların tamamı ayaklar altına alınmış durumda. Bunları hamaset olsun, polemik olsun veya ajitasyon için söylemiyorum. Tam tersine bunlar yüzleşmemiz gereken acı gerçekler. Kabul edelim ki neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem var. Ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sıkıntılara hepimiz tanıklık ediyoruz. Eğitim ve teknolojiye erişim, iklim kriziyle mücadele, gıda güvenliği ve gelir adaletsizliği başta olmak üzere ülkeler arasındaki makas giderek açılıyor. Dünyanın bir bölümü son derece kısıtlı şartlar altında yokluk ve yoksulluk içinde hayata tutunmaya çalışırken lüks ve şatafat içinde yaşayan diğer bir kesim sistemin tüm nimetlerinden faydalanıyor. Soruyorum, dünya genelinde sayısı 60 bin ancak bulan bir avuç elitin 4 milyar insandan 3 kat daha fazla servete, gelire, imkana sahip olması adil midir? Hakkaniyetli midir? Aynı şekilde çevreyi hoyratça kirleterek zenginleşen gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğinde hemen hiçbir etkisi olmayan ülkeleri yalnız bırakması adil ve hakkaniyetli midir? Krizlerin çatışmaları tetiklediği, çatışmaların savaşları takip ettiği, savaşların ise istikrarsızlıkla neticelendiği bir tabloda sistemde bir sorun yok diyebilir miyiz? Sistemdeki yapısal sorunları enerji güvenliğinden ticaret yollarına, lojistik ve ulaştırma koridorlarından teknolojik ve sivil altyapıya kadar her alanda hepimiz yaşamıyor muyuz? Çok iyi bildiğiniz gibi suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı değildir. Teknoloji ile beraber suç coğrafyasında küreselleştiğine elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve sosyal medya gibi araçların suç örgütleri tarafından çok etkin biçimde kullanıldığına şahit oluyoruz. Sınır aşan suçlarla mücadelenin başarısı ülkeler arasındaki işbirliğinin seviyesiyle doğru orantılıdır. İster adi suçlu, ister uyuşturucu tüccarı, ister terör ve organize suç örgütü üyesi olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimseye dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur olmamalıdır. Suç işleyip ülke dışına çıkarak adaletten kaçabileceğini sananlar, nereye saklanırsa saklansınlar, kendilerini güvende hissetmemelidir, dedi. Derdiyenler İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta dün sabah saatlerinde ilk 3 katı çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında binanın üst katlarından başlanarak tıraşlama yöntemiyle kontrollü yıkım gerçekleştirildi. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Çalışmaları tamamlayan ekiplerin enkazdan çıkmasının ardından iş makineleriyle hafriyat alımına devam edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında binadaki kısmi çökmenin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, enkazdan 14 kişinin çıkarıldığını, 4 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen çiftçi şunları kaydetti. İlk andan itibaren büyük bir gayret ve fedakarlıkla görev yapan tüm ekiplerimize de teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçluları Türk adaletine teslim edebilmek için Türkiye'nin suç örgütleriyle mücadelesini yurt dışında da sürdürdüğünü söyledi. Bakan Çiftçi, dün Atina'ya yaptığı resmi ziyarette Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohdis ve Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Tanos Plevris'le görüşmelerinin ardından Türk basının açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, Türkiye'de 2026'nın ilk 9 ayında 625 organize suç örgütüne yönelik 1741 operasyon gerçekleştirildiğini ve birçok organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti. Çiftçi, bu suç örgütlerinin 22'sinin uluslararası bağlantısı olduğuna dikkati çekerek Türkiye'de bu konuda etkili mücadele yürütüldüğünü vurguladı. Türkiye'nin suç örgütlerine karşı faaliyet alanı bırakmamaya çalıştığını işaret eden Çiftçi, çünkü bu yeni nesil suç örgütleri vatandaşımızın evini, iş yerini, aracını kurşunluyor. Dijital platformlar üzerinden, sosyal medya platformları üzerinden örgütleniyorlar. Eleman devşiriyorlar, eylem yaptırıyorlar. Vatandaşımızı huzursuz ediyorlar, diye konuştu. Yunanistan'ın da Türkiye'de suç işleyip Yunanistan'a sığınan yeni nesil suç örgütleriyle ve organize suç çetelerinin üyeleriyle sorun yaşadığını kaydeden Çiftçi, onlar da burada aynı mücadeleyi vermek istiyorlar. Dolayısıyla problem yok. Zaten suçlu her yerde suçlu. Gittiği yerde de rahat durmuyor. Onlar için

0: Zanlılardan dördü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Saldal, oğlu Y. Sandal, eski CHP Bayraklı İlçe Başkanı ve Belediye Çalışanı D.G., eski Baybel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi M.C.S., Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürü H.C.Ö., İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Şube Müdürü olarak görev yapan A.A. ve O.Ç.Ş. ile eski Baybel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı'nın dolduğu 43 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diğer yandan İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet ve irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan, aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili ile eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısının da olduğu 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 ton 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı oldukları değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da polis ekiplerince yapılan denetimde 493 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce dün iki aşamalı Huzur İstanbul uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 291.447 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 626 kişiyle 107 yoklama kaçağı yakalandı. 493 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 27 ruhsatsız tabanca, 8 tüfek, 7 kuru sıkı tabanca, 232 fişek, 645 gram uyuşturucu, 81 uyuşturucu hapla uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen bir miktar para ele geçirildi. Ekiplerce 372 umum açık yer denetlendi. 2 iş yeri hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 30 kişiye idari işlem yapılırken 4 yabancı uyruklu kişiye de işlem uygulandı. Trafik denetimlerinde ise 41.684 araç ve 2.264 motosiklet kontrol edildi. 2.692 araç ve motosikletle 11 sürücüye işlem yapılırken 13 araç ve 2 motosiklet trafikten men edildi. Suudi Arabistan, başkent Riyad'daki havalimanına dün düzenlenen iki ayrı füze saldırısında 3 vatandaşının öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, dün Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na iki saldırı düzenlendiği, ilk saldırıda havalimanı tesisinin, ikinci saldırıda ise Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait bir uçağın hedef alındığı belirtildi. Söz konusu saldırılarda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların Suudi Arabistan vatandaşı ve farklı uyruklardan kişiler olduğu kaydedildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, tedavi için hastanelere nakledildiği aktarılan açıklamada, saldırılar nedeniyle havalimanında maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Meksika'nın Sinaloa eyaletindeki bir hapishanede görüş saatinde çıkan ayaklanmada ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Sinaloa Kamu Güvenliği Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mazatlan kentindeki hapishanede görüş saatlerinde ayaklanma çıktığı ifade edildi. Olayda 9 mahkum ve bir mahkum yakınının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, yaralı 16 mahkumun hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Yerel basındaki haberlerde ayaklanma sırasında mahkumların ateşli silah kullandığı öne sürüldü. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

O gün cennette onlara merhametli Rabb'in selamı vardır. Saadet asrında iki Müslüman beraber yürürlerken bir ağaç onları biraz ayırırsa tekrar birleştiklerinde hemen birbirlerine selam veriyorlardı. Bir ağacın tuttuğu yer kadar ayrılığa tahammülleri yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşılaşılan iki kişiden birbirlerinin ellerini sevgi ve saygıyla kavramalarını ister. Bu takdirde onlar ayrılmadan önce mutlaka bağışlanacaklardır. Sahabe boş zamanlarında yola inerdi. Orada biriyle karşılaşır, selam alıp verirler ve musafaha ederlerdi. Onlar Hazreti Peygamber'den selam ve musafahada günahların sarı yapraklar gibi uçup gittiğini işitmişlerdi. Hazreti Peygamber'in selamın yaygınlaştırılmasını, tanıdık tanımadık herkese selam verilmesini istemesi ve selamlaşmayı en değerli iyilik arasında sayması, insanları yüz yüze tutmaya büyük önem veren İslam estetiğinin doğal sonucudur. İnsanlar beton bloklar haline gelmemelidir. Hazreti Peygamber'in Allah katında en makbul insan, bir karşılaşmada selama önce davranandır buyruğu, İslam'ın özel bir önem verdiği öncü faal karakterden bir ayrıntıdır. Sorunlar, ilkeler ve insanlar bu karakter sayesinde sahipsiz kalmaktan kurtulur. En zevkli anlardan birini tanımadığınız bir insanın selamında yaşarsınız. Bu selam etraftaki güvenlik kuşağının sağlam olduğu hissini verir. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun duası, bir ileti olarak da benden sana bir zarar gelmez anlamını taşır. Selam sağladığı dikkatle çarpışmayı önler. Birbirleriyle dost olabilecek insanların birbirlerine düşman olmalarını selam engeller. Birkaç defa selamlaştığınız biriyle hemen kavgaya tutuşmak istemezsiniz. İnsanların birbirleriyle tanış olmalarını sağlayan selam, bu yönüyle onları birbirleri hakkında daha düşünceli olmaya sevk eder. Selam, insanın varlığına ve diğerine bir sıcak vurgudur. Bu yönüyle hazinelerle ölçülmeyecek bir hediyedir. Çünkü çağın mutsuz insanının büyük derdi kendisini yokmuş gibi hissetmesidir. İnsan paranın satın alamadığı şeyler yüzünden rahatsızlanır. Selam, yeni dostlukların temel atma törenidir. Bu sebeple götürülebildiği yere kadar götürülmelidir. Kalabalık şehir merkezlerinde selam görevini nezakete devreder. Kılık kıyafette temizlik ve özen, haklara saygı, söz ve davranışlarda incelik, satışı ve hizmetlerle şefkatli konuşmak, hayata verilmiş güzel selamlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi karşılaştığında Allah'ın rahmeti aralarında taksim edilir. Büyük pay güler yüzlü olanındır buyurur. Bu buyruk öncelikle öncü faal karakterin sorumluluğunu ve kavuşacağı rahmeti gösterir. İyice dinlerseniz İslam estetiğinin ruhu saran sesini duyarsınız. Karşılaşmada güler yüzü olanın kardeşliğe yaptığı katkı daha çoktur. O daha samimi, daha bilinçli, daha saf davranmıştır. Şüphesiz selamınıza somurtan bir yüz kırıcıdır. En tatsız anlarımızda bile Allah'ın hukukuna saygı, Allah'ın rahmetine taleple bir selamı coşkuyla kabul etmemiz inanmış olmaya daha uygundur. İman
her gün ne sınavlardan geçer de haberi olmaz. Bizse onun hiç sınava sokulmadığını düşünürüz.

Akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir. Akrabalık bağlarının kesilmesi yeryüzünde çıkarılacak fesatlar arasında sayılır. Akrabalık ilişkilerine önem vermemek, Kur'an'a göre cahiliye dönüş, yani gericiliktir. Bu ilişkiler üzerinde emredilen özense, toplumun bütünlüğü üzerine atılan bir sıkı düğümdür. Akrabalık kurumuna gösterilecek dikkat, iyiliğin vakit kaybetmeden işlemesini sağlar. Akrabalık ilişkilerindeki zindelik, yoksulluktan ve yalnızlıktan doğacak sakıncaların aileye sızmasını önler. Canlı akrabalık ilişkileri, bünyesindeki sevgi, birlik ve dayanışma kuvvetleriyle kötülüklere karşı tam bir savaş düzenidir. Her ilişki gibi akrabalık ilişkileri de emek verilmediği takdirde ayakta duramaz. İnsanın uzak ilişkilerde fedakar davranma, yakın ilişkilerin ise kendi kendine yürüyeceğini zannetme gibi bir zaafı vardır. Halbuki yakın ilişkiler daha çok emek ister. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, canlı akrabalık ilişkilerinin beldeleri mamur kılacağını, malı bollaştıracağını, ömürleri uzatacağını bildirir. Mali yardımlara en yakınlardan başlanmasını, akrabaların sorulmasını, soğumuş ilişkilerin canlandırılmasında öncü olunmasını ister. Kişinin yapacağı en üstün iyiliklerden biri de anne babasının vefatından sonra onların dostlarını ziyaret etmesi, anne baba dostlarıyla ilişkiyi kesmemesidir. Biliriz ki sanat ayrıntıdaki emek ve özenle oluşur. Bir baba dostunun kaybedilmesi, bir tarihin kaybedilmesi, bir mabedin kıymetli çinilerinin kırılmasıdır. İslam toplumunun her ayrıntısı özenle işlenmiş bu ilişkiler yapısıyla hangi güçlüklere kolayca karşı koyabileceğini izaha gerek yoktur. İslam her zorluğa direnebilecek fevkalade sağlam bir toplum hedeflemiştir. Akrabalık ilişkilerinin nasıl kesildiğini düşündüğümüzde bu ilişkilere niçin bu kadar çok önem verildiğini de anlarız. Kesilmiş bir ilişkide önce bu ihtimali doğuran bilinçsizlik göze çarpar. İman yolda başına ne gelirse gelsin sessiz kalacağımız bir yolcu değildir. İman hayatın kendisine uydurulmasını ister. İlişkilerimizde bir kesinti varsa demek ki benim inancım akrabalarımla zinde ilişkiler gerektiriyor. Öyleyse ben buna riayet etmeliyim dememişizdir. Günlük hayatın imanımızı kemirmesine izin vermiş, hayatın inancımızdan daha güçlü olduğunu kabullenmişizdir. Ama hala çok inançlı olduğumuzu düşünmekteyizdir. Mazeretlerimizden hoşlanırız ve inancımızdan gittikçe uzaklaştığımızı fark etmeyiz. Sonunda inancı büyük, davranışları küçük kalabalıkları çıkar ortaya. İslam, insanın imanıyla bütünleşmesine sağlayacak sayısız fırsat sunmuştur. Diğer insanlara karşı görevlerimiz bu fırsatlar içinde ayrı bir cüz teşkil eder. İlişkilerde inancın reddettiği kalıplara dökülmek büyük bir savrulmaya sebep olacak, inanç sanatını kaybederek beton yığınına dönüşecektir. İmanın emrine uygun ilişkiler tek tek savrulmayı önleyecek dayanaklardır. Onlara tutuna tutuna yürürsünüz. Kesilen bir akrabalık, dostluk ilişkisine tekrar bakıldığında orada belki kibir, büyüklenme, sorumluluktan kaçma, küskünlük, nefret, çıkar endişesi, pay kavgası görülecektir. Bu manzara İslam'ın kalabalık ilişkilerine niçin büyük değer verdiğini ayrıca açıklar.
akrabalık bağları üzerindeki emeğin övünmesi, faziletin övünmesidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayırda acele ediniz," buyurur. Akrabalık ilişkilerinin canlı tutulmasında öncü faal rolün gereği beklemek değil, harekete geçmektir.

Yakın komşulara, uzak komşulara güzel muamele edin. Allah kendini beğenenleri sevmez. Cebrail, Hazreti Peygamber'e komşu hakkında o kadar tavsiyede bulunmuştur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, komşunun komşuya varis kılınmasını beklemiştir. Komşular hayatlarını bir kapı yakınlığında paylaşırlar. Bu yakınlık onların birbirlerine büyük zararlar vermelerini de, büyük faydalar sağlamalarını da kolaylaştırır. Komşu hakları üzerindeki titizlik, öncelikle bir arada yaşamanın zorluklarını bir arada yaşamanın gücüne dönüştürmeyi hedefler. Allah Resulü'nün ikazı komşuların cenneti kaybetme sınırında yaşadığı yönündedir. Çünkü paylaşılan yakınlık en küçük bir kötü söz veya davranışın bile kat be kat fazla hissedilmesine yol açar. Komşularımız iyi ve kötü yönlerimizden ilk ve en çok etkilenecek olan insanlardır. Komşular birbirlerinin sırlarını bilirler, birbirlerine muhtaçtırlar, birbirlerinin tanıklarıdırlar. Onlar her zaman denk olmaz. Güçlü biriyle zayıf biri komşu olmuş olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa üst üste inanmamıştır dediğinde sorarlar. O kimdir ey Allah'ın elçisi? Cevap şöyledir. Komşusunun zararlarından emin olmadığı kimse. Komşusunun zararlarından emin olmadığı kimse. Değerli dostlar, komşunun gayrimüslim olması komşuluk görevlerinin hiçbirini değiştirmez. Dolayısıyla İslam estetiğinde inanmamış komşusuna zarar veren birisi inanmış sayılmaz. Bu hadis iman-eylem ilişkisinin milyon kere tefekkürünü gerektirir. Komşu haklarındaki titizliğin temelinde de insanı korumak, güçlünün zayıfı ezmesini engellemek hedefi vardır. Evinizi satacaksınız. Önce en yakın komşularınıza alıcı olup olmayacaklarını sormak zorundasınız. İyi gününde de, kötü gününde de komşunuzun yanında olacaksınız. Komşu, komşu evin güneşini kesemez. Arazi işgalleri, sınır ihlalleri gibi zorbalıklar en ağır suçlar içindedir. Dolayısıyla komşuluk hakları yalnız ruh mimarisinde değil, şehir mimarisinde ve emlak hukukunda da birinci derecede belirleyicidir. Çarpık kentleşme, yalnız çarpık sanayileşmenin değil, kamil bir imandan mahrum olmanın da neticesidir. Korkunç şehirlere baktığınızda, çılgınca bir yağma hırsının nefesini yüzünüzde hissedersiniz.

Bir balıkçının yabancı bir şehirde en çok ilgilendiği ve anladığı insanlar balıkçılardır. Karşılaştığımız olaylar ve insanlar çeşitlenip arttıkça anlayabildiğimiz olayların ve insanların sayısı da artar. Hastalığınızın sizi nasıl etkilediğini en iyi anlayan aynı hastalığı daha önce yaşamış birisidir. Bir şehirli şehirde gördüklerine çok az hayret eder. Dağda tek başına yaşayan biri içinse oraya yolu düşmüş en sade insan bile ayrı bir gezegendir. Hayatı zenginleşmemiş olanlar hayatın ihtiyaçlarını kavramada zorlanırlar. İnsanın macerasını bilmeyenler insanın ihtiyaçlarını da bilemezler. Yalnızca iki renkten haberiniz varsa dünyayı ikiye ayırırsınız. Tek bir boyutta yaşadıkları halde bütün yaşama boyutlarını anlayabilen insanlar yalnızca bir kısım sanatkarlardır. İslam estetiği insanın alabildiğine dışa dönük, farklı hayatlara anlayışlı ve duyarlı olmasını ve bir arada yaşamayı esas alır. Mesela oruç bize alışkın olduğumuz ritmin dışına çıkarır, çoktandır duymadığımız melodileri hatırlatır. Yine orucun gelenekleri sayesinde uzun zamandır göremediğimiz insanlarla bir araya gelip kalbimizi ve düşüncelerimizi zenginleştiririz. Zekat, sadaka, akraba ve komşularla canlı ilişkiler, cemaatle namaz bizi hayatın içinde tutar. Anlama kapasitemizi genişletir, anahtarlar çoğaldıkça açılabilişe kapılar da çoğalır. Birlik ve beraberlik bunu başaranları güçlü kılar. Üç tane bir alt alta üst üste üç ederken yan yanayken 111 olur. Dört kere dört ayrı ayrı 16, bir safta omuz omuza verdiklerinde 4444 yapar. Gücün zirvesine ulaşması insanın safa girmesiyle mümkündür. Beraber olmanın öncü hikmeti de bireyselliği güçlü tutmaktır. Bireyin kaybolduğu beraberlik kuru kalabalığa dönüşmüştür. Omuz omuza olmayı reddetmek de şeytana bizi imha et demektir. Hakiki ve samimi bir ittifakla bir araya gelmiş 10 kişiden her biri şimdi 20 gözle bakıyor. 10 akılla düşünüyor, 20 kulakla işitiyor, 20 elle çalışıyor olacaktır. Fakat o 10 kişiden bazıları gözlerini kapatırsa 20 gözümüz değil 10 gözümüz, 5 gözümüz kalır. Beraber olmanın ruhu da bilinci de budur ve bu ruh ve bilinç getirildiğinde beraber olmanın gücü beraber olma zayıflığına dönüşür. Şeytan saftan ayrılmış birini avladığı gibi bilinçsiz ve ruhsuz bir kalabalığı da kolaylıkla avlar. Bize emredilen akıllı bir iman ve imanlı bir akılla saf saf dizilmektir. Andolsun saffat olanlara. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatın içinde hayatın kuvvetiyle nasıl yer tutulacağını, birlik ve beraberliğe nasıl emek verileceğini anlatmış ve göstermiştir. Maddesi manasında, manası maddesinde erimiş örneklerdir bunlar. İnsanlara karışıp ezalarına katlanan bir Müslüman, insanlara karışmayıp ezalarına katlanmayanlardan daha hayırlıdır. Mümin kaynaşır, görüşür, kaynaşıp görüşmeyen, kendisiyle de kaynaşılıp görüşülmeyen kimsede hayır yoktur. Bir Müslümanın kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal değildir. Kim kardeşine 1 yıl küserse kardeşinin kanını dökmüş gibidir. Kim başkasının arazisine bir karış tecavüz ederse orası 7 kat yerin dibine kadar boynuna dolandırılarak cezalandırılır. Haklara tecavüz
cezası dehşetli olacak bir insanlık suçudur.

Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Issız yerlerde oturulması hoş değildir. Bu durum medenileşmeyi önler, anlama kodlarını kısıtlar. Ayrılıktan sakınılmalıdır. Cennetin ortasını dileyenler cemaatten ayrılmazlar. Bir Müslüman bir Müslümanı sabah ziyaret ederse, akşam oluncaya kadar 70.000 melek onun için istiğfar eder. Akşam yapılacak ziyaretin karşılığı da böyledir. Bir kimsenin bir başkasıyla birlikte kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan sevapça daha bereketlidir. Beraber kılınan namaz ne kadar çok olursa, Allah indinde o kadar makbuldür. Cemaate iyi tutunulmalıdır. Çünkü kurt, sürüden ayrılanı kapar. Bir arada bulunduğumuzda günahlara daha kolay karşı koyarız. Müslümanlar duada da bir cemaat olurlar. Kişinin imamlık yaptığında yalnız kendisi için

0: dua etmesi helal değildir. Erkek, kadın, çocuk, müslim, gayrimüslim demeden her hasta ziyaret edilir. Hastalığa göre tesellide ve mutlaka şifa için duada bulunur. Bir davet geldiğinde buna uyulmalıdır. Davete uymayan Allah ve Resulüne isyan etmiş olur. Bilmem, hiç kimsenin gitmediği nişanlarda, düğünlerde bulundunuz mu? Kalplerin o için için ağlayışlarını işittiniz mi? Küçülüp büzülen bir sevincin ne hazin bir manzara olduğunu gördünüz mü? Bir davete uymak, belki bir büyüklenmenin kırılması, kalpteki kirin, pasın giderilmesi fırsatıdır. Cenazesiyle meşgul olan bir ailenin evine imkan olduğu halde yemek götürmemek mekruhtur. Kaçındığımız her güzel ve faydalı iş, ileride mahrum kalacağımız bir güzel ve faydalı iştir. Herhangi bir yardımı esirgediğimiz tek bir insan, aslında zamanla oluşacak büyük bir toplumdur. Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
5: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

Bu yarenlik epeyce sürdü. Daha başkaları da kendisine çeşitli sorular sordular. Kurtdereli hepsine gerekli karşılıkları verdi. Derken Cazgır'ın sesi baş pehlivanlara ilk ihtarı yaptı. Baş pehlivanlar soyunsunlar! Bu sesleniş üzerine Kurtdereli hemen bir besmele çekerek soyunmaya başladı ve soyunur. Ve o soyunur giyerken yanındakilerden bazıları kendisine yardım da ediyorlardı. Tam paçalarını bağlamıştı ki ortadaki son başaltı güreşi de sona erdiğinden Cazgır baş pehlivanlar ortaya diyerek pehlivanları ortaya çağırdı. O zaman Kurtdereli gömleğini de çıkararak ve ortaya ilk olarak sağ ayağını atarak çıkıverdi ve doğruca yağ kazanının yolunu tuttu.

Ortaya ilk olarak çıkan bu pehlivanı hiç kimse tanımıyordu. Onun için kendisini alkışlayan olmadı. Bir taraftan kendisini hayranlık dolu o bakışlarla seyrederlerken bir taraftan da birbirlerine sorup

0: duruyorlardı.
1: Bu pehlivan da kim ya?
0: İlk defa görüyorum.
2: Ben de.
1: Yeni gelmiş olacak.
2: Tam baş pehlivan vücuda.
1: Bakalım pehlivanlığı nasıl?
0: Onu daha sonra göreceğiz. Derken arkadan şiddetli bir alkıştır koptu. Kurt Delili başını çevirip bakınca peşi sıra tophaneli küçük Yusuf pehlivanın gelmekte olduğunu gördü. Taraftarları kendisini alkışlıyorlardı.
3: Yaşa tophaneli! Yaşa Yusuf pehlivan, görelim seni! Hadi ya, talihin açık olsun!
0: Tophaneli küçük Yusuf pehlivan sağa sola selamlar vererek yağ kazanının yanına gelerek Kurt Dereli ile selamlaştı. Onun soyunmuş halini gören küçük Yusuf pehlivan iyice şaşırmıştı. Maşallah vücudun çok güzel dedi. Eğer pehlivanlığında böyle ise yandık demektir. Kurt Dereli vereceği cevabı bulmakta geri kalmadı.
1: Ancak sizin gibi pehlivanlara yenilecek kadar pehlivanım.
0: Adaşım, koca Yusuf Firek diyarında diye sevinirdik. Meydan bize kaldı diyorduk. Sakın seninle de başımız belaya girmesin dedi.
1: Sen ne diyorsun arkadaş? Biz koca Yusuf'un gölgesi bile olamayız.
0: İnşallah sözün doğrudur ha. Bu sırada arka arkaya iki baş pehlivan daha ortaya çıktı. Bunlardan biri sakallı Deli Murat, öbürü de Erenköylü Osman pehlivanlardı. Halk onları da aynı coşkunlukla alkışlamayı, başarılar dilemeyi ihmal etmedi. Dört baş pehlivan yağlanırlarken Cazgır da yanlarına gelmişti. Hakem heyetinde bulunan Filiz Nurullah'tan Kurtdereli'nin kim olduğunu öğrenmiş bulunuyordu. İlk elde tuttu onu, tophaneli küçük Yusuf pehlivana verdi. Tabii bu durum karşısında Erenköylü Osman pehlivan da Deli Murat pehlivana kalmış bulunuyordu. Cazgır yağlanan pehlivanları bu şekilde eşlendirdikten sonra bunları teker teker halka tanıttı. Böylece herkes Kurt Dereli Mehmet pehlivanın adını da öğrenmiş oldu. Arkasından güzel bir dua okuyan Cazgır davul zurnalara işaretini verdi ve dört pehlivan da peşevlerine koyuldular sevgili dinleyenler.

İstanbul gibi bir yerde ilk defa güreş tutmak Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı ne de olsa heyecanlandırmış bulunuyordu. İstanbul pehlivanlarının daha davulun tokmağı, davula inmeden hasımlarını yenecek kadar usta olduklarını duymuş olması ona son derece dikkatli davranması gerektiğini hatırlatıyordu. Sonra onun kalın ensesi, kıvrak hareketleri, yüz okkaya yakın vücudu, çalım ve davranışı hiç de fena pehlivan olmadığını ortaya koyuyordu. İşte bütün bu düşünceler sonunda Kurtdereli Peşev'den sonra müdafaya geçmeyi de uygun buldu. Tabii işin garibi, Tophaneli Küçük Yusuf Pehlivan'ın da aynı şekilde güreşe temkinli başlamış olmasıydı. Kurtdereli'nin bir kelimeyle göz kamaştırıcı muhteşem vücudu ve Filiz Nurullah'ın hakkında söyledikleri onu az çok ürkütmüşe benziyordu. O da bir süre için olsun müdafada kalmayı tercih etmişe benziyordu. Bu yüzden güreşleri pek yavaş ve hareketsiz başlamıştı. Ense bağlamışlar birbirlerinin etrafında dönüp duruyorlardı. Başkaca bir şey yaptıkları da yoktu.

Çoğunluk bu yeni pehlivanın güreşini seyretmekte olduğu için güreşin bu şekilde devam edişi bunların kanaatlerini hemen değiştirdi. Bu yeni pehlivanda anlaşılan pek pehlivanlık yoktu. Şöyle konuşuyorlardı. Bu kurtdereli pehlivanda iş yok. Kalıbının pehlivanı değilmiş. Vücudu çok gösterişli ama adamda cevher yok. İyi bir usta görmemiş olacak. Tophaneli onun vücudundan korkuyor baksana. Şimdi

0: Onda çekinecek bir tarafı olmadığını anlar. Anlar anlamaz da kolayca yener gider, merak etme.
1: Canım, zaten Anadolu'dan pehlivan çıkmaz ki.
0: Aa, bu doğru.
1: Tophaneli Küçük Yusuf da yavaş yavaş bir inanca vardı. Hasmının bir türlü güreşe girmemesi karşısında daha da cesaretlendi. Arkasından bir dalışa tekten kaptığı gibi kurt dereliği bastırıverdi. Bunu gören arkadaşları hemen coştular ortalık.
2: Yaşa Tophaneli! Yaşa Yusuf Pehlivan! Hadi kütlene, yeni ver şunu!
1: Bu alkışlar ve teşvikler Tophaneli Küçük Yusuf Pehlivan'ı bir kat daha cesaretlendirmiş ve güreşin 10. dakikasına doğru bastırmaya muvaffak olduğu kurt dereliği gündelemek için harekete geçmişti. Sakallı Deli Murat ile Erenköylü Osman Pehlivanlar da kopan gürültü yüzünden kendi güreşlerini bırakmışlar, onlara seyre koyulmuşlardı. Gösterişli bir pehlivan ama kalp dedi, Küçük Yusuf onu çabuk yenecek dedi, berikisi kendisini doğruladı. Evet dedi, doğru söylersin, kalıbının pehlivanı değilmiş. Bir gündelik canı kaldı. Öyle görünür ama Filiz Ağa onu neden o kadar övdü anlamadım. Anlamadığım taraf da bu ya zaten işte. Övdü mü? Hem de çok övdü. Canım, Filiz Ağa'nın ne kadar çakacı bir adam olduğunu bilmez misin? Mahsustan böyle konuşmuştur. Heh, o da doğru ya. Evet, iki pehlivan bu kadar konuşmayı yeterli bulmuş olacaklar ki yeniden kapıştılar. Halkın kendileriyle pek ilgilendiği yoktu. Herkesin gözü öbür çifteydi. Tophaneli Küçük Yusuf Pehlivan'ın künteyi hala dolduramaması bazı sabırsız seyircileri harekete geçirmişti. Bunlar seslenip duruyorlardı.
2: Haydi Yusuf!
1: Amma uzattın iş ha.
3: Doldur künteyi yahu.
2: Yedi ver şunu!
1: Ama olmuyordu işte.

0: Tophaneli Küçük Yusuf gitgide bastırmış bulunduğu pehlivanın ne derece kuvvetli olduğunu daha iyi anlıyordu. Sonunda ne yaparsa yapsın onu kündeleyemeyeceğini anladı. Bunu anlayınca da kendisini yaymak istediği paça kasna koyunu deneyecekti. Ama mümkün mü? Değil onu yaymak, yerinden bir parmak kıpırdatmak bile mümkün değildi. Tophaneli şimdi nasıl bir belaya çatmış olduğunu daha iyi anlamaya başlamış bulunuyordu. Arkadaşlarını da durmadan kendisini zorlamalarına içerlemeye başlamışlardı. Durum ortadaydı. Bu kadar sağlam ve ağır bir pehlivanı yerde hiçbir şey yapamayacaktı. Bu çeşit pehlivanlar ancak ayakta belki dalmak suretiyle hatalanabilirdi. Yahut da yorgun düşürüldükten sonra bir şey yapılabilirdi. Henüz nefesinin ne derece kuvvetli olup olmadığını da bilmiyordu. Bu düşünceyle kendisini fazla yormamak için kendiliğinden hasmını bırakarak ayağa kalktı. Tabii kurt derili de doğruldu ve iki pehlivan yeniden ayakta ense bağladılar. Taraftarları Küçük Yusuf pehlivanın durup dururken kurt dereliği bırakarak ayağa kalkmış olmasından pek memnun kalmamışlardı. Çoğunluk buna mana veremiyordu.
1: Neden bıraktı Yusuf hasmını?
0: Kündeleyecek diye bekliyorduk.
1: Başka bir oyun mu var acaba?
0: Pek güzel bastırmıştı ya. Durup dururken hiçbir oyuna geçmeden bırakmak olur mu? Buna karşılık güreşten anlayanlar onlara durumu anlatmaya çalışıyorlardı.
1: Bu Balıkesirli pehlivan var ya boş değil. Öyle bir künde de yenilecek pehlivan olmaktan uzak bulunuyor. Küçük Yusuf pehlivan bunu anlayınca kendisini boş yere yormamak için hasmını kendiliğinden serbest bıraktı. Böyle yapmakla da çok akıllılık gösterdi. Kendini boş yere yormadı.
0: Evet, güreş başlayalı 15 dakika kadar olmuştu. Bu süre içinde kurt dereli de hasma hakkında az çok bilgiye sahip olmuş bulunuyordu. Fena bir pehlivan değildi bu Tophaneli. Ustalığı yerindeydi. Kıvrak bir güreşi vardı. Ne zaman hızlanacağını, ne zaman yavaşlayacağını biliyordu. Bununla beraber başında herhangi bir kaza gelmediği takdirde kendisini yenebileceğine de inanmış bulunuyordu. O zamana kadar hep müdafada kaldığı halde şimdi o da karşılıklı hamlelere başladı. Sağlı sollu sert elenselerle işe girişince Tophaneli hemen gerilemeye başladı. Halk da o zaman ona işte bu işte çok yaman olduğunu anlamakta da gecikmedi. Şimdi müdafaya çekilen Küçük Yusuf pehlivandı. Bir taraftan kendini korurken bir taraftan da gözleri hasmının paçalarındaydı.

0: Bunun kendisi için son şans olduğuna inanmıştı. Eğer eline iyi bir fırsat geçirir, dalarak hasmının paçalarını eline geçirebilirse onu yere hatalı olarak düşürebilecekti. Yoksa onunla baş edemeyeceğini anlamıştı. Sonra birden aradığı fırsatı bulmuş gibi oldu. Kurt derilinin paçalarını açık görmüş. Görmesiyle beraber dalıvermişti. Doğrusu iyi bir dalış yapmıştı. Evet, iyi bir dalış. Kurt derilinin paçalarını da ele geçirmeye muvaffak oldu. Ne var ki bunu yaparken gafil avlanmayan kurt derili de boyunduruğu yetiştirmeye muvaffak olmuştu. Taraftarları hep ayağa fırladılar. Küçük Yusuf Pehlivan'ı teşvik etmeye koyuldular bile. Yaşa Yusuf!
1: Bırakma paçaları!
0: Yok yere! Hadi aslan! Tophaneli Küçük Yusuf Pehlivan nefesinin kesilmiş olmasına rağmen bütün kuvvetiyle yükleniyor. Hasmını yere devirmeye çalışıyordu ama ne mümkün. Bir çınar ağacı gibi sağlamdı kurt derili, fırsatı kaçırmıştı. O zaman ister istemez hasmının paçalarını bıraktı. Kurt derili de boyunduruğu kendiliğinden boşalttı. Tophaneli'nin yüzünü görenler şaşırıp kalmışlardı. Çünkü kısa süren boyunduruğun onu bu hale getirmiş olmasına herkes şaşırmış kalmış bulunuyordu. Küçük Yusuf serbest kalınca sallana sallana meydanın kenarına doğru yürüdü. Maalesef suya gidiyordu ve kurt derili de buna ses çıkarmıyordu. Evet, tam bu sırada Erenköylü Osman Pehlivan'ın da birdenbire hasmına pes ettiği görüldü. Toparlaya toparlaya meydandan çekiliyordu. Acaba hakikaten sakatlanmış mıydı? Doğrusu bunu kestirebilmek hakikaten son derece zor bir işti. Zora dayanmayan ve güreşi hasmına bırakmak zorunluluğu hisseden bazı pehlivanlar bugün bile aynı masum oyunu oynarlar, kendilerini sakatlamış gibi gösterirler. Ne olursa olsun bir güreş sona ermişti. Davul zurnalar kesilmiş ve cazgır...
2: Murat'a galip gelmiştir
0: diye sonucu ilan etmişti. Deli Murat Pehlivan'ın da taraftarları kendisini alkışlarken o da yağ kazanının yanına geçerek yere oturdu. Şimdi bütün gözler yeniden Tophaneli Küçük Yusuf Pehlivan'a dönmüştü. Bazı sabırsız seyirciler kendisine seslenip duruyorlardı.
1: Hadi Tophaneli, yeteri kadar nefeslendin yahu.
2: Çık artık ortaya. Balık gözlerle seni bekliyor.
0: Bu seslenişlere Küçük Yusuf Pehlivan birdenbire kızmıştı. Bu sırada yanına yaklaşan cazgıra dönerek bırakıyorum güreşi dedi ve soyunduğu yere doğru yürüdü. Arkasından bakan cazgır iyi yaparsın diye homurdandı. Sonunda da halka dönerek durumu ilan etti.
2: Tophaneli Küçük Yusuf Pehlivan da güreşi kurt derili Mehmet Pehlivan'a bırakmıştır. Son güreş kurt dereliyle Murat Ağa arasında yapılacaktır. Pehlivanlara 20 dakika dinlenmek için izin verilmiştir.

Hakikatte verilmiş bulunan izin pehlivanların parsa toplamaları içindi. İlk güreşlerin ayrılması ancak yarım saat kadar sürmüş bulunduğundan vakit vardı. Pehlivanlar da rahat rahat parsalarını toplayabilirler. Sonra da aralarındaki güreşi rahat rahat ayırabilirlerdi. İki pehlivan parsaya çıktıkları vakit, yani herkes son güreş hakkında tahminler yapmakla meşguldü. Güreşini ilk defa gördükleri Balıkesirli pehlivan hakkında hiç kimse kesin bir kanaate varabilmiş değildi. Evet, Kurtdereli kuvvetli bir gençti, bunu hep görmüşlerdi ama o kadar işte, çektiği boyundurukta kuvvetliydi. Küçük Yusuf pehlivan belki güreşe devam edebilirdi ama bu boyunduruğu yedikten sonra herhalde ümidini kaybetmiş olacaktı. Belki de iyi bir gününde değildi. Güreşe iyi başlamış olmakla beraber işin sonunu getiremedi. Deli Murat'a gelince o kendisinden daha fazla bir pehlivandı. Bunu hep biliyordu zaten. Tophaneli'nin yapamadığını o pekala yapabilirdi. Kurtdereli Mehmet denilen bu pehlivanın değeri ancak bu güreşten sonra belli olacaktı. İki baş pehlivanın parsa toplamaları, yağlarını tazelemeleri ve güreşe başlamak üzere yan yana gelip durmaları şöyle bir yarım saat kadar sürmüş bulunuyordu.

kurt derili hayatından memnundu çünkü parsa toplamaları bereketli geçmiş bulunuyor. Cazgır ufak bir dua yaptıktan sonra iki pehlivanı meydana salmış. Bu arada davul zurnalara da işaretini vermişti. Davul zurnalar baş pehlivanın kafasını vururlarken iki pehlivan peşrevlerine başlamış bulunuyorlardı. Deli Murat pehlivan peşrev yaparken çok neşeliydi. Bunu gören taraftarlar da onun bu davranışlarından kendilerinden tabii hükümler çıkarıyorlardı kendi kendilerine göre. Murat ağa pek neşeli diyorlardı. Güreşi alacağı inanıyor. Herhalde alabilecek mi acaba? Elbette alacak. Bundan zerre kadar kimsenin kuşkusu olmasın. Ama kurt derili denilen bu pehlivan da zorlu birine benziyor. Bizim sakallı onu yumuşatmanın bir yolunu bulur diye kendi kendilerine böyle hicivli ve alaylı konuşuyorlardı. Ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Bakalım bu hicvin sonu yani güreşin sonu o seyircilerin mi yoksa kurt derilin mi yoksa diğer pehlivanın mı olacak bilemiyoruz. Bir sonraki programa kadar şimdilik hoşça kalın.

0: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

İbnül Benna sonra bu keramet ve harika işlerin insanda ortaya çıkış şeklini açıklayarak demiştir ki, harikulade şeyleri elde etme özelliği nefislerde, ruhlarda gizlidir. Ağacın dalında ileride çıkacak tanenin saklı olması gibi. Yani nazım sahibinin harikulade şeyleri kastettiği manevi ilimler, derin anlayışlar, harika işler ve kerametlerdir. Yani bu ilimler, idrakler ve harika işlere güç yetirme kabiliyeti nefislerde yani ruhlarda gizlidir. Çünkü ruhun aslı ceberutun nurundan bir parçadır. O, bilen, gücü yeten, irade eden, işiten, gören ve konuşan bir manevi cevherdir. O, bu kesif beden içinde hapsedildiğinde, ondaki bu sır perdelenip gizlendi. Ondan ancak zayıf bir numune ortaya çıktı. İnsanın işitmesi, görmesi, konuşması, bilmesi, kudreti, iradesi ve hayatı, bu sıfatların bir kalıntısı olup kulda ortaya çıkmıştır. Onların aslıysa ruhlarda gizli kalmıştır. Aynen tane ve meyvenin henüz meyve vermemiş ağacın dalında gizli olması gibi. Yağmur yağıp gök gürlediğinde ağaç yapraklarını, çiçeklerini ve meyvelerini ortaya çıkarır. Şeyh İbnül Benna bu duruma şu sözüyle işaret etti. Gök gürleyip bolca yağmur yağdığında, içine yayılan suyla ağaçların gövdesi yumuşadığında, dalların arasında rüzgar estiğinde, işte o zaman ağaçların aşılanması, tozlanıp meyveye durması beklenir. Yani bu beyitte dile getirilen şeyler mecazi anlamdadır. Gök gürültüsünden kasıt, dinin hizmetinde zahiri azalarla yapılan mücahededir. Çokça zikir, namaz, oruç, gece ibadeti, açlık ve bunların dışındaki maddi mücahededir. Bunların en tesirlisi zikir, susmak ve uzlettir. Allah kendisinden razı olsun. Şeyhimizin şeyhi Arabi Ed-Derkavi'nin şöyle dediğini işittim. 4 sene Allah ismi şerifinin zikriyle meşgul oldum. Bu zikir içinde kayboldum. Ondan gece gündüz hiç kopmadım. Öyle bir hale geldim ki bütün vücudum sadece o zikirle hareket ediyor ve titriyordu. Ayağımın birini tutacak olsam, diğeri zikrin tesiriyle hareket edip titriyordu. İşte kulun Allah'ın zikrini böyle yapması ve onda fani olması gerekir. Az önceki beyitte geçen bolca yağmur yağmasında kasıt, kalplere manevi hallerin ve varidatların inmesidir. Bu varidat, kalpteki masivayı söküp atan bir şevk, kalbi titreten bir korku ve onların etkilerinin iç aleme ulaşmasıdır. Bu etkiler şefkat, merhamet, hilm, yumuşaklık, sabır, züht, vera, tevekkül, rıza, teslimiyet, sevgi, kalp huzuru, murakabe, ihsan ahlakı, cömertlik ve diğer güzel ahlaktır. Onlar İnsan tabiatını yumuşatır ve ahlakını güzelleştirir. Meyve ağacının yumuşamasından kasıt budur. Ağaç, içine giren suyla yumuşadığı gibi, kalpte ilimden kaynaklanan güzel hallerin içine girmesiyle yumuşar. Beyitte geçen rüzgarın esmesinden kasıt, ariflerin sohbeti ve onlarla birlikte olmanın bereketiyle, bütün gaybı bilen yüce Allah'ın huzurundan kalplere esen manevi nefhalardır, feyiz ve bereketlerdir. Hazreti Lokman aleyhisselam, oğluna yaptığı bir nasihatinde şöyle demiştir. Yavrum, alimlerle birlikte bulun, onların dizinin dibinden ayrılma. Şunu bil ki Allah,
güzel topraklarda taneler ve meyveler bitirdiği gibi, alimlerin sohbetleriyle de kalplerde hikmet bitirir. Buradaki alimlerden kasıt, Allah

Hicr suresi 15-22 buyurmuştur. Rüzgarın ağaçları veya bulutlarda yağmurları aşıladığı söylenmiştir. Sonra bulut, yağmuru sonsuz cömert ve ihsanı bol Mevla'nın dilediği yere boşaltır. İbnül Benna'nın, işte o zaman ağaçların aşılanması, tozlaşıp meyveye durması beklenir sözüyle kastettiği budur. Yani ilahi rahmet esince, kalplerde manevi ilimler ve marifetler aşılanır. Bunun için ariflerden biri şöyle demiştir: "Vallahi kurtulan kimseler ancak bir kurtulanın sohbetine, terbiye halkasına girerek kurtuldular." Allah kendisinden razı olsun, Şeyh Ahmet Zerruk demiştir ki: "Beyitte geçen gök gürültüsünden kasıt, öğüt, uyarı ve nasihatlerdir. Yağmurun yağmasıyla kastedilen, kalp ağacını yumuşatan ilahi varidatlardır. Rüzgarın esmesinden kasıt, kalbin her yanını saran manevi hallerdir. Bu haller, azalara kadar sirayet edip onlarda etkisini gösterir. Allah Teala bu duruma işaret eden bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: "Allah sözün en güzelini, ayetleri belagat, icaz ve sağlamlıkta birbirine benzeyen ve okunuşu, hükümleri, öğütleri ve kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tüyleri ürperir. Sonra derileri, bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi sapkınlık içinde bırakırsa artık onu hidayete ulaştıracak kimse yoktur." Zümer suresi 39-23. Benim yaptığım açıklama terbiye yolu için daha münasiptir. En doğrusunu Allah Teala bilir. Ebu Talib-i Mekki, Kutül Kulub isimli eserinde ruhlarda gizli olan bu sırrı sütte, yoğurtta gizli olan kaymağa benzetmiştir. Yoğurt çalkalandıkça içinden kaymak çıkar. Kaymak da iyice süzülünce içinden safi yağ çıkar. Kalpte gizli olan manevi ilimler de böyledir. Kalp zikir, fikir, mücahade ve benzeri şeylerle harekete geçince içinde gizli olan manevi ilimler ortaya çıkar. Onlardan da safi marifet ilmi elde edilir.

müşahade nedir? Şeyh İbnül Benna, ağaçların aşılanmasından sonra başlangıçtan nihayetine kadar devam eden süreci açıklayarak demiştir ki, dallar çiçek açtığında, ilkbahar ve zaman meyve için uygun olduğunda, işte o zaman tomurcuklar açar ve meyveler dallara gerdanlık gibi dizilir. Nihayet olgunlaşıp, gözle görülecek hale geldiklerinde ve zamanın afetlerinden güvende olduklarında, araziyi eken kimse mahsulünü hemen toplamaya, ağacı diken kimse de meyveleri kesmeye başlar. Diğerleri bir şey ekip dikmeyenlerse meyveden ümidini keserler. Ariflerin nurlarının parlaması. Şeyh İbnül Benna az önceki durumları açıklayarak demiştir ki, kim akşama yakın bir zamanda bu güzel bahçeye uğrarsa, bahçedeki ağaçların yere yayılmış uzun gölgelerini görür, ayrıca içinden akan nehirleri ve yerden fışkıran pınarları görür. Bunları görünce gözü açılır, gönlü hoş olur. Onun güzel kokularından koklar. Bahçenin güzelliği karşısında hayran olur. Sonra der ki, biz bu bahçenin sahibiyle eşitiz. İşte biz de bahçenin içindeyiz. Yani İbnül Benna bu beytinde de ariflerin halini ve onları seyredeni anlatıyor. Allah ondan razı olsun diyor ki, Allah yolunda gevşek ve tembel kimselerden biri, nurlarının ve ilimlerinin etrafa yayıldığı bir zamanda, ariflerin ve Allah'a ulaşanların yanına uğradığında, onların yüzlerine akseden nurlarını görür. Bu nurların onlara kazandırdığı huşu ve sevince şahit olur. Marifetullah'la gelen şeref ve sevinç. Şeyh İbnül Benna, ariflerin marifetullah'la elde ettikleri şeref ve sevinci şöyle dile getirmiştir. Şüphesiz celal sahibi Allah'ı tanımak bir izzet, ışık, güzellik ve sürurdur. Ariflerde ayrıca bir letafet, incelik, zarafet, hoşluk ve ilahi muhabbetten dolayı bir nur vardır. İlahi, seni tanıyana ne mutlu. Vallahi o bütün vakitlerinde sevinç içindedir. Yani ariflerdeki engin ilimleri ve güzel hikmetleri gören, onların Allah'a yakınlık ve onu ulaşma nisiminden bir koku alan ve onları bir süre seyreden kimse hallerine hayran olur. Onların meclisine giren kimse cemal cennetine ve kemalat kokularına yaklaşmış olur. Bu kimse kendisi gibi noksanlık, cehalet ve hızlan halini yaşadıktan sonra Yüce Mevla'nın ariflere lütfettiği bu halleri hayretle karşılar. Ariflerin hallerini yakinen bilip onlara verilen lütufların büyüklüğünü anlayınca kendisinin de onların makamlarında olduğunu iddia etmeye kalkarak, biz bu konuda sizinle eşitiz. Bu ilim ve hallerde size ortağız der. Durum normal seyrinde devam ettiği sürece herkes arifle gafil kimse eşit gözükür. Fakat iyiyi kötüden, arifi cahilden ayırt edecek celal tecellileri, yani ileri derecede iman ve sabır isteyen işler ortaya çıkınca, korkak yiğitten ayrılır. Kuru dava sahibiyle gerçek hal sahibi arifler belli olur. Biri demiştir ki, ortalığı saran toz duman kalktığı zaman, üzerine bindiğim hayvanın at mı eşek mi olduğunu anlarsın. Bu konuda verilen bir örnekte denir ki, kabak hurma ağacıyla boy ölçüşerek, ben de senin gibi bir ağacım dedi. Hurma ağacı da ona, sonbahar rüzgarı esince kimin ağaç, kimin ot olduğunu anlarsın dedi. Kendilerini tarikate girenlere benzeterek veli olduklarını iddia edenlerin hali de böyledir. Cenab-ı Hak onları imtihan edip gerçek hallerini ortaya çıkarmak istediğinde
üzerlerine şiddetli bir fitne rüzgarı gönderir, onları bedenlerinde veya mallarında yüz yüze gelecekleri sıkıntılarla sarsar. O zaman bu boş dava sahipleri hak yoldan gerisin geri dönerler. Kendilerinin velilik iddialarında yalancı olduklarını görürler. Dünyada ve ahirette perişan olurlar. İşte en büyük ve en açık zarar budur. İbn Ataullah İskenderi, Et-Tenvir fi İskatit Tedbir isimli eserinde demiştir ki, hak yolunda boş iddiada bulunanlar, hallerinin yok olmasıyla ve manevi makamlardan uzak kalarak rezil olurlar. İşte o noktada kusurları ortaya çıkar ve yüzlerindeki perdeler açılır. Allah Teala ile zengin olduğunu iddia eden, onu müşahadeyle her şeyden gönlünü çektiğini söyleyen nice kimseler vardır ki, onun zenginliği Allah'ın taati, nuru veya manevi fethiyledir. Yine Allah'la izzet bulduğunu, ona ulaştığını iddia eden nice kimseler vardır ki, onun izzeti kendine Allah adamı göstermesine ve böylece halk üzerinde hakimiyet kurmasına bağlıdır. Bir kimse insanların onu Allah adamı bilmesine dayanarak böyle davranmaktadır. Sen Allah'a kul ol, sebeplere kul olma. Allah nasıl bir karşılık ve sebebe bağlı olmadan senin Rabbin ise, seni bir karşılık için yaratmadı ise, sen de ona sırf onun rızası için kulluk yap. Marifet iddiasında bulunanlar. Şeyh İbnül Benna, sonra marifet konusunda boş iddia sahiplerinin kusurları ortaya çıktığında, nurları söndüğünde ve üzerlerine masivanın zulmeti çöktüğünde hallerinin ne olduğunu ve işlerinin sonunun nereye vardığını belirterek demiştir ki, onu karanlıklar sardığında, canavarlar ve haşeratlar kendisine hücum edip korkuttuğunda ve kurtuluş için bir sebep bulamadığında hayrette kalarak kaçıp kapının önüne gelir. Ona kapıda kim var denir. O, gece gelen bir misafir der. Ona, hayır, sen gece gelen misafir değilsin, hırsızsın denir. Yani bu beyitlerde de marifet iddiasında bulunan yalancıların durumu, karanlıklar içinde kalıp canavarların hücumuna uğrayan bir adamın haline benzetilmiştir. Allah kendisinden razı olsun. İbnül Benna diyor ki, kendisinin Allah dostlarının yüksek derecelerine sahip olduğunu, huzur ve cemal makamına ulaştığını iddia eden bu kimse, bunu Allah'ın celal tecellileri altında, sıkıntı ve zorluklar içinde terbiye olmadan, sadece kuru laflarla iddia etmektedir. Bu kimse rezil olur. İbnül Benna, bu kimsenin insanları aldatan bir düzenbaz olduğunu belirtti. Bu kimseye şüpheler ve boş kuruntular hücum edip onu korkutur, küçük ve büyük günahlar her yandan onu sarar, akrep ve eşek arıları gibi kendisini sokar, kalbini zehirler. O, bunlardan bir kaçış ve kurtuluş yolu bulamayınca, büyüklerin, ariflerin kapısına sığınır. Hayret ve şaşkınlık içinde kapının gerisinde durur. Onlara katılmak, onların irfan bahçelerinde inşa ettikleri sağlam kalelere sığınmak ister. Fakat bunu nefsini zelil edip, Allah dostlarının eşiğine yüz sürüp boş koymadan, izzet, makam ve maldan geçmeden yapar. O zaman kendisine açık bir dille, ey Allah dostlarının kapısını çalan kimse, sen bu halinle ne istiyorsun diye sorulur. O da, ben kapınızı çalan biriyim. Huzura girmek, ilahi muhabbeti elde etmek ve yüce dosta ulaşmak istiyorum der. Ona, hayır, senin halin bunları isteyen birine benzemiyor.
sen hazır yemek peşinde koşan bir hırsızsın denir. O boynunu büküp nefsini zelil ederek kapıda kalırsa istediğine ulaşır, dostun sevgisine kavuşur. İçinde bulunduğu halde kalırsa akıbeti mahrumiyet olur. Yahut İbnül Benna bu beyitte şöyle diyor. Bu kibirli iddia sahibine cehalet ve gaflet karanlığı hücum ettiğinde, çirkin işler ve ayıplar kendisini korkuttuğunda, günahlar ve isyanlar her yandan onu sardığında, onlardan kurtuluş için bir yol bulamayınca, ariflerin kapısının önünde durarak hayret ve dehşet içinde alemlerin Rabbinden rahmetini ve affedilmeyi ister. Kendisi gaflet ve tembellik içinde olmakla birlikte, ariflerin geniş kereminden bir lütuf ve nazar bekler. Ona, dostun kapısında nefsini zelil edip, yüzünü eşiğinin tozuna sürmeden, dostlarla birlikte huzura girmek isteyen kapıda duran kimdir derler. O da, dosta ulaşmak isteyen biri der. Kapıdaki görevliler, senin asıl niyetin vuslat değil, hırsızlıktır. Hırsızlar bu kapıdan giremez derler. Kuru iddia sahibine hırsız denilmesinin sebebi şudur. Bu kimse, ariflerin sözlerini çalıp kendisine ait gibi göstermektedir. Yahut o, hiç yaşamadığı, elde etmediği, tatmadığı bir hali ve makamı iddia etmektedir. Halbuki o, bu konuda ariflerin peşinde dolaşıp, onların gölgesinde geçinen bir tufeylidir. Allah Teala bu kimseye bir hayır murad edince, kalbine samimiyet ve tasdik koyar. O da nefsini zelil edip, hakikate ulaşmış ariflere boyun eğer, haline tövbe edip, onların sohbet ve terbiye halkalarına girer. Onların kapılarında boynunu büküp bekler, onların sahip olduğu marifet ve nurlara muhtaç olduğunu itiraf eder. Samimiyetle onların kendisine lütufta bulunmasını ister. Çünkü onlar Allah'ın rahmetinin elde edildiği ve huzuruna girildiği

0: İslam klasikleri.
1: Seslendiren Enver Seyidoğlu.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56, Denizli.
3: Reklamları dinlediniz.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

Hatırla, en son ne zaman bir sevdiğine hediye aldın? Hızlı bir gün, etrafta yüzlerce araba, kaldırımlarda başları önlerinde düşünceli insanlar hızla yürüyor ve bir yerlere yetişmeye çalışıyor. İş yerlerinde yüzleri bilgisayarlara dönük, sohbetleri kısır insanlar. Akşam aynı telaş, aynı hız, birbirlerine fiziken çok yakın ama manen bir o kadar uzak insanların arasından eve dönüş. Televizyonlarda çok konuşan ama bizden hiçbir şey anlatmayan onlarca dizi, program, haber. Birbirimize değmeme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Sevdiklerimizi unutmak, çoğu zaman muhtemel bir sonuç böyle bir hayatın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hediyeleşin. Çünkü hediye aradaki muhabbeti artırır. Kaybolan muhabbetin bedelinin ne kadar ağır olduğunu bilenler bilir. Birbirimizi sevmenin, aramızdaki soğuklukları gidermenin yolu aslında küçücük bir hediyeden geçiyor. Hatırla, en son ne zaman bir sevdiğine hediye aldın?

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

0: Seslendiren Sacit Onan.
1: Keşke, keşke dememeyi başarabilsek.

Hayat ne kadar garip. Hiç kimse kendi halinden memnun değil. Herkesin kendince bir sıkıntısı, kafaya taktığı, keşke olmasaydı dediği takıntıları var. İnsanoğlunu razı etmek, memnun olmasını sağlamak ne zor şey. Senin gibi olmak isteyen onlarca insan varken, sen hep kendi dışında, sana ait olmayan şeyin hasretiyle yaşarsın. Belki de bu yüzden kendine ait, elinin altındaki şeyin kıymetini bilemiyorsun. Sanki hayat ulaşamadığımıza duyulan, bitmeyen bir hasretten ibaret. Ve sanki hayatımız, yapamadığımız, ulaşamadığımız, içimizde yer eden uhdelerimizle, keşkelerimizle kuşatılmış gibi. İşte anlatacağımız bu hikayede razı olmayı unutmuş, keşkeleriyle yaşayan bir taş işçisinin hikayesidir. Zamanın birinde bir taş işçisi varmış. Elinde bir balyoz koca koca taşları kırarmış. Bunu yaparken de hem yaptığı işin çetinliğinden hem de güneşin can alıcı sıcağından kan ter içinde kalırmış. Yine böyle günlerden bir gün çenesinden şıp şıp ter damlarken başını güneşe doğru kaldırmış. İçten bir ah çekerek ne olurdu demiş. Güneş olsaydım, istediğim zaman ışıtırdım, istediğim zaman ısıtırdım. Güç nedir, tatmış olurdum. Öyle deyince adam güneş oluvermiş. İstediği zaman ışıtmış, istediği zaman ısıtmış. Ama ne kadar güçlü olursa olsun, önüne gelen bir kara bulutu geçemezmiş. O olunca yeryüzüne ışıkları ulaşamazmış. Ah demiş yine, bari bulut olsaydım, istediğimde güneşi engellerdim, istediğimde yağmur yağdırırdım, istediğimde kuraklık getirirdim. Adam bulut oluvermiş, güneşi engellemiş, yağmış, bereket olmuş, yağmamış, kuraklık olmuş. Ama ne zaman bir rüzgar çıksa onu savuruyormuş, rüzgarın önünde mecalsiz, aciz kalıyormuş. Keşke demiş, şu rüzgar gibi olabilseydim. Kızdığımda önümde hiçbir şey duramazdı. Her şeyi önüme katar sürüklerdim. Öyle der demez rüzgar olmuş. Esmiş, gürlemiş, savurmuş, taş üstünde taş bırakmamış. Lakin ne kadar kükrerse kükresin, dağları yerinden bir milim oynatamıyormuş. İşte demiş, kudret bu. Bir ucu toprağın altında, bir ucu gökte. Oldu olacak dağ olsaydım. Adam bunları demesiyle koskoca bir dağ olmuş. Dağ olunca ihtişamla gerilmiş. Şimdi demiş, beni ne kımıldatabilir, ne zarar verebilir? Tam bunu dediği anda sol böğründe bir acı duymuş. Dönüp baktığında bir de ne görsün? Bir taş işçisi üzerinde taş kırmaktaymış. Bir latifeyle dillendirecek olursak, keşke, keşke demeyi bıraksak ve halimize razı olabilsek. Çünkü o Rahman ve Rahim olan dağların altında ezileceği, bu yüzden dağların bile kabul etmediği emaneti insanoğluna verdi. Çünkü o Rahman ve Rahim olan kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemez. Çünkü o her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık yaradandır. Çünkü onun kuluna muhabbeti Zülcelali Veli İkram oluşundan, yani aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 9 Ekim 2026 ve 28 Rebül Ahir 1448. Günlerden Cuma. Son baskı başladı, hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar. Cumanız mübarek olsun. Bugün ettiğimiz dualar, yapılan ibadetleri Cenab-ı Hak indinde kabul ve makbul eylesin. Dün elim bir facia yaşanmıştı biliyorsunuz. İstanbul Maltepe'de bir bina 3 katı çökmüştü. Ve 5 kardeşimiz orada hayatını kaybetti. 9 kişi kurtarıldı. Tabii dün saat 5.40 sularıydı. O saatten sonra gün boyu, işte ertesi gün bugün sabah saatlerine kadar çalışmalar devam etti. Dün akşam saatlerine kadar biliyorsunuz devam eden çalışmalarda 3 kardeşimiz orada kalmıştı ve binanın yıkılma tehlikesi üzerine çalışmalar durduruldu ve üstten başlayarak bina yıkımı gerçekleştirildi ve akabinde büyük risk oluşturuyor diye sonra sabaha karşı içeride kalan 3 vatandaşımızın cesetlerine ulaşıldı. Cenab-ı Hak rahmet eylesin, ailelerine, yakınlarına sabır versin. Yaralı kardeşlerimize de şifa nasip etsin Rabbimiz. Tabii dün bu konuyla ilgili giriş yaparken demişti ki iki kat kaçak nasıl yapılır diye. Zemin artı 6 kat. Meğerse 2 kat değilmiş, kaçak olan 4 katmış. Zemin artı 2 kat olarak planlanan ya da izni alınan, imarı o şekilde, planı o şekilde yapılan bir bina. Fakat üzerine 4 kat çıkılıyor. Bu bir tam bir suikast, tam bir cinayet. Yani akıl almıyor insan, kelime bulamıyor bunu söylemek için. Siz 2 katlı zemin artı 2, yani 3 kat deyin. Biz genelde öyle bakıyoruz, böyle 1, 2, 3 kat. Halbuki onlar zemin artı 2 kat. Ya da burası 7 kat deniyor. Zemin, zeminde de girişte de bir daire var. Onu da saydığınız takdirde 7 kat ya da zemin artı 6 kat. Şimdi bu zemin artı 6 katın 4 katının kaçak oluşunu hangi kelime ifade edebilir? Bunu başka ülkenin insanları duysa bu cinayeti işleyenlerle alakalı neler düşünürler acaba? Bizim burada biliyorsunuz bu ülkede kaçak katlar yaygın. Tabii bir de deniz kumu meselesi var, o bir tarafa dursun. Çünkü İstanbul'un eski yapılarının neredeyse tamamına yakın, en azından en az yarısı deniz kumuyla yapıldığını söylüyor uzmanlar. O bir tarafa dursun. Hani o günkü şartlarda demek ki onunla ilgili çok büyük bir sıkıntı olmamış. Keşke hani onlar yıkansa, arındırılsa o tuzdan. Elbette çok daha sağlıklı olan oydu. Ama o bir tarafta dursun. Kaçak katı dille izah etmek mümkün değil. Bunun yanı sıra tabii bu kaçak katlarla birlikte kiriş kolon kesmeler de bizim ülkemizde meğerse o da çok yaygınmış. Bütün bunların üstüne bu binalar neden çökmüyor hala? Cenab-ı Hakk'ın yardımı işte bize fırsat veriyor. Hakikaten bu binaların ayakta durması mucize. Nasıl olur da 4 katı efendim kaçak olan bir bina 40 senedir ayakta durur? Vallahi çok iyi dayanmış yine. Orada hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Bu yine hep ders olsun, ibret olsun, tedbir alınsın diye belki bugüne kadar binlerce kez söyledik. Acaba söyleyen bu konuda ne kadar dikkatli, o da ayrı bir tartışma konusu. Neyse, bir diğer konumuza geçelim. Geçtiğimiz son 10 gün içerisinde en çok konuşulan konulardan birisi, en başta geleni, fon meselesi. Fon çıkmazı, fon rezaleti, fon krizi, adını her ne dersek diyelim. Şimdi bu konuyla alakalı tartışmalar devam ediyor. En son iki bakan üzerinden, iki bakanlar, her iki bakan da iftira olduğunu söyledi. Şimdi bununla ilgili yazıda paylaşacağız. Bu iftiralarla alakalı ya da iddialarla alakalı. Şimdi Hilal Kaplan demiş ki liste açıklansın başlığıyla, fon soruşturması son yılların en ciddi soruşturmalarından biri. 16 Eylül'de 7 yatırım kuruluşuyla başlayan süreç genişliyor. SPK suç duyurularını sürdürüyor. Birikimini kaptıran yatırımcılar hesap bekliyor. Devlet suyun dibindeki çamuru görmeye çalışırken bir kısım muhalefette suyu bulandırmak için fırsat kolluyor. İlk taşı gazeteci Murat Ağrel attı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın fondan para kazandığını ileri sürdü. İddia 400 koydu 800 aldı diye dolaşıma girdi. Bakan Bolat'ın cevabı teferruatlıydı. 37.8 milyon liralık aile tasarrufu 26 Şubat 2024'te hedef yatırım portföy bünyesinde bir sukuk hesabına yatırılmış. Mal beyanı işlenmiş, 2 yıl 8 aydır yerinde duruyor. Ne hesap kapatılmış, ne hisse alınıp satılmış. Fondaki para yaftası devletin kayıtlarında zaten duran bir kira sertifikasını skandal kılığına sokmaktan ibaretti. İkinci taş yeni partiden geldi. Partinin İzmir milletvekili Ümit Özlali. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in 830 milyon liralık fon işlemi olduğunu ilan etti. Tabii birkaç saat içinde gerçek ortaya çıktı. Bakanın babası Konya, iddiadaki şahıs Bartın nüfusuna kayıtlı. Kimlik numaraları farklı. Bu ülkede aynı soyadı taşıyan on binlerce insan var. Elindeki ad soyad eşleşmesini nüfus kaydına bakmadan kürsüye taşımak ihmal değil bir tercih tabii. Ve bu tercihin adı kanıttan hükme değil, hükümden kanıta giden akıl. Önce suçlu belirlenir, sonra ona uyacak bir isim aranır. Mecellenin 76. maddesi kuralı asırlar önce koymuştur. Beyine müddeiye, yemin münkire, ispat yükü iddia edenindir. Yani müddei umumi iddiasını ispatla mükelleftir. Burada yük tersine çevrildi. Bakanlardan masum.

0: herkes sulha ulaşsın. Dezenformasyona boğulmadan gerçekleri görmek kamuoyunun hakkı, demiş Hilal Kaplan Sabah gazetesindeki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Aynı konuyu Ahmet Hakan da yazmış Hürriyet'te. Apaçık bir haysiyet cellatlığı diyor. Yeni partili Ümit Özlale bu kez Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı hedef aldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş hemen tabii cevap verdi Özlale'ye. Tak tak yalanladı Özlale'yi. Apaçık bir haysiyet cellatlığı. Bu olayı da göstermiştir ki bu iş artık haysiyet cellatlığına doğru gidiyor. Olay sulandırıldıkça sulandırılıyor. Gerçek fon sahtekarlarını rahatlatacak şeyler yapılıyor. Olayla ilgisi olmayan kişilerin onurları çiğneniyor. Doğru dürüst araştırılmadan isimler piyasaya sürülüyor. Ümit Özlale'nin söylediklerini artık ciddiye alma. Tabii Ümit Özlale'den çok özür diliyorum bakan hanım diye bir açıklama bekliyorum. De bu açıklama tabii ki gelmiyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in fon kriziyle ilgili şu açıklamasına dikkat. Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum. Hepsinin açıklanması lazım. Bu liste açıklansın, herkes huzura kavuşsun. Çünkü liste açıklanmadığı müddetçe iftirayla karışık dedikodular alıp başını gidecek. O da varmış, şu da varmış falan diye birçok isim töhmet altında kalacak. Bir diğer isim de Ömer Bolat'la ilgiliydi. Ki ben Ömer Bolat'ı 33 yıldır tanırım. Benim gözümde Ömer Bolat, yani Ticaret Bakanı, her zaman itimat telkin eder. Dürüstlükten şov çıkarmaya tenezzül etmez. İftiranın yakışmayacağı ve yapışmayacağı kişilerin başında gelir. Daha çok kazanma hırsına asla yüz vermez, evet, demiş. Diğer yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan son dönemde vicdan çağrıları yapan bir isim. Şunları yapıyor Bülent Turan, içeriye konuşuyor, vicdani muhasebe yapıyor, yola çıkış ilkelerini hatırlatıyor ve bize neler oluyor böyle diye haykırıyor. En son fon kriziyle ilgili vicdani çıkış yaptı. İşte söylediklerinden altını çizdiğim satırlar. Üzgünüz, yorgunuz, dahası kırgınız. Yemeyeceğin kadar parayı kazanmak için bu kadar hırsın izahı yok. Cumhurbaşkanımızın yanlış yapana gereği yapılacak demesi çok önemli. Garibanı, dua edeni üzmek hiçbirimizin haddi değil. Kolundaki saatle, giydiği ceketle, yediği yemekle gündem olma yanlışından kurtulmak zorundayız. Para hırsından, makam hırsından kurtulmak durumundayız. Parayı çok seviyorsan ilgili görevlerini bırak, bireysel olarak yap. Hem para kazanayım, hem devlette olayım, genel merkezde olayım, işte bu olmaz, diyor Ahmet Hakan. Köşesinde böyle değerlendirmiş İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın sözlerini.
1: Son baskı.
0: Geçelim bir başka yazıya, bir başka konuya tabii ki. Yusuf Kaplan Yeni Şafak'ta yazmış. Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir. Yahudilerin hak talebi kabul edilmedi. 7 Ekim'de başlayan Müslüman soykırımının 3. yılı doldu. 7 Ekim Gazze'deki soykırımı seyretmekten başka bir şey yapmayan, hatta zaman zaman açıkça destekle rezaleti sergileyen Batı uygarlığının dünyaya söyleyecek hiçbir şey olmadığını, bugüne kadar geliştirdiği insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi söylemlerin hem içi boş hem de sömürgeciliğin keşif kolu söylemler ispat etti. Bugün size tarihi bir metin sunacağım. Tunuslu düşünür ve filozof Ebu Yarub el Marzuki'nin Mescid-i Aksa konusunda kaleme aldığı nefis bir metin var. Tahminime göre genel olarak Müslümanların ve özellikle Arapların %99'u haberdar değildir. Neyden haberdar değildir? Uluslararası Adalet Divanı'nın Kudüs'teki Mescid-i Aksa külliyesinin tamamının Müslümanlara ait olduğuna dair kararı çoğu Arap ve Müslüman için bilinmeyen bir gerçektir. Eğer Yahudilerin lehine olsaydı dünyanın bütün dillerine çevrilir ve herkes bundan haberdar olurdu. Müslümanların hakkı mı yoksa iddia edilen tapınak mı? Peki Avrupa hakemleri, tarafsız hakimler, avukatlar ve uluslararası tarihçiler ve arkeologlar, ki bunların hiçbiri Arap veya Müslüman değildi. Mescid-i Aksa ve Mescid-i Aksa'nın eski batı duvarı hakkında ne dediler? Filistin'deki İngiliz mandası sırasında, dikkat buyurun, tarih 1929, yaklaşık bir asır önce İngiliz sömürge yetkililerine karşı Burak ayaklanması patlak verdi. Bu ayaklanma İngilizlerin Mescid-i Aksa külliyesinin batı duvarına Yahudilerin erişimini ve burada ibadet etmelerini kolaylaştırmasına karşı bir protestoydu. Ayaklanma İngilizlerin anlaşmazlığı duvarın İslami Burak duvarı mı yoksa Yahudi ağlama duvarı mı olduğunu belirlemek üzere uluslararası bir mahkemeye havale etmeyi kabul etmesine kadar devam etti. Evet, o meşhur duvar acaba Müslümanların İslami Burak duvarı mı yoksa Yahudilerin ağlama duvarı mı? Buna mahkeme karar verecek. Britanya eski İsveç dışişleri

0: İçişleri Bakanı Başkanlığı'nda ve Cenevre'deki Uluslararası Adalet Divanı Başkan Yardımcısı, Avusturya Romanya Karma Tahkim Mahkemesi Başkanı, Sumatra Doğu Kıyısı Eski Valisi ve Hollanda Parlamentosu üyesini de içeren bir komite atadı. Bu en yüksek yargı ve tahkim standartlarına sahip tarafsız bir uluslararası komiteydi. Komite 19 Haziran 1930'da Kudüs'e geldi ve bir ay boyunca Filistin'de kalarak günde bir veya iki oturum düzenledi. Bu 23 oturum boyunca komite 21 Yahudi hahamı, 30 Müslüman alim ve bir İngiliz tanık da dahil olmak üzere 52 tanığın ifadesini dinledi. İki taraf da komiteye 61 belge sundu. Bu 61 belgenin 35'i Yahudilerden, 26'sı Müslümanlardandı. Uluslararası Adalet Divanı Müslümanların argümanının geçerli olduğuna karar verdi. Savunmaları Şeriat Mahkemesi'nin belgelerine ve kayıtlarına göre duvarın etrafındaki tüm alanın İslami bir vakıf olduğunu ve Kur'an metinlerinin ve İslami geleneklerin bu yerin onlar için kutsallığını açıkça teyit ettiğini kanıtlayabildi. Yahudilerin duvarı ziyaret etmesi bir hak değil, Osmanlı Devleti ve Suriye'deki Mısır yönetimi tarafından verilen özel bir ayrıcalıktı. Bir jest yapmışlar, onlara gelin siz de ziyaret edin demişler. Asıl hak Müslümanlarındı. Bu yalnızca bölgeyi ziyaret etme yönündeki tekrarlanan taleplere yanıt olarak ve orada namaz kılmalarına izin verilmeden gerçekleşti. Sessizce, rahatsız edilmeden, oturma veya perde olmadan namaz kılmalarına izin verildi. Bu Müslüman hükümetlerin dini hoşgörü biçimi olarak verdiği bir ayrıcalıktı. Tarihi, dini veya mülkiyet hakkı değildi. Mahkemenin kararı, Uluslararası Komisyon'un Kudüs'teki oturumlarına başlamasından 5 aydan fazla bir süre sonra geldi. Arap Müslüman temsilcilerini ve Yahudi temsilcilerini dinledikten sonra her iki tarafın sunduğu tüm belgeleri inceledikten ve Filistin'deki tüm kutsal yerleri ziyaret ettikten sonra komisyon 28 Kasım 1 Aralık 1930 tarihleri arasında Paris'te son oturumunu gerçekleştirdi. Komisyon oy birliğiyle kararını verdi ve karar Müslümanlar olarak bizi ilgilendiren şu paragrafla başladı. Batı duvarı yalnızca Müslümanlara aittir ve yalnızca onlar üzerinde gerçek hakka sahiptir. Çünkü bu duvar vakıf mülkiyeti olan kutsal mabet alanının ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Duvarın önündeki ve duvara bakan Murabi mahallesi olarak bilinen semtin önündeki kaldırımda İslam hukukuna göre hayır amaçlı tahsis edilmiş vakıf mülkiyeti olduğu için Müslümanlara aittir. Ayrıca şu ifade de yer almaktadır. Yahudilerin getirip duvarın yakınına yerleştirdikleri dini nesneler ve diğer eşyalar hiçbir koşulda Yahudilerin duvar veya bitişik kaldırım üzerinde gerçek bir hak sahibi olarak kabul edilemez ve yaratamaz. Karar bu kararnamede en önemlileri şunlar olmak üzere birkaç başka maddede yer alıyordu. Oturma yerlerinin, sembollerin, hasırların, sandalyelerin, perdelerin, bariyerlerin ve çadırların getirilmesinin yasaklanması ve Yahudilerin duvar yakınında şofar üflemelerinin yasaklanması. Bu kararnamenin hükümleri 8 Haziran 1931'de yürürlüğe girdi ve İngiliz hükümeti Müslümanların site üzerindeki mülkiyetini ve kontrolünü tanıyan bir beyaz kitap yayınladı. Hem uluslararası karar hem de beyaz kitap Yahudileri sınırlarına saygı duymaya zorladı ve Yahudi sesleri duvar meselesi konusunda kısa sürede sessizleşti. Buna dayanarak İngiltere Kralı 1931 Batı Duvarı Kararnamesi olarak bilinen Kraliyet Kararnamesini yayınladı ve bu kararname o dönemde Filistin resmi gazetesinde de yayınlandı diyor bu ilginç ve önemli yazısında Yusuf Kaplan Yeni Şafak'ta. Evet, alıp bir kenara saklamak lazım bu tür yazıları.
1: Son baskı.
0: Geçelim bir diğer konuya. Nilgün Tekfidan Gümüş Hürriyet'te demiş ki 10 soruda Yemen krizi. ABD İran savaşının gölgesinde Yemen'deki Şii Husilerle Suudi Arabistan arasında 2022'den beri süren ateşkes suya düştü. Suudi Arabistan ise 9 Eylül'de baskın bir harekatla Yemen'in Kızıldeniz kıyılarını ele geçiren Husileri geri püskürtmek için Yemen'in meşru yönetimiyle ortak harekat başlattı. Kim bu Husi milisleri? Hep duyuyoruz, kimlerdir bu Husiler? Yemen'den ayrı mı, Yemen'in içinde bir grup mu? Şii İslam'ın Zeydilik koluna mensup Yemenli bir kabile bunlar. Asıl adı işte Ensarullah diyorlar ya, Allah'ın yardımcıları anlamına geliyor. 1990'lardan itibaren ülkenin kuzeybatısında artan Selefi Sünni nüfuzuna karşı harekete geçiyorlar. Husi adını ise 2004'te öldürülen liderleri Hüseyin el Husi'den alıyorlar. Peki bu Husiler ne istiyor? 2000'de Yemen yönetimi

Suudilerle sınır anlaşması yapıyor. Husiler ise aşiretlerini, haklarını Suudilere sattığı gerekçesiyle Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e karşı ayaklanıyor. Arap Baharı protestolarıyla Salih'in 2012'de devrilmesinin ardından daha fazla otonomi isteyen Husiler başkent Sana'yı ele geçiriyor. Peki İran'la bağlantıları var mı? İran'ın vekil savaşçıları gibi görülseler de kendi siyasi ve ideolojik hedefleri de var. Yemen ve doğal zenginlikler üzerinde tam kontrol sağlamayı amaçlıyorlar. Husiler İran'dan aldıkları destekle de 2014'te başkent Sana'yı ele geçirince dönemin devlet başkanı Mansur Hadi Suudi Arabistan'a kaçtı. İşte tam bu ara Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Hadi yönetimine destek sağlamak üzere Yemen'e askeri müdahale başlattı. Husiler de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze ve drone saldırılarıyla karşılık verdi. Suudi Arabistan harekatta sınırdaki Husi tehdidinin bertaraf edilmesini öncelerken Birleşik Arap Emirlikleri'nin önceliği Babül Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz'deki stratejik limanlarda kontrolün sağlanmasıydı. İki bölge ülkesi çıkar çatışmasına düşerken bu arada farklı silahlı gruplara da destek verdi. Yemen'de taraflar ve Suudiler arasında kalıcı ateşkes müzakereleri sürerken Hamas 7 Ekim 2023'te İsrail'e baskın düzenledi. Husiler Gazze'lilere destek için Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde İsrail'le iş yapan gemilere saldırmaya başladı. Batılı ülkeler bölgeye savaş gemisi yollarken ABD, İngiltere ve İsrail Husi hedeflerini vurdu. Gazze'de ateşkes sonrası hız kesen Husi saldırıları İran Savaşı ile birlikte yeniden başladı. Peki son kriz nasıl alevlendi? Geçen Temmuz ayında İran'dan bir yolcu uçağı Husi kontrolünde olan ama Yemen hükümetinin blokaj uyguladığı Sana Havalimanı'na iniş yapmak istedi. Yemen yönetimi pisti bombalayarak uçağın inişine izin vermedi. Husilere göre uçakta İran dini lideri Ali Hamenei'nin cenazesinden dönen heyet vardı. Yemen yönetimi ise uçakta İran devrim muhafızları personeli olduğunu iddia etti ve ateşkes tamamen suya düştü. İran savaşı yüzünden yaşanan Hürmüz krizi nedeniyle Suudi Arabistan petrol ihracatını Kızıldeniz'e yönlendirirken Husiler burada Suudi limanlarına blokaj ilan etti. 9 Eylül akşamı ise Husiler Kızıldeniz kıyısına doğru harekat başlatarak neredeyse hiç direniş görmeden Yemen'in Babül Mendeb Boğazı'na bakan stratejik Moka ve Hubab yerleşimleriyle Mayum Adası'nı ele geçirdiler. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman iki kez havadan askeri destek için telefonla aradığı ABD Başkanı Trump'tan red yanıt aldı. ABD bölgede yeni bir savaşa girmek istemiyordu. Amerikan istihbarat desteği sağlamayı sürdürürken Fransa Cumhurbaşkanı Macron Suudilerin enerji altyapısını korumak için bölgeye asker radar ve savunma sistemleri yollayacağını açıkladı. Ve tabi en son nokta Mekke Anlaşması'nın rolü ne olacak? Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaştırılması için geçen pazartesi günü Riyad'da muhatap ülke temsilcileriyle bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada bu bir saldırı anlaşması değil, Türkiye askerlerini başka bir ülkenin topraklarına gönderip orada saldırı başlatmayacak. Bu bir savunma anlaşması dedi. Askeri heyetlerin Suudilere nasıl savunma desteği sağlayabileceğini değerlendirdiğini anlattı diyor Nilgün Tekfidan Gümüş. Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında değerlendirenler diyor ve ara veriyoruz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
0: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
4: İzle. Türk İslam dünyasına iz bırakmış güzel.

0: güzel insanlar, Allah rızasını dert edinen muhterem şahsiyetler, dünyayı hayatları ve sözleriyle mamur edenler. Kainata iz bırakmış büyük adamların hayatları izlerde. İzler, Duran Şahin'in sunumuyla her cuma saat 20.30'da Semerkant Radyo'da.
1: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aranın ardından son baskıya kaldığımız yerden devam edelim. Yemen çöllerine asker mi göndereceğiz sorusunu yöneltmiş sabahtan Melih Altınok. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün kimi çevrelerin dile getirdiği başlıktaki soruyla ilgili olarak net konuştu. Mekke Anlaşması'na taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil, savunma anlaşmasıdır. Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Husiler Babülmendebi ne zaman kapattı? Eylül 2026'nın başlarında, yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 2 yıl önce başlayan, 19 Mart 2026'daki açık görüşmeyle devam eden ve nihayet 7 Ağustos 2026'da imzalanmasıyla sonuçlanan Mekke Anlaşması resmiyete dökülür dökülmez kapattılar. Peki Husilerin bu eyleminden kazanç elde edenler kimler? Yalnızca Hürmüz'den sonra Babülmendebi'nin kapatılmasıyla pazarlık masasındaki ikinci kozu elde eden İran mı? Hayır. Hürmüz Boğazı'nda İran'la didişmesinin ardından Babülmendebi'nde Suudi Arabistan'a kapatılmasıyla petrol ve diğer hayati emtia fiyatlarını speküle etme fırsatı bulan Trump, olup bitenden şüphesiz memnun. Başka, Hürmüz'ün kapalı olması birincil gelir kaynağı petrol ve doğalgaz olan Rusya'nın dişine geliyor. Zira Moskova'nın da Husilere siyasi ve ticari ilişkileri iyi. Birleşmiş Milletler de arkalarında duruyor. Çin'in de bir sıkıntısı yok. Açık kaynaklara göre 2021-2025 arasında Husilere giden sevkiyatlarda ele geçirilen malzemelerin yaklaşık %35'i de Çin menşeli. Ve elbette Hürmüz'den sonra Kızıldeniz'de de bölgedeki tüm düşmanları ve rakipleri mali ve askeri açıdan sıkışan İsrail. Babülmendep'teki krizin cenemesini çekenlerse ortada. Husileri gösterip İbrahim anlaşmalarına razı edilmek istenen Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer petrol ihraç eden devletler. Bir de petrol ihracatçısı olan tedarik zincirinin kırılmasının bedelini enflasyonla ödeyen Türkiye ve Avrupa devletleri. Bu nasıl iştir ki İran savaşı sırasında Tel Aviv'e roket salladığı için Müslümanların sempatisini kazanan Husilerin Babülmendebi kapatması aynı anda Amerika'nın, İran'ın, Rusya'nın, Çin'in ve derken İsrail'in işine yarıyor. Ortaya çıkan bu tablo neyi gösteriyor? Trump yönetimi bölgeden çekilirken Türkiye'nin oluşan boşluğu yönetmek için yaptığı Mekke Anlaşması hamlesinden rahatsız olanların meselesi, Amerika'ya da İsrail karşıtlığı ya da Müslüman kanı dökülmesin hassasiyeti filan değil demiş Melih Altınok.
1: Son baskı.
0: Yeni Şafak gazetesinden Yahya Bostan da diyor ki Ankara Riyad'da o kararı neden aldı? 5 Ekim'de Riyad'da gerçekleştirilen Mekke İttifakı toplantısından kolektif savunma taahhütlerinin uygulanması ve askeri kuvvet ve yeteneklerin hızla konuşlandırılması kararının çıkması, Türkiye ve bölgenin geleceği için önemli bir dönüm noktası. Bu kararın ardından doğru yanlış çok sayıda haber yayımlandı. Türk askeri Yemen'e mi gidiyor tartışması başladı. Peki Riyad'da aslında ne oldu ve bundan sonra ne olacak? Kaynaklarımdan derlediğim bilgilerle bir çerçeve çizeceğim. Birincisi, Yemen ve Babülmendep'teki krizin bir boyutu Suudi Arabistan'ın güvenliği ile ilgili. Riyad, Husilerin saldırısı altında. Enerji tesisleri, havalimanları, sivil noktalar her gün hedef alınıyor. Riyad içeride ve dışarıda bu saldırılara cevap vermeye çalışıyor. Bu birinci halka. İkincisi,

0: Yemen'i şu anda tartışıyor olmamızın sebebi İran savaşı ve Hürmüz krizi. ABD, İran'a ağır ekonomik yaptırım açıklayınca Tahran, Babülmendeb kartını da masaya koydu. Husiler boğazın kontrolünü ele geçirdi. Eğer Babülmendeb krizi hızlıca çözülmez, Husi etkisi makul yöntemlerle zayıflatılmaz, Riyad'ın güvenliği sağlanmaz ve Kızıldeniz'de seyr-ü sefer güvenliği oluşturulmazsa, İran savaşının bu cephede derinleşeceğini göreceğiz. Bu bölge ve Türkiye için iyi sonuçlar da doğurmaz. Üçüncüsü, Babülmendeb krizi aynı zamanda ilginç bir konjonktürün ürünü. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır'ın bölgesel dörtlüğü kurduğu, Mekke İttifakı'nın ete kemiğe büründüğü bir dönemde kriz patlak verdi. Bu tartışma tabii eksik de yapılıyor dördüncü olarak. Yemen konusu İran bağlantılı ama sonuçları İran'ı da Suudi Arabistan'ı da aşar. Herkes Kızıldeniz'in doğu kıyısında yani Yemen'de olup biteni konuşuyor. Ancak Kızıldeniz'in batı kıyıları da var. Burada Afrika boynuzu ülkeleri yer alır. Babülmendeb'de yaşananlar Afrika boynuzundaki gelişmelerden bağımsız değildir. Babülmendeb'de olan her şey Sudan, Etiyopya, Somali, Eritre, Cibuti. Dolayısıyla Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail hatta ABD ve Çin'i etkiler. İsrail'in bağımsızlığını tanıdığı Somaliland'den gelen İsrail Türkiye'ye karşı bizi desteklemeli açıklaması tam olarak bu tartışmaların merkezinde yer alır. Beşincisi, Türkiye'den bakarsak Babülmendeb'in ve Suudi Arabistan'ın güvenliği şu açılardan stratejiktir. Bölgedeki ittifak sisteminin itibar ve geleceğinin korunması, İsrail ve İran'ın dışında kaldığı arzulanan bölgesel mimarinin inşası, İran savaşının yayılmasının engellenmesi. Şimdi Riyad'da konuşulanlara ve bundan sonra nelerin olabileceğine geçebiliriz. Birincisi, halihazırda Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ikili savunma anlaşması var. Türkiye yaklaşık 6 aydır bu anlaşma kapsamında Riyad'a destek oluyor. Savunma sanayi ve hava savunma kabiliyetleri konusunda destek var. Mevcut destek tezkere gerektirmiyor. Çünkü orada az sayıda teknik ekip geçici görevle bulunsa da henüz asker konuşlanmış değil. İkincisi, Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan'dan talepleri var. Son toplantıda Husilerle mücadele için gerekli teçhizatı içeren talepler bir liste halinde verildi. Talepler daha çok teknik düzeyde. Onlar zaten karşılanıyor. Peki Türk askeri Suudi Arabistan'a gider mi? İhtimali yüksek. Ama gitse bile Husilere karşı Yemen'de bir faaliyet içinde olmayacak. Üçüncüsü, Ankara'nın temel yaklaşımı şu. Türk askeri Suudi Arabistan'a giderse iki sebeple gidecek. Caydırıcılık ve eğitim danışmanlık. Bu noktada Katar örneği veriliyor. Körfez'de kriz çıktığında Türkiye'ye Katar asker konuşlandırdı ve orada bir çatışmaya girilmeden caydırıcılık sağlandı. Buna Katar modeli diyebiliriz. Dördüncüsü, asker konuşlandırmak için tezkereye ihtiyaç var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önce Mekke Anlaşması gelecek. Sonra Suudi Arabistan tezkeresi gündeme gelebilir. Bununla birlikte Kızıldeniz Çok Uluslu Güç tezkeresi de meclise gelebilir. Bir sonraki Mekke İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı Kasım ayı ortasında yapılacak. Bu toplantı öncesinde hem anlaşma metninin hem de tezkerelerin meclise gelmesi bekleniyor. Ve 5 unutulan konu, Kızıldeniz Çok Uluslu Deniz Misyonu. Suudi Arabistan, Kızıldeniz'de seyr-ü sefer güvenliğinin sağlanması için kapsamlı bir güç oluşturmak istiyor. AB ve NATO misyonları 4-5 gemiden oluşurken Riyad'ın planlaması 14 ülkenin katılımı ve 20 gemi içeriyor. Hava savunma ve mayın gemileri için ayrı gruplar oluşturuluyor. Ankara ilk etapta karargâhta görev yapmayı planlıyor. İhtiyaç halinde kuvvet gönderimi de o zaman söz konusu olabilir demiş Yahya Bostan Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Bazı şehirler vardır demiş Bekir Azar takvimde. Bir ülkenin sınırlar içine sığmaz. Mekke işte böyle bir şehirdir. Mekke dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların kalbidir. Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a askeri kuvvet ve yeteneklerin konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin görüşüldüğünü açıkladı. Devletin bu gündemi sıradan bir gelişme değildir. Bu cümleyi iyi okumak gerekiyor. Çünkü mesele artık sadece silah satmak değildir. Mesele sadece İHA göndermek değildir. Sadece hava savunma sistemi vermek de değildir. Türkiye'nin İslam dünyasının kalbinde bulunan kutsal toprakların güvenliğine askeri gücüyle katkı sunabilecek bir konuma gelmesidir. Ve bunun Türkiye açısından anlamı bir askeri birlikten çok daha büyüktür. Mekke yeryüzündeki tüm Müslümanların ortak kalbi. Milyonlar her yıl buraya akar. Hepsinin dili farklıdır, rengi farklıdır, coğrafyası farklıdır. Ama Kabe'nin karşısında hepsi aynı.

0: İşte Mekke'yi farklı kılan da budur. Bu yüzden kutsal toprakların güvenliği sadece Riyad'ın güvenlik dosyası değildir. İslam dünyasının ortak hassasiyetidir. Türkiye'nin bu güvenliğe katkı sunması halinde ortaya çıkacak sonuç yalnızca askeri sonuç olmayacak. Bir Türk askerinin kutsal topraklarda güvenliğe katkı verdiğini gören milyonlarca Müslümanın zihninde Türkiye'ye sevgi ve minnet seli okyanuslara dönüşecektir. Herkes Osmanlı'nın torunları bizim yanımızda diyecektir. Bazen dış politikada bir ülkenin kazanabileceği en büyük güçlerden biri de budur. Burada çok önemli bir ayrım var. Türkiye işgale değil, 2 milyar Müslümanın kalbini korumaya gidiyor. Bunun tarihi hafızada oluşturacağı duygu dağları aşacak, 7 kat göklere çıkacak. Türkiye Orta Doğu'da geleceği oluşturacak yegane ülke olarak gönülleri fethediyor. Artık kendi sınırlarının ötesinde de güvenlik üreten sayılı ülkelerden biri haline geliyor. Bir ülkenin gerçek gücü başka ülkelerin onun kapasitesine güvenmeye başlamasıyla ortaya çıkıyor. Türkiye artık yalnızca kendi sınırlarını koruyan bir ülke değil, başka ülkelerin de güvenlik hesaplarına dahil ettiği bir ülke haline geliyor. Bu savunma sanayinin siyasi karşılığıdır. Mekke'nin güvenliği Türkiye'ye başka bir kapı açacaktır. İslam dünyasındaki etkisi yalnızca askeri alanda da kalmayacaktır. Afrika ve Asya'daki Müslüman ülkeler artık Türkiye'yi daha fazla bir güvenlik ortağı olarak görecek, ekonomik işbirliklerini kar topunu çığa dönüştürecektir. İslam dünyasındaki duygusal itibarımız tavan yapacaktır. Çünkü Mekke gibi bir yerde sorumluluk üstlenmek sıradan diplomatik bir jest değildir. Milyonlarca insanın kalbine dokunan bir semboldür demiş Bekir Hazar takvimde.
1: Son baskı.
0: Geçelim Akşam Gazetesi'nden Tarkan Zengin'in yazısına. Savunmada bağımlılıktan küresel aktörlüğe. Türkiye son 25 yılda hayata geçirdiği milli teknoloji hamlesi sayesinde savunma sanayinde köklü bir paradigma değişimi yaşamıştır. Geçmişte tamamen dışa bağımlı ve küresel üreticilerin açık bir pazarı konumunda olan ülke, bugün kritik teknolojileri kendisi tasarlayan, yazılımları geliştiren ve üreten küresel bir oyuncu haline gelmiştir. 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı politikalar, savunma sanayi projelerinin hacminde ve bütçesinde devasa bir büyüme sağlamıştır. 2002 yılında 5,5 milyar dolar bütçeli 62 savunma sanayi projesi yürütülürken günümüzde bu sayı 18 kat artarak 1000'in üzerine, toplam bütçe ise 19 kat yükselerek 100 milyar doların üstüne çıkmış. Sektörün gelişmesinde çok önemli etkisi olan ARGE bütçesi 24 yılda 70 kat artış göstererek 49 milyon dolardan 3,5 milyar doların üzerine taşınmıştır. Bu yoğun gayretlerin neticesinde savunmadaki dışa bağımlılık oranını %80'lerden %20'lere indirilmiş, belirli stratejik ürünlerde ise yerlilik oranını %95'in üzerine taşımıştır. Türkiye'nin bu başarıya ulaşması kolay olmadı. Savunma sanayinin millileşmesini istemeyen küresel güçler, parasıyla ürün vermeme, gizli veya açık ambargolar uygulama ve fiyat kırma gibi yöntemlerle yerli üretimi baltalamaya çalışmıştır. Bu engelleme çabaları aslında yeni değil. Cumhuriyet'in erken dönemlerinde Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil ve Şakir Zümre gibi vizyoner müteşebbislerin uçak, silah ve mühimmat üretimleri dönemin bürokratik ve siyasi engellerine takılarak akamete uğratılmıştır. Bugünün Türkiye'si geçmişteki bu acı tecrübelerden ders çıkararak mandacı zihniyetlerin engellemelerine inat, Türk mühendis ve teknisyenlerinin adanmışlığıyla savunma sanayinde dünya çapında projelere imza atıyor. Sektörün gelişmesinde ve toplumsal farkındalık oluşmasında Teknofest'lerin de etkisi göz ardı edilemez. Türkiye'nin savunma sanayinde gösterdiği bu performansı bazı kesimlerce savaşa bütçe ayrıldığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Ülkemizin askeri kapasitesini artırması bir savaş yatırımı değil, sulh istiyorsan savaşa hazır ol anlayışının tezahürüdür. Emperyalist güçlerin terör örgütlerini silahlandırdığı, NATO'nun varlığının tartışıldığı, savaşların devam ettiği bir dünyada Türkiye, Suriye, Libya ve Azerbaycan gibi coğrafyalarda yerli teknolojisiyle insani dramların önüne geçmiş, bölgesel istikrara da barışa da katkı sağlamıştır diyor Tarkan Zengin Akşam'da.
1: Son baskı.
0: Bir diğer konuya geçiyoruz şimdi. Mustafa Sabri Beşer Star'da şöyle yazıyor. Cüruf terörünün kısa vadedeki hedefi acaba Yusuf Tekin mi? Yani Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı biliyorsunuz. Bir okulun kapısından içeri giren şiddet orada durmaz. Sabah çocuğunu uğurlayan annenin duasına, babanın bağladığı ayakkabı bağına, öğretmenin sınıfa taşıdığı ümide kadar sızar. Yaralanan sadece çocuklar değildir. Bir milletin evladım

emin ellerde diyebilme hali de yaralanır. Okul yolu bir sabah ansızın endişenin güzergahına döner. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki felaketin ardından İstanbul, Başakşehir ve Esenyurt öğrenci saldırıları zihnimde aynı soruyu yeniden uyandırdı. Bu hadiseleri bıçağa savuran çocuğun iç dünyasına bırakarak mı ve ona bakarak mı izah edeceğiz? Yoksa o iç dünyayı kimlerin, hangi karanlık odalarda döşediğini mi soracağız? Önce bir çizgi çizmek gerekir. Şiddetin toplumsal şartlarını araştırmak başka, arkasında örgütlü bir irade aramak başkadır. Birincisi sosyolojinin vazifesidir, ikincisi delilin. Burada yazdıklarım bir soruşturma neticesi değil, şahsi bir okumadır. Hüküm dağıtmak hiç değil. Soruyu derinleştirmek için yazıyorum. Zira acele verilen hüküm sorunun kendisini de öldürür. Sosyoloji saldırganın elindeki silaha bakarken o eli besleyen dünyayı da görmek ister. Aşınan aile bağlarını, aidiyet üretemeyen okulları, şiddeti şöhrete tahvil eden dijital mahfilleri, çocuğun öfkesini sulayıp büyüten görünmez temasları. Failin tek başına görünmesi etrafındaki tesir alanının boş olduğu manasına gelmez. Kimsesiz görünen her çocuğun ekranında ona fısıldayan birileri olabilir. Bugünün yalnızlığı sokakta değil odada. Kalabalık bir sessizliğin içinde büyüyor. İşte asıl soru tam burada belir. Çocukların kırılganlığı örgütlü yapıların devşirme sahasına dönüşmüş olabilir mi? Yabancı istihbaratlar yordamıyla FETÖ'nün ve diğer yapıların dağılmış ama büsbütün sönmemiş ağlarının böyle bir zemini kullanma ihtimali soruşturmaların masasına konmalıdır. Benim okumamda kısa vadeli hedeflerden birisi de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olabilir. Çünkü temsil ettiği eğitim istikameti, milli hafızayı, inançla kurulan bağ ve kültürel aidiyeti yeniden tahkim etme arayışıdır. Böyle bir yönelişin etrafında mücadele müfredat sayfalarında kalmaz. Zira eğitim yarının kimin elinde şekilleneceği sorusudur. Şayet bu saldırılar üzerinden bir yıpratma süreci işletiliyorsa seyrini kestirmek zor değil. Uzun vadede beni asıl düşündüren bu güvenin sürekli yaralanması. Bir toplum kendi kurumlarından ümidini kestiğinde müşterek hayatın harcı gevşer. Aile okula, öğrenci öğretmene, vatandaş devlete kuşkuyla bakar. Her yeni hadise önceki korkuların üzerine bir kat daha örülür. Korkunun duvarı yükseldikçe ardında kalan nesil de birbirini göremez olur demiş Mustafa Sabri Beşer Star gazetesinde değerli dinleyenler. Ve son bir yazıyla veda edeceğiz. Milliyet gazetesinden Özay Şendir yazmış. Bağcıyı dövme, üzüm yeme diplomasisi. Paris, Ankara ve Atina bugünlerde her üç başkentte de müthiş bir satranç oynanıyor. Satranç tahtasındaki piyonlar Ege ve Doğu Akdeniz sınırında Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında planlanan Great Sea Interconnector projesinin denizaltı kablolarını döşenmesine göre hareket ediyor ama arka tarafta şah diyebilmek için başka bir oyun kuruluyor. Oyunun kurulduğunu nereden anladın diye sorarsanız bu hafta başına Yunanistan'ın önemli gazetelerinden birinin muhabiri dostça bir konuşmadan sonra cevaplama müdicasıyla bana çeşitli sorular gönderdi. Sorulardan birisi kablo döşeme işini finanse eden Fransız yatırım şirketinin ya da kablo üretimini ve döşemesini yapacak diğer Fransız şirketinin Türkiye'ye başvuru yapmalarının yeterli olup olmayacağıydı. Son soruda Türkiye gerektiğinde Fransız gemilerini engellemek için bölgeye Türk donanması gönderebilir mi sorusuydu. Soruları okuyunca benim de aklıma Atina için neyin öncelikli olduğu sorusu geldi. Yunanistan için öncelikli olan şey elektrik kablolarının döşenmesi mi yoksa Türkiye'nin bölgeye gelecek Fransız bandıralı gemilere müdahale etmesiyle önce Paris-Ankara sonra da Brüksel-Ankara arasında ciddi bir kriz yaşanması mı? Tam bir bağcıyı mı dövme yoksa üzüm mü yeme pozisyonu yani. Atina için sadece askeri olarak değil, diplomatik olarak da gücünün yetmediği Türkiye'ye karşı Fransa'yı sahaya sürmek aslında kötü bir fikir değil. Bu satranç hamlelerine karşı Türkiye'nin pozisyonu zaten net. Türkiye denizaltı kablo projelerine karşı olmadığı gibi uluslararası bağlantı altyapısının geliştirilmesini engelleme arayışında değil. Ankara'nın beklentisi kendi deniz yetki alanlarında yabancı ülkeler tarafından yürütülmesi planlanan kablo araştırma ve döşeme faaliyetleri öncesinde çalışacak geminin bandırasını taşıdığı ülkenin diplomatik kanallar üzerinden Ankara ile temasa geçmesi, gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması. Amerikan Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin internet sitesine yer alan denizaltı kabloları uluslararası çerçeve başlıklı bölümde bu açıdan dikkat çekici. Yazdığım ilk sorunun cevabı da aslında bu yönde oldu.

Devletler devletlerle ilişki kurarlar, şirketlerle değil. Dolayısıyla Fransız firması kendi ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunarak Fransız Dışişleri'nden gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlanması için Türk Dışişleri Bakanlığı'yla temasa geçmesini isteyecek. Meslektaşıma yazdığım cevabın içine koymadım ama şirketlerin neden bu tür işleyişin parçası olamayacağını da anlatayım. Fransız çimento devi Lafarge, Suriye'deki fabrikasını sorunsuz çalıştırabilmek için IŞİD'e milyonlarca dolar para ödemişti. Fakat aynı dönemde Fransa IŞİD'le mücadele koalisyonu içerisinde yer alıyordu. Yani şirketler ülkeleri ve ülkelerin politikalarını temsil etmezler. O yüzden de muhatap alınamazlar. Türkiye ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlanması için temasa geçme beklentisi aslında başarıyla uygulanmış bir beklenti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM temaslarının ardından verdiği "Yunanistan bizim düşmanımız değil, NATO'da müttefikimiz" mesajının ise Atina'da muhtemelen seçimlerden sonra gündeme alınacak. Meslektaşıma Türkiye'nin Fransız gemisine karşı donanmasını yollayıp yollamayacağı sorusuna "bu spekülatif bir soru" diye yanıt verdim. Ardından Türkiye ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin 490 yıllık bir geçmişe dayandığını, Fransa'nın Türkiye'de 12 milyar dolarlık yatırımı ve yaklaşık 2000 şirketi olduğunu, 2027 için yatırım hedefinin de 5 milyar dolar olduğunu anlattım. Bu köklü ilişkiler ışığında Paris'in uluslararası hukuka uygun hareket edeceğini düşündüğümü de belirteyim. Yunanistan, Fransa'dan satın aldığı 7 milyar dolarlık silahın ardından Paris'in tüm adımlarına siyasi ipotek koyabileceğini zannediyor. Türkiye'ye Eurofighter ve Meteor füzesi satışının engellenmesi için Atina'dan gelen baskıyı Paris biliyorsunuz veto etti. Ardından Ankara ile Paris arasında askeri ilişkileri kurumsal bir çerçeveye oturtan savunma işbirliği yol haritası imzalandı. Yunanistan'daki haber siteleri "Fransızlar tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bizi sattı" başlıklı cevaplar verdiler. Paris, Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T uzun menzilli hava savunma füze sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesine karşı da muhalefetini geri çekti. Evet, Fransa diplomasiyi bilen bir ülkedir. Uluslararası hukukun ne söylediğini onlar da bakmışlardır. Sonuçta bu kez amacı bağcıyı dövmek değil, üzüm yeme olanlar kazanacak diyor Özay Şendir Milliyet'te. Biz de veda edelim diyoruz. Programın sonuna geldik. Bugüne ve haftaya pazartesi günü saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.

0: etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Nergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

Akıl, fikir ve düşünce düzleminde insan. İnsanın muhatap olduğu meseleler. Meselelerin zihin açıcı yönleri, hayatın kalbinden sözlerde. Profesör Doktor Dilaver Selvi hocamızın sohbetiyle Hayatın Kalbinden Sözler her pazartesi ve salı saat 9.30'da Semerkant Radyo'da.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aşkın sözler. Murat Gökşen. Aşkın sözler. Aşkın.

Pek kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Aşkın Sözler programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda bakalım Ali Yurtgezen hocamız hangi şairin hangi beytini ele almış ve bu beytin şerhine hep beraber bir göz atalım. Bela bezminde geçtim başu candan ey keman ebru. Gel imdi sergüzeşti aşkı başından geçenden sor. Sabuhi'nin bir beyti, günümüz Türkçesiyle ey keman kaşlı, ey keman kaşlı, ben türlü türlü belalar karşısında baştan da candan da geçmeyi göze almışım. Gel şimdi aşk macerasının zorluğunu benim gibi yaşamış birinden sor. Efendim, divan şiirinde sevgili tektir ama onu sevenlerin haddi hesabı yoktur. Üstelik bu çok sayıdaki aşık birbirleriyle kıyasıya mücadele halindedir. Hepsi de sevgilinin yakınında olma iştiyakıyla bir arada bulunan aşıkların meydana getirdiği topluluk bu sebeple bir bela meclisidir adeta. Efendim, az önce zikrettiğimiz beyit, aşıklar arasında yani her türlü belanın kol gezdiği bir topluluk içinde candan da baştan da geçip ölümü göze aldığını söyleyen bir aşığın keman kaşlı bir sevgiliye karşı övünmesi gibi görünüyorsa da şairin kastı bu değil. Kanuni devri divan şairlerinden Karamanlı Sabuhi, bela bezmi ifadesini bilhassa kullanarak buradan beytin iç yüzüne, asıl manaya yönelmemizi istiyor. Bela bezmi, hepinizin de bildiği üzere Cenab-ı Hakk'ın "Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim?" hitabına ruhlarımızın cevaben "Bela, evet, şüphesiz ki sen bizim Rabbimizsin" dediği Elest meclisidir. Bela cevabında Allah-u Teala'nın bizim Rabbimiz olduğuna dair kesin bir tasdik vardır. Mutlak hakikati müşahede eden, ilahi aşkın safasını yakin ile yaşamaktan kaynaklanan bu tasdik, Allah'ı bilmek ve bulmak uğruna insanın kendi nefsi de dahil fani olan her şeyden vazgeçme taahhüdünü de taşır. İnsanın bu ahitle sınanacağı yer dünyadır. Bir vücuda büründürülerek dünyaya gönderilen ruhlardan beklenen, verdikleri sözün zeminindeki aşkı ve hakikat müşahedesini hatırlayarak doğru istikamete yönelmeleri, geçici bir yolculuktan, bir seyr-ü seferden ibaret dünya imtihanını böylece geçmeleridir. Zira insan da su misali, meylettiği istikamete akar. Lakin nisyan, unutkanlıkla, hani derler ya insan nisyanla mağluldür diye, lakin nisyan, unutkanlıkla mağluliyeti çoğu zaman aslında var olmayan serap hükmündeki masivaya, Allah'tan gayrıya meylettirir onu. Bazıları yegane maksut ve matlup haline getirdikleri cezbedici dünyalık bir hedefe ulaştıktan sonra yaşadıkları burukluk yahut tatminsizliğin tesiriyle yanlış yolda olduklarını anlar, tövbeyle sırat-ı müstakim üzere yeni bir seyre koyulur. Fakat ne böylelerinin ne de baştan beri hiçbir yanlış yola sapmadan doğru istikamet üzere olanların meşakkatsiz yürümeleri mümkün değildir. Dünya yolculuğu madem bir imtihandır, mihnetsiz olmaz. Yol muhataralıdır, badirelerle doludur. Cenab-ı Hakk'a, mutlak sevgiliye meylederek yürümek, her dem yanan bir aşk ateşinin aydınlığını gerektirir bu sebeple. Halbuki candan da, baştan da geçme kararlılığımız bazı zorluklar karşısında gevşeyebilir. Aşkınızın ateşinin azaldığı, yolunuzu yeterince aydınlatamadığı, karanlıkta ayağınızın sürçtüğü olur. Kısaca doğru yolda olursunuz ama arzuladığınız gibi yol alamayabilirsiniz diyor yazar. Kıymetli dostlar, Sabuhi Keman Ebru hitabıyla işte tam da böyle düşe kalka yol almaya çalışanlara sesleniyor. Keman Ebru,
Farsça, kaşları hilal gibi olan demektir. İnsan yüzünde birbirine bitişik, iki yarım daire şeklinde düşünülen iki kaş. Tasavvuf dilinde inişli çıkışlı bir yolu ve bu yolda düşe kalka ilerleyen seyir ehlini temsil eder. Ne güzel. Yahut keman evru vazifelerini ihmal gibi, serkeşlik gibi sebeplerle ulaştığı hal veya makamı kaybeden saliktir. Yol doğrudur. Yolda olan elest bezmindeki ahdinin farkındadır. Muradı Cenab-ı Hakk'a aslına vasıl olmaktır. Ama ilk defa kat edilen bu yolda hangi tehlikelerle karşılaşacağını bilmediği gibi aşk ve iştiyakının bunlarla baş etmeye yetecek kıvamda olup olmadığını da bilmemektedir. Gerektiğinde candan geçeceğine söz vermiştir, vermesine de çoğu zaman nefsin ve şeytanın ilham eylediği havatırla tevhile yönelip kolaya kaçmaktan bir türlü kendini alıkoyamamaktadır. Öyleyse seyir ehlinin aynı zamanda bir süluka da ihtiyacı vardır. Çıkılan yolun doğruluğu kadar gidişat da önemlidir ve bu gidişatı belirleyen bir kılavuzun talimatına harfiyen uymak gerekir. Bilindiği üzere sülük, bir tarikate intisapla bir mürşidi kamile bağlanmakla başlar. Çıkılan yolu, aşk macerasının zorluğunu bizzat yaşayarak muhabbetini ispatlamış ve Hakk'a vasıl olmuş Allah dostlarının elinden tutarak yürüme iradesidir bu. Onlar başlarından sergüzeşti aşk geçmiş, yani aşk macerasını baştan sona yaşamış, bu çetin yolu daha önce yürümüş, yol bilen aşıklardır. Beytimizi bir daha tekrar edelim mi? Bela bezminde geçtim başu candan ey keman evru. Gel imdi sergüzeşti aşkı başından geçenden sor, diyor Sabuhi. Ali Yurt Gezen Hoca'nın şerhiyle beyit kendini açıyor değil mi? Bu başlarından sergüzeşti aşk geçmiş, yani aşk macerasını baştan sona yaşamış, bu çetin yolu daha önce yürümüş, yol bilen aşıklardır dedik. Onların el ve eteğinden tutarak yürümek, sürçtüğümüzde düşmekten kurtarır bizi. Yolun neresinde hangi badire var, bunlar nasıl atlatılır, ancak onların kılavuzluğunda önceden öğrenilebilir, diyor yazar şerhinde. Mürşid-i kamillerin kılavuzluğu sadece talimat vermekten ibaret değildir. Onlar bilhassa işaret ettikleri tehlikelere, yani dünyanın aldatıcılığına, nefsin hevasına, şeytanın ivasına nasıl karşı konulacağını göstererek örnek olan aşk öğretmenleridir. Sergüzeşti aşkı başından geçenden sor demek, ilahi aşkı yaşayandan öğren demek olduğu kadar, bu aşk uğruna başından geçenden, canını hiçe sayandan öğren manasına da gelir. Efendim, programımızın sonuna doğru gelirken hepimiz bela bezminde candan ve baştan geçme pahasına Cenab-ı Mevla'ya kulluk etmeye söz verdik. Bu bir aşk iddiasıydı aynı zamanda. Şimdi ruhumuzda yahut fıtratımızda hissettiğimiz bu iştiyaktaki samimiyetimizle sınanıyoruz. Bizi sadece misakımızla sorumlu tutabilecekken, sonsuz merhametinin nişanesi olarak indirdiği kitaplar, gönderdiği peygamberlerle yolu ve yürüyüş tarzını tarif eden Rabbimiz, aşkı kendilerinden soralım diye dünyamızı da bir an dahi velisiz bırakmıyor. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Aşkın Sözler'de Ali Yurt Gezen hocamızın Aşkı Kimden Sormalı başlıklı Sabuhi'nin bir beytinin şerhiyle karşınızdaydık. Beyti tekrar edip sizlere öyle veda edelim. Bela bezminde geçtim başu candan ey keman evru. Gel imdi sergüzeşti aşkı başından geçenden sor. Ey keman

hazır ve nazırlar. Onlar bizleri bekliyorlar. Bizler inşallah onların rahmetinden, bereketinden istifade eden kullardan oluruz. Allah-u Teala vatanımızı, milletimizi evliyasız bırakmasın.

Ali Yurtgezen hocamızın şiir şerhlerinden oluşan programımız bu hafta da Ahmet Paşa'nın bir beytinin şerhine yer veriyor. Dilerseniz vakit kaybetmeden hem beyti hem de şerhini sizlerle paylaşalım. Can satıp oldu her birisi bir bela müşterisi. Aşk şehrinde budur sanatı dervişlerin. Günümüz Türkçesiyle aşk şehrinde dervişlerin her biri canını satıp karşılığında bela almaya çalışıyor. Onların bütün işi uğraşı budur mealinde bir beyt. Aslında sizler de bu beytin orijinalini okuduğum zaman anladınız ama yine de günümüz Türkçesine çevirmekte fayda var. Efendim, ezelde Ademoğullarının sülbünden kıyamete kadar dünyaya gönderilecek bütün insanların ruhlarına Cenab-ı Mevla şöyle hitap buyurdu. Elestü bi rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlarda bela. Evet, hiç şüphe yok ki sen bizim Rabbimizsin dediler. Aşkın sözleri geçen hafta dinleyenler, Aşkı Kimden Sormalı isimli programımızda aslında yabancı değillerdir. Çünkü geçen hafta da buna benzer bir beyt işledik. Orada da bu konulardan bahsediyor idik. Bu programımızda da sanki geçen haftanın bir devamı niteliğinde olan bir program. Devam edecek olursak, Cenab-ı Mevla şöyle hitap buyurdu dedik. Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlarda bela. Evet, hiç şüphe yok ki sen bizim Rabbimizsin dediler. Bu aynı zamanda alemlerin Rabbine her nerede ve hangi şartlar altında olursak olalım, onun uluhiyetini unutmayacağımıza, ona teslimiyetle kulluk edeceğimize dair verilmiş bir söz, bir misaktı. Ruhlar alemindeki misakımız, bizim Müslümanlığımızın, yani Cenab-ı Hakk'a sadakat ve teslimiyetle kulluğumuzun başlangıcı olduğu kadar, aşkımızın da başlangıcıydı. Elest bezminde mutlak cemal sahibi Hak Teâlâ ile mülaki olmanın emsalsiz zevkini, asli vatanda ve huzurda bulunmanın emniyet, itminan ve huzurunu tadan safa halindeki ruhlarımız, evet, andıyla birlikte aşk badesini de içmişlerdi. Zaten aşk olmazsa sadakatte, teslimiyette olmazdı. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 172. ayeti kerimesinde haber verilen bu hadiste, ister hatırlamamız gereken lafsi bir ahitleşme, ister fıtratımıza yerleştirilen marifetullah kabiliyetine işaret eden temsili bir ifade olarak anlaşılsın. Allahü Teala'ya kulluk hususunda bir misakla kendimizi bağladığımız hakikatini değiştirmez. Bu dünyada o misakın hatırlanması, kulluk mükellefiyetlerimiz kadar sıladaki safa halinin hatırlanmasıdır ki aslımıza duyulan aşk, hasret ve iştiyakı alevlendirir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hem hocası hem veziri olan şair Ahmet Paşa'nın az önce zikrettiğimiz beyti, ki beyti tekrar edelim dilerseniz, can satıp oldu her birisi bir bela müşterisi. Aşk şehrinde budur sanatı dervişlerin. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hem hocası hem de veziri olan şair Ahmet Paşa'nın bu beyti ilk bakışta Elest bezmindeki bela ahdini hatırlayanların bu dünyadaki halini anlatıyor gibi görünüyor. Bela müşterisi olmak evvela ezelde Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz sözün arkasında durmaktır. Bu da Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına harfiyen riayeti, mükellefiyetleri hakkıyla ifayı gerektirir, diyor şerhinde Ali Yurtgezen Hoca. Devam edelim.

Arapçada dilimize de geçmiş olan dert, musibet, felaket, imtihan manalarına gelen bir bela kelimesi daha vardır ve olumsuz soruları olumlayarak tasdik etmek için kullanılan bela edatıyla aynı şekilde yazılır. Beyitteki bela kelimesiyle her ikisi de kastedilmiştir. Çünkü mükellefiyetler sürekliliği ve meşakkatiyle nefse ağır gelir ve bela müşterisi olmak bu ikinci manasıyla kulluk vazifelerimizi ifa hususunda her türlü mihneti göze aldıran bir kararlılığa sahip olmaktır. Gerektiğinde candan bile geçmeye kulu seve seve razı eden bir kararlılıktır bu. Evet, yani beyitteki bela kelimesi bizim dilimize geçmiş olan Arapçadan dert, musibet, felaket, imtihan manalarına geliyor. Aynı zamanda da olumsuz soruları olumlayarak tasdik etmek için kullanılan bela edatıyla aynı şekilde yazılıyor. Burada bu beyitte de bu bela kelimesi her iki manada da kullanılmış. Şairin can dediği beşeriyetimizdir. Dünya hayatıdır, nefistir. Kişi dünyalık ihtiyaçlarının veya nefsinin yönlendirmesine rağmen kulluk vazifelerini öne alıyor. İhmalden sakınıyorsa belaya müşteri olduğunu, bunun için candan geçebileceğini ispat ediyor demektir. Allahü Teala'nın lütuf ve inayetiyle insana ebedi saadeti kazandıracak olan böyle bir tavır bu dünyada ancak aşkla, muhabbetle sergilenebilir. Bu sebeple beyitteki aşk şehri ifadesinden muhabbetullah'ın ispat mahalli olan dünyayı anlamakta beis yoktur. Ahmet Paşa'nın bu beytini tekrar edelim. Can satıp oldu her birisi bir bela müşterisi. Aşk şehrinde budur sanatı dervişlerin. Şuraya kadarki izahat, dervişler de dahil bütün Müslümanlara mahsus temel bir mümin tavrını anlatmaktadır. Halbuki beyitte can satıp belaya müşteri olmak dervişlere mahsus bir sanat olarak ifade edilmiştir. Sanat, kazanç getiren ve kendisiyle iştigal edilen iş, meslek demek olduğuna göre dervişler canları pahasına bela satın almaya çalışarak daha hususi bir kârın peşinde yahut kendilerine has bir meşguliyetin içindedirler. Onlar zikir ehli olmakla verdikleri sözü her dem hatırlar, ahdine sadık kalmaya, sözünün eri olmaya gayret ederler. Aşk şehri dervişler bahis mevzu olduğunda tasavvuf terbiyesinin verildiği dergâhlardır. Seyri sülükle buralarda kendine gelen, kendini bilen, her dem kendinde olduğu için fıtratındaki misakı duyan, böylece Rabbini bilen hak aşığı dervişler bela misakıyla birlikte o misakın alındığı meclisteki safa halini de hatırlayıp özlemekte, vuslata ermenin çarelerini aramaktadır. Onlar şunu fark etmiştir kıymetli dinleyenler. Bizi asli vatanımızdaki huzurdan mahrum bırakan nefai ilahi olan ruhumuzun aslıyla vuslatını engelleyen, dünyayı bize gurbet eyleyen ve elbette misakımızı da unutturan beşeriyetimizdir. Beşeriyetimizden ve onun taleplerinden, yani kesif olan, fani olan varlıklardan kurtulup ruhumuzu ten kafesinden uçurmayınca elest bezmindeki safvet ve letafete ulaşmanın imkanı yoktur. Bu imkana ölümle kavuşulacaktır ama derviş ölümü beklemeye kail değildir. Ölmeden evvel ölmeye koyulur. Nefis terbiyesinde beşeriyetinin bütün ihtiyaçlarını yok hükmünde gördürecek bir çabadır bu. Son derece meşakkatli, mihnetli bir yoldur. Programımızın sonuna doğru gelirken, nihayetinde dervişin sanatı zorlu bir yolu usulünce yürümekten ibarettir. Beşeriyetinden ve nefsinin tahakkümünden sıyrılmak üzere çıktığı çetin yolda her türlü derdi, belayı lütuf bilip hoşlukla karşılayabildiği, yolun sonuna varmak için badireleri canı pahasına aşma kararlılığı taşıdığı nispette sanatının ustasıdır. Şu fani dünyada bundan

daha kazançlı bir sanat yoktur, diyor Ali Yurtgezen hocamız şerhinde. Üstelik bu kadar karlı bir sanatı çırak, yani çera olmak, ki geçmiş bölümlerde de bu konuyu işledik, çırak olmaktan, çera olmaktan bahsettik. Bu işin ustalarından ateş alıp bir uçtan tutuşmak kaydıyla herkesin öğrenip tatbik etmesi mümkündür. O zaman da mümkündü, bu zaman da mümkün. Madem böyledir, fırsatı heba etmemek gerekir, diyor Ali Yurtgezen hocamızın kalemine bereket diyoruz. Yine müthiş bir yazının sonuna geldik. Bizler de buradan sizlere seslendirmeye çalıştık. Can satıp oldu her birisi bir bela müşterisi, aşk şehrinde budur sanatı dervişlerin. Ali Yurtgezen hocamızın şerhlerini yaptığı ve Semerkant dergisinde yayınlanan o güzel yazılarını seslendirip sizlere ulaştırma derdindeyiz. İnşallah bu haftada yine güzel bir beytimiz var. Kadı Burhanettin'e ait beyti hemen okuyalım ve şerhini sizlerle paylaşalım. Ten gemidir bu cihanda, ömür kurmuş badban. Bu denizde aşina bilmeyene yoktur ama. Bu dünyada vücut bir gemidir. Ömür de bu gemide yelken açmış gidiyor. Yüzme bilmiyorsa yol aldığı bu denizde kurtuluşu yoktur. Günümüz Türkçesiyle aktardığımız zaman bir daha tekrar edelim beytimizi. Ten gemidir bu cihanda, ömür kurmuş badban. Bu denizde aşina bilmeyene yoktur ama. Efendim, bu beyit bir ara Kayseri-Sivas mıntıkasında müstakil bir beylik kuran 14. asır şairlerinden Kadı Burhanettin'e ait. İlk bakışta çok bilinen bir tabloyu resmediyor gibi. İnsanın bedeni, maddi vücudu bir gemi, dünyada bir deniz. Ömür dediğimiz şey vücut gemisinin dünya üzerindeki muvakkat bir yolculuğundan ibaret. Fakat eğer gemiyi hedefe doğru yüzdürmeyi bilmiyorsanız batar, helak olursunuz. Dünyanın deniz gibi düşünülmesi hem satından geçip gitmek gerektiğine hem tehlikesine işarettir. Söz konusu tehlike ise fiziki bir ölüm değil, dünyaya gark olarak ebedi saadet yurduna ulaşmaktan mahrum kalmaktır. Yüzme bilmiyorsanız, yani bu dünyanın üzerinden nasıl geçilip gidileceğine dair bir maharet kesbetmemişseniz, sizin için aman yoktur, emniyette değilsiniz demektir. Efendim, beyitteki gemi, deniz, yelken açmak sözleri gibi yüzme de mecazdır. Dünya hayatını ebedi hayata halel getirmeyecek tarzda yaşamayı, imtihanın icaplarına riayeti, sırat-ı müstakim üzere mesafe almayı ifade eder. Allahü Teala insanlara dünya yolculuğunda neyi nasıl yapmaları gerektiğini peygamberleri vasıtasıyla bildirmiş, numune-i imtisal olsun diye salih kullar halketmiş, adeta bize dünya denizinde boğulmadan nasıl yüzeceğimizi öğretmiştir. Bu sebeple beyitte yüzme manasına aşina kelimesi bilhassa kullanılmıştır. Hani beyti tekrar edelim. Ten gemidir bu cihanda, ömür kurmuş badban. Bu denizde aşina bilmeyene yoktur eman, diyor Kadı Burhanettin. Beyitte yüzme manasına aşina kelimesi bilhassa kullanılmıştır, diyor Ali Yurtgezen hocamız şerhinde. Bu Farsça kelimenin yüzme dışında bizde daha çok bilinen ve birbiriyle irtibatlı iki manası vardır. Bilinmesi gereken şey manasında kullanılıyor aşina. İkincisi de tanıdık, bildik kimse, dost manasında. Eski şiirimizde bazen böyle farklı gibi görünen manaların hepsi birden aynı zamanda kastedilir. Böylece asıl anlatılmak istenen bütün yönleriyle kuşatılarak daha kuvvetli bir tarzda verilirdi. Burada da böyle yapılmış, deniz benzetmesinden hareketle önce yüzme bilmenin

zarureti ihsas edilmiş, sonra bilinmesi gereken şey manasıyla meseleye mücerret bir umumiyet kazandırılmıştır. Öyle ya, her ne yapıyorsanız o şeyin icap ettirdiği bilgi ve maharete sahipseniz eğer muvaffak olabilirsiniz. Evet efendim, devam edelim. Dünya üzerinden badiresiz geçmenin de usul, erkan ve bilgisi vardır. Ancak bizi seven, hayrımızı isteyen bir dost olmalıdır ki bütün bunları bize öğretsin yahut talim etsin, diyor şerhinde Ali Yurt Gezen Hoca. Aşinanın dost manası burada öne çıkmaktadır. Herhangi bir müşkülde size neyi nasıl yapacağınızı salık vermeyen bir dostunuz yoksa işiniz yaman demektir. Onun için ikinci mısra, bu denizde kendisine yardım edecek hakiki dostu bilmeyene kurtuluş yoktur şeklinde de anlayabiliriz. Sen gemidir bu cihanda, ömür kurmuş badban, bu denizde aşina bilmeyene yoktur aman. Dost kimdir peki? Yani bizi dünyaya dalıp mahvolmaktan kurtaracak kimdir? Farsça olan dost kelimesi, Arapça'da, bu arada Kur'an-ı Kerim'de veli kelimesiyle karşılanır. Dosta nazaran daha şümüllü olmakla beraber, veli kelimesinin bütün manaları bir şekilde muhabbete, yardıma, iyiliğe, korumaya, kayırmaya, işleri liyakatle yürütmeye dayanır ve bu tedaileriyle her zaman bir dostluğa işaret eder. Teferruata girmeyelim. Velayetin Türkçe meallerde umumiyetle dostlukla karşılandığını hatırlatıp, dost kimdir sualine kitaptaki cevabı aktaralım. Sizin dostunuz, veliniz Allah, onun elçisi ve iman edenlerdir. Maide suresi 55. ayeti celilenin mealinde. Ayetteki iman edenlerden müttaki kulların, Allah dostlarının, mürşidi kamillerin anlaşılması gerektiği tefsiri yapılmış, böylelerine veli yahut evliyaullah denmesi bu sebepledir denilmiştir. Ayetteki dostlar bir çokluğu veya kesreti değil, bir silsileyi, vesile zaruretini ifade eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve evliyaullahın Cenab-ı Hak'la velayet rabıtasını izaha lüzum yoktur. Şimdi ikinci mısra bir daha okuyalım. Bu dünya denizinde kul Allah'ı, peygamberi veya kamil mürşitleri bilmiyorsa onun için kurtuluş yoktur. Dost olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veya evliyaullah'tan hangisi kastedilirse kastedilsin, silsile gereği bunların her ikisi de Allahu Teala'ya racidir. Bununla beraber bu beyitte hususen Resul-i Ekrem'e işaret vardır. Zira bir yardım ihtiyacını, emniyet talebini yahut tehlike karşısında korku ve sakınmayı ifade eden aman nidası ebced hesabıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ismi şerifi olan Muhammed ismi şerifine denk düşer. Öte yandan aman, yani eman, emniyette ve masum olma manasıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittibaın neticesi addedilmiştir kıymetli dostlar. Evet efendim, tasavvufta böyle incelikler gözetilir, şikayet sadedinde nida edilecekse ya lafz-ı celalin kısaltılmışı olan ah ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden istimdad için aman denilmesi tembihlenir. Yaman dedenin aman lafzı senin ismi şerifinle müsavidir. Anın için aşıkın zikri amandır ya Resulallah beytinde de bu anlayış dile getirilir. Dünya denilen tehlikelerle dolu bu denizden geçip vücut gemimizi sahili selamete çıkarmak istiyorsak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi unutmayacağız, diyor Ali Yurt Gezen hocamız şerhinde. Onu unutmak demek bizim için aman, yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir dost yok demektir maazallah. Böyle bir yok sayma veya cehaletse tam bir felakettir. Zerre kadar kurtuluş ihtimalinin kalmaması demektir.
yazımızın sonunda biz de dua mahiyetinde aman ya Resulallah diyerek beytimizi tekrar edip bitirelim programımızı. Ten gemidir bu cihanda, ömür kurmuş badban, bu denizde aşina bilmeyene yoktur eman diyor. 14. asır şairlerinden Kadı Burhanettin'e ait bir beyti şerh etmiş Ali Ülkezen Hoca. Bizler de sizlere aktarmaya çalıştık. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Aşkın Sözler programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya başka bir beytle, başka bir şerhle karşınızda oluncaya dek zatınıza hoş bakın, Allah'a ısmarladık. Aşkın Sözler. Murat Gökşen. Aşkın Sözler. Aşkın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

İnsan yola çıkmalı, dost doğru istikamet üzere bir yola. Yola revan olmalı adeta, güzeli aramalı. Bilmeli güzele giden yolların çilesini, haberdar olmalı. Derdinin derman olduğunu bilir gibi. Dünyaya geldiği ilk andan son ana kadar yürümeli, istikamet üzere olmalı. İnsan bir kandil aydınlığında gitmeli bu iki kapılı handa. Göstermeli o kandil dosdoğru istikameti. Çilelere ve zorluklara rağmen ümit var olmalı. Kaptana özenmeli de kaptanlığa özenmeden gitmeli. Uzun ve ince bu yolu aşkla, teslimiyetle yürümeli. Menzile yetişmek için binmeli sevda atının üstüne. Aşk ile basmalı nefsine. Gâh ağlayarak, gâh inleyerek sabırla varmalı sevgiliye.

olmaz. Ey yolcu! Allah dostlarının yaktığı kandiller aydınlatsın yolunu. Ayaklarını sağlam bas ki nefesini sağlam kılasın. İşte sana yolun büyüklerinden Abdülhalik-i Gücdüvani ve Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yola diktiği 11 kandil, 11 kutsal kelime.

Ey yolcu, yaşadığın anın farkında ol. Çünkü farkında olursan yolda aklını şeytan çelemez. Yaptığın işin, attığın adımın muhasebesini yap ki nefsinin esiri olma.

Ey yolcu, zikirde sayıya riayet et. Çünkü bu yolun yolcusu Allah'ı 3 gün anmasa kalbi hastalanır, derdi dermansızlaşır. Allah'ı anmaya gafletsiz ve ara vermeden devam edersen, kalbin mutmain olan kalplerden olur.

Ey yolcu, kalbinin hallerini bil. Bil ki kalp ikidir. Biri kalbi hayvani, biri kalbi insanidir. Biri bir et parçası, diğeri iki dünya mutluluğunun anahtarı.

Ey yolcu, dikkatini kendi adımlarına yönelt. Bırak başkası koşsun, öteki geride kalsın. Koy yolun kenarında oturanlar otursun. Koy yoldan çıkanlar gitsin dilediği yere. Sen adımlarını sabit, yürüyüşünü kavi kıl. Başkası laf ile müsaade.

ey yolcu, her an Allah'ın huzurunda olduğunu bil. Kalbin yeni doğmuş bir bebek gibidir. Ona ne öğretirsen onu öğrenir. Allah'ı zikri öğret kalbine ki hep onunla olasın. Yolda hep onu an ki yolun sonunda selamete o eriştirsin seni.

Ey yolcu, kötülükten iyiliğe doğru yolculuk halinde ol. Tevbeyi dilinden kalbine indir ki kötülük seni gördüğünde yönünü değiştirsin. İyilik uzaktaysa da gelsin,

Ey yolcu, halk içinde hak ile ol. Çarşıda, pazarda, evde, sokakta, her dem, her an kalbin Allah'ı zikirle meşgul olsun.

ey yolcu, her an Allah'ı hatırla. Çünkü Allah'ı anmazsan kalbine onun nuru değil, şeytanın isi kurumu gelir.

ey yolcu. Maksadın Allah ve onun rızası olsun. Çünkü niyetin hayır olursa akıbetin de hayır olur. Ve dersen ki, ya Rabbi, isteğim sensin ve maksadım da senin rızandır. Dilinin bağı çözülür, kalbinin kiri dökülür.

Ey yolcu, kalbini masibadan koru. Eğer kalbini yabancı şeylerin istilasına açık tutarsan, yürüdüğün yolun bir manası kalmaz.

Ey yolcu, her an Allah'ın seni gördüğünü bil. Çünkü ancak öyle olursa yoldan geri dönülmez. Çünkü geri dönenler yalnızca yoldayken dönenlerdir. Kavuşanlar geri dönmez denilmiştir. Ve denilmiştir ki, ölen hayvan imiş, aşıklar ölmüş.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok önemli bir yatırımın açılışını yapmak üzere katılımcılarla beraber olduklarını ifade ederek, ulaştırma alanında stratejik bir projeyi daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz, dedi. Biliyorsunuz Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı toplam 229 kilometrelik uzunluğuyla ülkemize vizyon katacak ulaştırma projelerimizden biridir. Projemiz 3 etaptan oluşmaktadır. 153 kilometre uzunluğa sahip Çerkezköy Kapıkule kesimi projemizin en uzun etabıdır. Saatte 200 kilometre tasarım ve işletme hızına sahip olacak hattımız çift hatlı elektrikli sinyalli olarak inşa edilmiştir. Hat üzerinde 31 köprü, 2520 metre uzunluğunda 8 aç kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçitle 175 menfez vardır. Böylece Tekirdağ Kırklareli'ne ve Edirne'yi hızlı tren ağına dahil ederek hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda görecekleri yeni bir dönemin başlayacağını dile getirerek, en başta Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Demiryolu hattının kapasitesi de yaklaşık 4 katına çıkacak. Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi kapsamında konuştu. Sözlerimin hemen başında şu hususun altını çizmek isterim diyen Erdoğan, bakınız şu anda farklı ülkelerden, farklı bölgelerden gelen konuklarımızla bu tarihi salonda bir aradayız. Vatandaşı olduğumuz devletlerin, mensubu olduğumuz milletlerin birbirinden farklı anayasaları, hukuk sistemleri, yasal ve idari mevzuatları var. Aynı şekilde burada temsil edilen her devletin, milletin kendine has hukuk geleneği, kuralları, manzumesi, birbirinden farklı teamülleri var. Şimdi uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda. İlkeler, normlar, sistemin merkezinde yer alan kurallar, bunların tamamı ayaklar altına alınmış durumda. Bunları hamaset olsun, polemik olsun veya ajitasyon için söylemiyorum. Tam tersine bunlar yüzleşmemiz gereken acı gerçekler. Kabul edelim ki neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem var. Ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sıkıntılara hepimiz tanıklık ediyoruz. Eğitim ve teknolojiye erişim, iklim kriziyle mücadele, gıda güvenliği ve gelir adaletsizliği başta olmak üzere ülkeler arasındaki makas giderek açılıyor. Dünyanın bir bölümü son derece kısıtlı şartlar altında yokluk ve yoksulluk içinde hayata tutunmaya çalışırken lüks ve şatafat içinde yaşayan diğer bir kesim sistemin tüm nimetlerinden faydalanıyor. Soruyorum, dünya genelinde sayısı 60 bini ancak bulan bir avuç elitin 4 milyar insandan 3 kat daha fazla servete, gelire, imkana sahip olması adil midir? Hakkaniyetli midir? Aynı şekilde çevreyi hoyratça kirleterek zenginleşen gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğinde hemen hiçbir etkisi olmayan ülkeleri yalnız bırakması adil ve hakkaniyetli midir? Krizlerin çatışmaları tetiklediği, çatışmaların savaşları takip ettiği, savaşlarınsa istikrarsızlıkla neticelendiği bir tabloda sistemde bir sorun yok diyebilir miyiz? Sistemdeki yapısal sorunları enerji güvenliğinden ticaret yollarına, lojistik ve ulaştırma koridorlarından teknolojik ve sivil altyapıya kadar her alanda hepimiz yaşamıyor muyuz? Çok iyi bildiğiniz gibi suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı değildir. Teknoloji ile beraber suç coğrafyasında küreselleştiğine elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve sosyal medya gibi araçların suç örgütleri tarafından çok etkin biçimde kullanıldığına şahit oluyoruz. Sınır aşan suçlarla mücadelenin başarısı ülkeler arasındaki işbirliğinin seviyesiyle doğru orantılıdır. İster adi suçlu, ister uyuşturucu tüccarı, ister terör ve organize suç örgütü üyesi olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimseye dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur olmamalıdır. Suç işleyip ülke dışına çıkarak adaletten kaçabileceğini sananlar, nereye saklanırsa saklansınlar, kendilerini güvende hissetmemelidir, dedi. AK Parti fonların ödemesi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren 9 maddelik tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fon varlığından olağan dışı kazan sağlayanların objektif emsal getiriyi aşan tutarlılık gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine imkan tanıyoruz. El konulan ve müsaade edilen mal varlıklarının doğrudan fona iadesi imkanını getiriyoruz, dedi. Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon lira ara ödeme imkanı sağlıyoruz. Fon varlıklarının tamamını henüz nakde dönüştürülmediği aşamada yatırımcılarımıza ara ödeme yapılabilmesinin önünü açıyoruz. Fon pay sahibinin fiili nakit ve giriş çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden belirlenen koşullarla en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülebilmektedir. Bu tutar herkese koşulsuz veya peşin ödenecek bir meblağ ya da nihai bir tazminat vaadi değildir. Fonların portföyündeki varlıkların aceleyle ve değer kaybına yol açması yerine mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi hedeflenmiştir. Gerekli hallerde kurulun kararı ve denetimi altında hakim ortağı satma hakkı, toptan satış, özel emir ve borsa satış imkanından yararlanılabilmesinin önü açılmaktadır. Tasfiye iş ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun sıkı gözetim ve denetiminde olmasını arzu ediyoruz. Merkezi kayıt kuruluşu, Takas Bank, saklama ve dağıtım kurumlarının kayıtlarını birbiriyle mutabık hale getirerek her bir fonun gerçek mal varlığını ve gerçek hak sahiplerini tek tek ve şeffaf bir şekilde belirliyoruz. 9 maddeden oluşan bu kanun teklifimiz ve devamında Fon İzleme ve Koordinasyon Kurulu SPK'nın alacağı kararlarda asla kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Gerek bu kanun teklifinde gerekse de SPK'nın alacağı kararlarda hazineden bir katkı alınmayacaktır. Teklifimizle piyasalarımızın sağlam gövdesini korumak, sermaye piyasalarını her türlü riskten arındırarak yoluna çok daha güvenli ve olumlu havada devam etmesini istiyoruz. Kanun teklifi çarşamba günü saat 10'da Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, diye konuştu. Değerli dinleyenler, İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta dün sabah saatlerinde ilk 3 katı çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında binanın üst katlarından başlanarak tıraşlama yöntemiyle kontrollü yıkım gerçekleştirildi. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Çalışmaları tamamlayan ekiplerin enkazdan çıkmasının ardından iş makineleriyle hafriyat alımına devam edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yayımladığı

sağlığı, yaralılara acil şifa dileyen çiftçi şunları kaydetti. İlk andan itibaren büyük bir gayret ve fedakarlıkla görev yapan tüm ekiplerimize de teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçluları Türk adaletine teslim edebilmek için Türkiye'nin suç örgütleriyle mücadelesini yurt dışında da sürdürdüğünü söyledi. Bakan Çiftçi, dün Atina'ya yaptığı resmi ziyarette Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohidis ve Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ile görüşmelerinin ardından Türk basının açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, Türkiye'de 2026'nın ilk 9 ayında 625 organize suç örgütüne yönelik 1741 operasyon gerçekleştirildiğini ve birçok organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti. Çiftçi, bu suç örgütlerinin 22'sinin uluslararası bağlantısı olduğuna dikkati çekerek Türkiye'de bu konuda etkili mücadele yürütüldüğünü vurguladı. Türkiye'nin suç örgütlerine karşı faaliyet alanı bırakmamaya çalıştığını işaret eden Çiftçi, çünkü bu yeni nesil suç örgütleri vatandaşımızın evini, iş yerini, aracını kurşunluyor. Dijital platformlar üzerinden, sosyal medya platformları üzerinden örgütleniyorlar. Eleman devşiriyorlar, eylem yaptırıyorlar. Vatandaşımızı huzursuz ediyorlar, diye konuştu. Yunanistan'ın da Türkiye'de suç işleyip Yunanistan'a sığınan yeni nesil suç örgütleriyle ve organize suç çetelerinin üyeleriyle sorun yaşadığını kaydeden Çiftçi, onlar da burada aynı mücadeleyi vermek istiyorlar. Dolayısıyla problem yok. Zaten suçlu her yerde suçlu. Gittiği yerde de rahat durmuyor. Onlar için, onlar da bu konuda işbirliğine oldukça açıklar. Sıcak bakıyorlar, işbirliğini geliştirmek istiyorlar, dedi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alınan Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Başsavcılıkça yürütülen soruşturmalar doğrultusunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi. Sevinç ile Balcı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifade veren Sevinç ile Balcı, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul'da uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 97 şüpheliden 62'si adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uluslararası alanda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüphelilerden 62'si adliyeye gönderilirken 34 sanlı geri gönderme merkezine sevk edildi. İmamoğlu davasında firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. 120 milyar lirası cebeci hafriyat sahasından olmak üzere toplamda 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanan Gül İbrahimoğlu için iade işlemlerine başlandı. Örgütün para kasası olarak nitelendirilen Murat Gül İbrahimoğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik iddianamede örgüt yöneticisi olarak yer aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama başta olmak üzere hakkında birçok suçlama yapılan Gül İbrahimoğlu hakkında 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianameye göre Gül İbrahimoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde 2019'dan itibaren Sultan Gazi'deki Cebeci maden sahalarına yöneldi. 2020-2025 yıllar arasında maden sahasına toplam 185 milyon ton kaçak hafriyat dökülerek yaklaşık 80 milyar lira kamu zararına yol açıldı. Gül İbrahimoğlu, 120 milyar lirası Cebeci hafriyat sahasından olmak üzere toplam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlandı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına

0: alınan ve aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 43 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Y. Sandal, eski CHP Bayraklı İlçe Başkanı ve Belediye Çalışanı D.G., eski Baybel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi M.C.S., Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürü H.C.Ö., İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Şube Müdürü olarak görev yapan A.A. ve O.Ç.Ş. ile eski Baybel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı'nın dolduğu 43 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diğer yandan İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet ve irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan, aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili ile eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısının da olduğu 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 ton 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı oldukları değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı. Suriye'nin Lübnan sınırındaki Ceydet Yabus sınır kapısında yaklaşık 524 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Genel Limanlar ve Gümrük İdaresi'nden yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi. Ekiplerin son 48 saatte söz konusu sınır kapısından ülkeye sokulmaya çalışılan 524 bin kaptagon hap ele geçirildiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkesinin sınırı aşan suç örgütlerine yönelik operasyonlarına değinerek Kasım 2024'ten beri Suriye genelinde yürütülen operasyonlarda 700 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurmuştu. İstanbul'da polis ekiplerince yapılan denetimde 493 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce dün iki aşamalı Huzur İstanbul uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 291.447 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 626 kişiyle 107 yoklama kaçağı yakalandı. 493 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 27 ruhsatsız tabanca, 8 tüfek, 7 kuru sıkı tabanca, 232 fişek, 645 gram uyuşturucu, 81 uyuşturucu hapla uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen bir miktar para ele geçirildi. Ekiplerce 372 umum açık yer denetlendi. 2 iş yeri hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 30 kişiye idari işlem yapılırken 4 yabancı uyruklu kişiye de işlem uygulandı. Trafik denetimlerinde ise 41.684 araç ve 2.264 motosiklet kontrol edildi. 2.692 araç ve motosikletle 11 sürücüye işlem yapılırken 13 araç ve 2 motosiklet trafikten men edildi. Aydın'ın Germencik ilçesinde tur otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu iki kardeş hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. EE'nin kullandığı turistlerin bulunduğu tur otobüsü Aydın-İzmir otoyolunda Ali Şevket Yavuz idaresindeki minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan incelemede minibüs şoförüyle araçtaki abi Orhan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüs şoförüyle yabancı uyruklu 8 yolcu da yaralandı. Suudi Arabistan, başkent Riyad'daki havalimanına dün düzenlenen iki ayrı füze saldırısında 3 vatandaşının öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, dün Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na iki saldırı düzenlendiği, ilk saldırıda havalimanı tesisinin, ikinci saldırıda ise Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait bir uçağın hedef alındığı belirtildi. Söz konusu saldırılarda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların Suudi Arabistan vatandaşı ve farklı uyruklardan kişiler olduğu kaydedildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, tedavi için hastanelere nakledildiği aktarılan açıklamada, saldırılar nedeniyle havalimanında maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Meksika'nın Sinaloa eyaletindeki bir hapishanede görüş saatinde çıkan ayaklanmada ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Sinaloa Kamu Güvenliği Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada Mazatlan kentindeki hapishanede görüş saatlerinde ayaklanma çıktığı ifade edildi. Olayda 9 mahkum ve bir mahkum yakınının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada yaralı 16 mahkumun hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Yerel basındaki haberlerde ayaklanma sırasında mahkumların ateşli silah kullandığı öne sürüldü. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 14-23, Bursa 12-22, Edirne 10-26, Kocaeli 12-24, Çanakkale 12-24, Balıkesir 10-26 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 16-26, Aydın 15-30, Manisa 15-27, Denizli 15-28, Muğla 13-24, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 18-28, Adana 18-29, Isparta 11-22, Mersin 19-30, Kahramanmaraş 15-29, Hatay 16-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 10-22, Konya 10-22, Kayseri 8-22, Sivas 7-20, Eskişehir 8-22, Nevşehir 7-19 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 15-20, Rize 13-22, Samsun 12-24, Ordu 15-20, Giresun 16-23, Zonguldak 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 4-18, Erzincan 8-20, Malatya 9-20, Van 7-19, Hakkari 9-20, Kars 4-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 13-24, Diyarbakır 11-24, Şanlıurfa 15-26, Gaziantep 13-24, Mardin 13-23 ve Siirt 12-24 derece.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

Ben Yaparım, Rümeysa Oğuz. İri kahverengi gözlerini yola dikmiş, her zamanki dimdik duruşuyla sağa sola bakınırken telefonda konuşuyor. Yolun karşısındaki marketin önünde, yanından süzülüp geçen kalabalıkla tek alakası insanların kendine çarpmasından duyduğu rahatsızlık olacak ki, irrite olmuş bir tavırla kendini bir ileri bir geri konuşlandırarak bu istemsiz çarpışmalara mani olma derdinde. Evin bulunduğu yokuştan aşağı inmek için adımımı apartmandan atar atmaz fark ediyorum onu. Fark etmemek elde mi? Nerede olsa kendini belli eden o tavrıyla yolun karşısında çocukluktan arkadaşım Süleyman. Süleyman benim mahalleden, sonra ilk ve ortaokuldan arkadaşım. Lisede okullarımız ayrılmış olsa da aynı mahallede oturmamızdan mütevellit, dostluğumuz hiç kopmadan devam etti. Çocukluktan beri farklıydı hep. Hatta benimle samimi olan pek çok arkadaşım onunla nasıl anlaştığıma şaşırır kalır. Süleyman farklıdır. Mesela hiç unutmam, ilkokulun ilk gününde ağlamayan bir tek o vardı aramızda. Sonra herkesle konuşmazdı. Ben de çalışkandım lakin o oldukça atılgandı. İlk ve ortaokulda öğretmen ne iş verse ben yaparım diye o atlardı. Hatta biz orta ikideyken Süleyman sınıf başkanı seçilmişti de öğretmen yardımcı seçeceği vakit yine elini havaya kaldırıp ben yaparım deyince tüm sınıfın ve dahi öğretmenin kahkahalarla gülmesine sebep olmuştu. O gün sebep olduğu bir şey daha vardı tabii ki. İsminin önüne tam onu anlatan bir lakap takmıştı sınıfın haylazları. Ben yaparım Süleyman. Önceleri bu lakaba pek kulak veren olmasa da okulun orta kısmından mezun olurken onu kimse ismiyle çağırmaz olmuştu. İsmi silinmişti bizim Süleyman'ın. O günden beri onu mahallede ismiyle anan nadir kişi vardır. Süleyman'dan bahsedilirken ben yaparım der herkes. Onu her gördüğümde gözümün önünden bir film şeridi gibi geçen çocukluk anılarım yine canlanıyor ve gülümseyerek iniyorum evin bulunduğu yokuştan. Dediğim gibi Süleyman yolun karşısında telefonla konuşmakta. Yoldan geçmek için arabaların azalmasını beklerken fark ediyorum. Bizim Süleyman öyle hararetli konuşuyor ki artık ona çarpan kalabalık bile umrunda değil. Nihayet yanına vardığımda o da konuşmasını sonlandırmak üzere. Hiç şaşırmadığım birkaç cümlesine kulak misafirliği ediyorum sadece. Yok müdürüm, olmaz olur mu? Ben yaparım tabii ki. Geçen haftaki toplantı raporları da bitmişti. İki gün önce proje dosyasını yollamıştım size. Nasıl eksiklik var? Maliyeti mi yanlış hesaplamışım? Allah Allah. Olur mu efendim? Gözümden kaçmıştır. Muhasebeciye gerek yok. Ben yaparım. Nihayet kapatıyor telefonu Süleyman. Yüzünde gergin bir ifade ve zoraki bir gülümsemeyle sarılıyor bana. Telefon konuşmasından bunaldığı ve yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğu belli. Ama bizimki bahaneyi kalabalığa buluyor. Of be! Bugün de amma kalabalık. Tüm şehir bu markete mi gelmiş? Yağma mı var? Nedir? Gülümseyip sırtını sıvazlıyorum çocukluk arkadaşımın. Halk günü yazıyor ya kapıda. İndirim var. Ondan kalabalık. İşin yoksa yürüyelim biraz. Diyerek cevap vermesini beklemeden koluna girdiğim arkadaşımı adeta sürükler gibi sahile götürüyorum. Eski günlerden, sağdan soldan, bizim arkadaşlardan bahsediyorum ama nafile. Bizim Süleyman'ın ne yüzündeki gergin ifade değişiyor ne de ağzından tek bir cümle çıkıyor. En sonunda dayanamayıp, ''Bana bak'' diyorum. ''Ben senin çocukluk arkadaşınım. Bu kadar konuştum. Yahu ne büyük derdin varmış ki ağzını bıçak açmıyor.'' ''Yok, arkadaş daha fazla sabrım kalmadı. Bugün sen hiç çekilmiyorsun. Ben gidiyorum.'' Karşımızda kabarıp coşan denizin esintisi yüzüme vururken, oturduğum

oturduğumuz banktan kalkmaya yeltendiğim anda sağ kolumdan tutuveriyor Süleyman. "Dur hele, bakma kusuruma. Başımda öyle büyük bir sıkıntı var ki konuşmak bile içimden gelmiyor. Derdini söylemeyen derman bulamaz arkadaş. Biz ne güne duruyoruz? Anlat hele ne oldu?" diyerek söze başlayan arkadaşımı konuşması için yüreklendiriyorum. Sanki devlet sırrı verecek gibi sağa sola bakan Süleyman, gözlerini gitgide hırçınlaşan denize dikip çok utandığı bir sırrı anlatacakmış gibi hiç yüzüme bakmadan konuşmaya başlıyor. İş yerinde yeni bir ihale vardı. Benim bu sene işte 3. yılım. Baktım ki bizim patronun benim yeteneklerimi anlayıp da bana mühim bir iş vereceği yok, tüm ihaleleri gruplara koordine ettiriyor. Dedim ki kendi kendime, "Oğlum Süleyman, bu işi tek başına halledersen efsane olursun. Üstüne bir de terfi alır, yeteneklerini ispat edersin. Dikil karşısına patronun, de ki ben bu işi tek başıma yaparım." Yüzümde hafif bir gülümseme beliriyor. Parçalar tek tek kafamda birleşirken bundan sonrası için bizim Süleyman'ın anlattıkları benim için sonunu bildiğim bir filmi izlemek gibi oluyor. Yine de tüm meraklı ifademi takınarak diye soruyorum. E'si işte patrona gidip durumu anlattım. İlkokuldan beri yaptığım işlerde ne denli muvaffak olduğumu, bu işi bana verirse pişman olmayacağını söyledim. O da, "Haydi bakalım genç adam, dediğin gibi ise sana bir şans veriyorum," dedi. Dedi demesine ama ihale dosyasına çalışmaya başladığımdan beri ne gecem kaldı ne gündüzüm. Yine de her defasında bir eksik, gözümden kaçan bir nokta yahut bir yanlışlık oluyor. Sorun ne anlamadım. Sıkıntıdan sırtımda yaralar çıktı dostum, düşün. Ben bu hallere düşecek miydim diye kendi kendimi yiyorum artık. Şimdi nasıl başaramadım derim. Süleyman haksızdı ve haklıydı Süleyman. Benim her şeyi yapacağına inancı tam olan arkadaşım, isterse insanoğlunun her işin üstesinden geleceğini düşünürken çok haklıydı. Ve benim her işin üstesinden geleceği zannı sonsuz olan arkadaşım, her işi ancak ve ancak sınırlarımız ölçüsünde başaracağımızı unutarak, bizliğini çok ötelediği kalbinden bangır bangır bağıran benliğinin esiri olduğu için haksızdı. Bunu ona nasıl anlatmalı diye düşünürken, son günlerde okuyup da dilime pelesenk ettiğim şiirin mısralarını hatırladım birden. Çok zor bir problemin çözümünü bulmuş gibi sevinçle arkadaşıma dönüp, "Eve dön Süleyman," dedim. "Ne saçmalıyorsun?" der gibi baktı yüzüme dostum. "Her şeyi sen yapamazsın Süleyman," dedim. "Her şeyi yapacağını sanmak ne büyük yanılgı. Çok başarılı olmak için başaramadığını kabul etmek gerek bazen. Ve bazen öyle işler çıkar ki karşımıza, tek başımıza başarmamız imkan dahilinde olmaz. Belki de patronun bunu göstermeye çalıştı sana. Hayatında bir kez olsun, ben yapamam," de. Kendine inanmak iyidir Süleyman. Ama bundan daha iyisi, kendini tanıyıp yapabileceklerine inanmaktır. Şaşkın gözlerle bana bakan dostum, "İyi ama nasıl?" dedi. "Nasıl olacak bu? Bunca yılın alışkanlığı, her tuttuğum işi koparmışken pes mi edeceğim?" "Hayır," dedim, arkadaşımın sırtını sıvazlayarak. "Pes etmeyeceksin. Tam aksine patronundan, işvereninden, arkadaşından, eşinden, ana babandan önce kendi kalbinle çalışmayı öğreneceksin. Önce kendine dönüp içindeki koca benliğin ihalesini alacak, onu biz olmaya teslim edeceksin." Nihayet anlamıştı söylediklerimi Süleyman. Yüzünde belki de onu tanıdığımdan beri ilk defa gördüğüm derin bir rahatlama hissi vardı. Cebimden çıkardığım kağıdı, hızlıca günlerdir dilime pelesenk olan mısraları yazıp Süleyman'a uzattım. Yazdıklarıma göz atan Süleyman gülümseyerek kalktı. "Haydi," dedi, "gidelim. İş yerine gitmem lazım vakit çok geç olmadan. Patrona tek başıma yapamayacağımı söyleyeceğim." Yol boyunca ben hiç konuşmadım. Süleyman'sa çoktan ezberlediği mısraları mırıldandı usulca. "Herkesin bahanesi var, senin yok. Günahlı bir gölgenin serinliğinde. Biraz bekleyebilirsin, daha sonra burada kalamazsın. Başa dönemezsin ama dön, eve dön, şarkıya dön, kalbine dön. Şarkıya dön, kalbine dön, eve dön."

0: senin hikayen. Ebu Bekir Tokay. Senin hikayen.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. Bu ait olduğu hep hizmet etti. Sabah kalktı, bütün işleri eksiksiz gördü. Hizmetleri günden güne artarak devam etti. Hükümdar da ona değer verdi. Ait olduğu bir top çıkarıp yere koydu. Ona dayanarak üstüne oturdu. Hükümdar çeşit çeşit meselelerden ve bilgiden söz etti. Ait oldu da ağız açarak çözüm yolları gösteren cevaplar verdi. Bey o zaman sevindi ve yüzü gülüp aydınlandı. Ait oldu bunu görünce gözünü yumuverdi. Bey sözü bıraktı ve hiç konuşmadı. Ait olduysa gözünü yumdu ve hiç açmadı. Hükümdar ağız açıp kendinden söze başladı. Ait oldu yüzünü eğip kaşını çatarak cevap verdi. Hükümdar neşe ile severek baktı, rahatladı. Ait olduysa çabucak yüzünü çeviriverdi. Yüzünü fazlasıyla karartarak öfkelendi. Bak, acelecilik insan için ne kötü bir huydur. Ben bu hususta bu sefer yanıldım. Artık bu kişiye ne söyleyeyim? Aceleyle iş yapıp yıllarca bunun acısını çeken bilgili, tecrübeli insan ne der, dinle. Aceleyle yapılan işlerden hiç hayır gelir mi? Bu aceleyle pişen aşı yemeye ve hastalanmaya benzer. Bütün yanılmaların başı acelecilikten, bütün iyi işlerde sakin ve düşünerek yapmaktan ileri gelir. Ait oldu, ey Kutlu Bey, niçin öfkelenip ateş kesiliyorsun? Benim günahım nedir bilmiyorum. Bu sözümü dinle de sonra söyle. Hizmetçi yanılırsa çağırıp nasıl ve neden böyle yaptığını sormak gerekir. Hatası varsa cezalandırmak, yoksa binlerce iyilikle iltifat etmek ve gönlünü almak gerekir. Kendine gel, özüne bak, sen kimdin, bu pervasızlık sana nereden geldi? Hizmet ettin desem henüz bir hizmetin yok, bir faydan oldu desem hiçbir yararın da olmadı. Hizmetini görmeden sana değer verip sırrımı söyledim. Baş köşeye oturttum, beni yanılttın, kahrettin. Sana inananlara yol gösteren rehber kişi, beyin istediğinin aksini iş işleme, başını gözet demedi mi? Gevşeklik gösterme, beyler yanar ateşe benzerler. Yanan ateşe yaklaşırsan felakete uğrarsın. Devamlı bakarsa ondan kork. Eğer korkmazsan o seni gücüyle korkutur. Ait oldu gülerek bu söylediklerini anladım. Şimdi sözümü dinle. Ben bu işleri bile bile yaptım. Senin de bunları anlaman gerekirdi. Bak benim sana geldiğim, bu gösterdiğim şeyler benim huyumdur. Önce yer gösterdin fakat ben oturmadım. Benim için mevki, makam, yer olmadığını sana anlatmak istedim. Bu söze kuvvetli delil ve örnek göstermek için topu yere koydum. Top yuvarlanıp bir yerde durmadığı gibi devlet ve kutluluk olan ben de kaçar giderim. Severek, sevinçle baktığın zaman ben gözümü yumarak nasıl olduğumu sana gösterdim. Bugün ben de kutluluk, devlet olarak bana kim dokunsa onu kör gibi tutup bırakmam. Sen söyleyince ben de söyledim. Severek baktığın zamansa yüzümü gizledim. Kendim sana gerçek huyunu ve hareketini gösterir ve benim tabiatım döneklik, vefasızlıktır. Bana inanma der. Şimdi bu Türkçe atasözünde tecrübeler yaşamış, bu sakalı kırlaşmış kişi ne der? Dinle. Ey bahtiyar insan! Sonu olmayan bu kuta, bu devlete inanma. Sen kendini kutlu kılmaya çalış. Akarsuyun söyleyen dilin dünyayı dolaşması gibi bu kut da durmadan ve yorulmadan yürür. Saadete güvenilmez, o dönektir, vefası yoktur. Yürürken uçuverip terk eder, ayağı da kaygandır der. Hükümdar, anladım, sözün sırları söylenip açıklandı. Sen özür diledin ve kendini kurtardın. Bu çekinmeden söyleyen dilinden büyük sözler çıktı. Şimdi bana kendi özelliklerini, niteliklerini söyle der. Faziletli ve üstünlükleri çok olan bu ait olduğu, insana kısmet değse değse benden değer dedi. Yaşım küçük görünürse de işlerim doğrudur. Bütün beylerin yükselmesi için geçit de bendendir. Yüzüm alabildiğine güzel, huyum tertemizdir. Kim ne isterse yerine getirmeye çalıştım ve oraya el uzattım. Ben nerede olsam herkes, her bir varlık oraya can atar. Benimle yürüyüp bana bağlanır. Huzur bende bulunur. Zahmet ve sıkıntılar yanıma uğramaz. Sevinçlilik bendedir. Sıkıntı ve üzüntü, düşünce benden uzak durur. Bana benlik taslayarak kendini göstermek isteyen, ızdırap çekerek ölür. Kim bana boyun eğerse isteklerine kavuşur.
Bu kut, bu devlet nerede olursa olsun boynunu uzatıp yaklaş. Eğer ona karşı gelirsen sıkıntılarla boğuşursun. Bu kut insana gelince onu doğruca saadete ulaştırır. Binlerce arzusu yerine gelir ve huzur içinde yaşayıp tatlı tatlı yemek yer. Hükümdar, bu niteliklerini anladım. Şimdi senin kötülüğün var mı? Anlat da bileyim. Aytoldu, benim zarar veren bir kötülüğüm yok. Fakat insanlar olduğunu söylerler. Kötülüğüm şu, beni insanlar dönek diye çekiştirip kötüleyerek birbirlerine anlatırlar. Benden kötülük uzaktır. Yalnız bak, bu dönekliğim yeni yeni şeyler istediği gibi başka bey de ister. Yeni olunca eski ne işe yarar? Seçkin, beğenilen güzel şeyin yanında kötünün ne işi var? Bak, bütün tatlı ve güzel şeyler yenidedir. İnsan tatlıyı ve güzeli istediği için pek çok sıkıntı ve zahmete katlanır. Bu huyumdan dolayı dönek deyip kötüleyip söverler. İşte bu adım sebebiyle bana kötü adını takarlar. Bu hayat, bu ömür dediğin rüzgar gibi uçup gider. Kaçınca tutulmaz. Artık onu kim ele geçirebilir? Bu kuta, bu saadete güvenme. Geldiği gibi gider. Ona inanma. Verdiği devleti de alıp götürür. Hükümdar, bu dönekliğini anladım. Ancak gidip ulaştığın yerde kalman için sağlam bir çare var mı? Aytoldu, benim bu huyum geyik gibidir. Artık ne söyleyeyim? Beni bulacak er tutup bekler ve bağlarsa ben ondan kurtulamam. Başka söyleyecek sözüm yok. Başka ne diyeyim? Beni bulacak kişi alçak gönüllü olmalı. Gönlü alçak olmasının yanında tatlı ve yumuşak da söylemeli. Kendini gözettiği gibi taşkınlık yapmamalı. Sabretmeli, bir de kötü işlere yaklaşmamalı. Toplanan her bir şeyi yerine ve dengine göre değerlendirip huyunu güzelleştirmek için tekrar tekrar gayret etmeli. Kendinden küçüğü de sevip ona karşı tatlı dilli olmalı. Gurur ve kibre kapılıp insanları incitmemeli. Kendi de küçüklere uyup gülünç duruma düşmemeli. İçkiye yaklaşmamalı, bir de düşüncesiz şekilde varlığını boş yere saçıp savurmamalı. Eli ve dili oyuna girmemeli. Tekrar tekrar kendini gözden geçirip doğruluk üzere olmalı. İşte dönek saadetin kösteği bunlardır. Bu kut ve devlet böyle el altında tutulursa o kaçamaz ve orada kalır.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Dünya hayatının uhrevi hayata bakan yönleri, Allah dostlarının hayatları, Müslümana lazım olan detaylar. Her hafta hocalarımız farklı meseleleri bizlere aktarıyor. Kasrevi Sohbetler her cumartesi 14.30'da Semerkant Radyo'da. Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
4: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.

Çocuklarda okul kaygısı ve çözümleri. Elif Özdemir. Okula gitme konusunda isteksizlik çocuklarda sık karşılaşılan bir durumdur. Evde rahatça vakit geçirmek ve günlerini diledikleri gibi yaşamak varken okulda derslerle meşgul olmayı çoğu çocuk istemeyebilir. Ancak evde kalmak için bahaneler üretme, hasta olduğunu ileri sürme gibi mazeretler dışında gerçek anlamda fiziki ve duygusal belirtiler de görülüyorsa bu durum okul anksiyetesi kaygısının işareti olabilir. Okul kaygısı okulla ilgili konulara yönelik endişe ve korkuya neden olur. Okul ortamında bulunmak, arkadaş edinmek, ders ve sınavlara girmek, topluluk önünde konuşmak gibi durumlara dair büyük bir kaygı duyulduğu görülür. Sabah okula gitmeden önce başlayan baş veya karın ağrıları, konuşmaya çalışıldığında gösterilen tepkiler veya evden çıkmamak için gösterilen direnç, çoğu zaman uyumsuzluk veya disiplin problemi sanılsa da aslında çocuğun içinde bulunduğu sorunla kurduğu ilişkinin yansımasıdır. Ancak şunu da belirtelim, çocuktaki anksiyete bastırılması ya da hızlıca iyileştirilmesi gereken bir yetersizlik değildir. Bu hal, insanın hayatta kalmasını sağlayan en kadim nörolojik koruma mekanizmasının biraz fazla mesai yaptığı anlamına gelir. Kaygının bünye ile ilgisi. Bir çocuğun kaygı anındaki davranışlarını anlamak, beyindeki iki ana aktörü tanımakla başlar. Bunlardan ilki insanı tehlikelerden korumakla yükümlü olan ve amigdala denen kısımdır. Yeni bir okul, tanınmayan yüzler, değişen rutinler ve hepsinden öte belirsizlik, beynin bu kısmı tarafından bir hayati tehdit olarak kodlanır. Alarm çaldığı anda vücuda adrenalin ve kortizol hormonları pompalanır. Kalbin hızla çarpması, kasların gerilmesi, midenin bulanması ya da ellerin terlemesi uydurulmuş birer bahane değil, kan dolaşımına karışan kimyasalların bünyedeki sonucudur. Bir diğer önemli bölümse mantıklı düşünmenin, muhakeme etmenin, analiz yapmanın ve sakinleşmenin merkezi olan prefrontal korteks denilen kısımdır. Amigdala kırmızı alarm verdiğinde prefrontal kortekse giden sinir ağı yolları geçici olarak kapanır. Dolayısıyla okul kapısında titreyen, terleyen, ağlama krizi geçiren çocuğa korkacak bir şey yok. Arkadaşların ne güzel içeri giriyor, alışırsın demek yersiz hale gelir. Çünkü çocuğun o an nasihate değil, sinir sisteminin duruma uyumlu hale getirilmesine ihtiyaç vardır. Keza duyguyu küçülterek onu ortadan kaldırmaya çalışan bir şey yok, kocaman adam oldun, abartıyorsun gibi ifadeler de kaygıyı azaltmaz. Aksine çocuktaki çaresizlik hissini artırır. Kaygının nedenleri. Okul kaygısının belirtileri benzerlik gösterse de bu hissin altında pek çok farklı sebep yatıyor olabilir. Sosyal kaygı bu nedenlerin başında gelir. Çocuk girişken bir yapıya sahip değilse, akranları ve öğretmeniyle iletişime geçip kendini ifade etmekte zorlanıyorsa, sosyalleşmesini gerektiren ortamlar onu kaygılandıracaktır. Özellikle dışa dönük ebeveynlerin anlamakta zorlandığı bu güçlük, çocuk için ciddi bir stres sebebine dönüşebilir. Başarı odaklı ailelerde büyümüş çocuklardaysa, akademik kaygıya dayalı bir endişe hali görülür. Çocuk, düşük not alıp başarısız olmaktan, aile ve öğretmenlerinin beklentilerini karşılayamamaktan, sınıftaki arkadaşlarının gerisinde kalıp dışlanmaktan öyle korkar ki bu his okula gitme isteğini ortadan kaldırabilir. Eğer çocuk başaramama korkusu yüzünden duygusal veya davranışsal kaygı belirtileri gösteriyorsa, akademik hedeflerini, yeteneklerini ve ilgi alanlarını yeniden gözden geçirmek ve doğru yönlendirmek gerekir. Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklardaki kaygı ise genellikle anne babasından ayrılmayı istememeyle ilgilidir. Çocuk ailesinden hiç ayrı kalmadıysa, okul öncesinde sosyal ortamlarda bulunmadıysa ve ilk defa böyle bir deneyim yaşıyorsa kendini güvende hissetmeyip eve dönmek için diretebilir. Bazen de okula gitmeyi istememe halinin altında çok daha büyük bir problem yatar. Akran zorbalığı. Eğer çocuk okul ortamında rahatsız ediliyor ve zorbalığa maruz kalıyorsa, bunu zaman geçirmeden tespit edip yönetimle görüşmek, tehdit oluşturan kişi ve durumların engellenmesini sağlamak elzemdir. Güvenli bir liman olabilmek. İnsan beyni, özellikle de gelişmekte olan çocuk beyni, çevresindeki yetişkinlerin sinir sistemini tarayarak çalışan ayna nöronlara sahiptir. Kaygı nörolojik olarak son derece bulaşıcıdır. Ancak iyi haber şu ki sakinlik de aynı hızla bulaşır.
Bu nedenle öncelikle ebeveynin kendi kaygılarını veya çocuğum yetersiz mi kalacak korkusunu fark edip sakinleşmesi gerekir. Böylece çocuğun amigdalasına doğrudan güvendesin, ben yanındayım mesajı gönderilmiş olur. Anne baba kaygıyı artırmamayı başarıp fırtınanın ortasında sarsılmadan durabildiğinde çocuğun savrulan zihni de onlara tutunarak durulabilir. İkinci adım çocuğa anlaşıldığını hissettirmektir. Örneğin korkacak ne var? Okul ortamın çok güzel, boşuna kaygılanıyorsun. Yerine yeni bir sınıfa girmek ve henüz tanımadığın kişilerle tanışmak ürkütücü olabilir. Böyle hissetmen çok doğal. Demek çocuğa yadırganmadığı mesajı iletir. Veya okulun sadece başarı gösterilmesi gereken bir yer olmadığını, hata yapmanı, bilmemenin ve sormanın doğal olduğunu sık sık hatırlatmak, zorlayıcı duyguların yatışmasına yardımcı olur. Asıl gayenin kaygıyı yok etmek değil, onunla yaşama becerisi kazandırmak olduğu daima hatırlanmalıdır. Aksi durumda çocuk endişenin korkunç ve kabul edilemez bir his olduğunu düşünüp bir çıkmaza girebilir. Anne babalar çocuğun korkusunu anladıklarını, bunun çok insani olduğunu, herkesin zaman zaman kaygıya kapılabileceğini hissettirmeli. Ona zorlandığını biliyorum ama bununla baş edebilecek gücün var ve ben arkandayım mesajı vermelidirler. Bir diğer önemli nokta çocuğun korkusunu kendi ebeveynlik başarısızlığıyla eşleştirmeme gereğidir. Çocuğun fıtratı, karakteri, algısı, yaşadıkları, hassasiyetleri gibi pek çok etken kaygıya neden olabilir. Öte yandan genel kaygı düzeyi yüksek çocuklarda herhangi bir meselede stres unsuruna dönüşebilir. Ebeveyn kendini gereksizce suçladığında ise paniğe kapılarak çocuğa ihtiyacı olan desteği vermekte zorlanacaktır. Çocuğun kaygısında anne baba pay sahibi olsa bile durumu fark edip onarıcı adımlar atmak her zaman mümkündür. Zihni hazırlama yolları. Belirsizlik amigdalanın en büyük yakıtıdır. Durumu somutlaştırıp öngörülebilir kıldığımızda kaygı da azalır. Bunun için eğitim başlamadan önceki günlerde okul bahçesinde yürüyüş yapmak, imkan varsa sınıfa girip sıraya oturmak, tuvaletlerin yerini görmek zihnin güvende hissetmesini sağlar. Ayrıca çocuğun duygusal bağ kurup yanında taşıyabileceği geçiş nesneleri de anksiyeteyi durdurmada yardımcıdır. Örneğin ebeveyniyle beraber seçip bileğine takacağı renkli bir ip, cebinde taşıyacağı ufak bir oyuncak veya avucunun içine çizilecek sevimli bir figür ona güvende olduğunu hatırlatabilir. Bu konuda önerilen tekniklerden biri de duyusal demirlemek çalışmasıdır. Kaygı anı zihni felaket senaryolarına sürükleyip oraya hapsedebilir. Çocuğu yaşadığı ana getirmek için 5-4-3-2-1 tekniğini kullanmak yararlı olur. Bunun için ondan etrafında gördüğü 5 varlığı, dokunabildiği 4 şeyi, duyduğu 3 sesi, aldığı 2 kokuyu ve tatma imkanı bulduğu bir şeyi söylemesi istenebilir. Bu basit egzersiz prefrontal korteksi yani muhakemeyi de yeniden devreye sokar.

sevgi dolu, güven veren, net ve kısa bir vedalaşma her zaman en sağlıklı yoldur. Dönüşüm süre gerektirir. Kaygıyla mücadele yalnızca okul kapısında başlayıp biten bir süreç değildir. Günün geneline yayılan kapsayıcı bir yaklaşım gerektirir. Bu yaklaşımın en kritik halkalarından biri de okul çıkışındaki karşılama anıdır. Çocuğu görür görmez, bugün hiç ağladın mı ya da çok korktun mu gibi olumsuz senaryoları canlı tutan sorular sormak yerine pozitif ve çocuğu merkeze alan bir tutum sergilemek gerekir. Öte yandan eve dönüldüğünde çocukla yapılan bütün sohbeti, okul, ödevler veya uyum süreci üzerine kurmak da kaygıyı zihnin ana gündemi kılacaktır. Oysa ev, okulun uzantısı olan bir denetim alanı yerine çocuğun zihnen dinlendiği, güvende hissettiği, ebeveynlerinden destek gördüğü, anlaşıldığı, sığındığı bir yuva olmalıdır. Ancak evdeki bu güvenli ortam sağlansa dahi, değişimin bir gecede gerçekleşmeyeceği unutulmamalıdır. Çünkü her çocuğun mizaç yapısı ve uyum süreci kendine özeldir. Kimi çocuk birkaç günde yeni ortama alışırken bir başkasının sinir sisteminin güven hissini inşa etmesi haftalar alabilir. Bu noktada ebeveynin gösterdiği sabır, sergilediği tutarlılık ve çocuğun adımlarına eşlik etme kararlılığı sürecin en etkili aracıdır. Sonuç olarak okul anksiyetesi doğru yönlendirildiğinde çocuk için hayata dair ilk büyük psikolojik dayanıklılık deneyimine dönüşür. Kaygısının yok sayılmadığını, aksine şefkatle karşılandığını gören çocuk, ilerleyen yıllarda da zorluklardan kaçmak yerine duygularını düzenleyebilmeyi çok daha kolay öğrenir.

0: Yahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Turu.
1: Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri.

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 9. Bölüm. Sultan 1. Ahmet Han elinden gelse dergâhtan hiç çıkmayacak, hatta Üsküdar'da dergâhın hemen yanında bir ev kiralayıp her gün hizmette bulunmayı arzulamaktaydı. Öyle ki artık müridi olduğu ve dizinin dibinden ayrılmak istemediği Hüdayi Hazretlerinin daim hizmetçisi olmayı istiyordu. Ancak bu muradı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri tarafından da sezinlendiği için kendisine sürekli devletin devamı ve hizmetin devlet marifetiyle ümmeti Muhammed'e yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler aktarılıyor, tavsiyelerde bulunuluyordu. Sultan Ahmet Han, Osmanlı hanedanı içindeki en muttaki ve imanı kavi padişahlardan biriydi. Hassas yapısı, Allah ve Resulüne olan aşkı, kul hakkından korkması, vebale girmekten çekinmesi ve her daim şeriat-ı garra üzere yaşayarak tasavvufun da güzellikleriyle nefsini terbiye etmesi hasebiyle herkes tarafından seviliyor, sayılıyordu. Özellikle onun döneminde insanların rahat ve huzur içinde yaşamaları, tüm devletlerle yapılan müsbet görüşmeler, düşmanların üzerine sefere çıkan orduların zaferleri halkın rahat ve huzurunu artırıyordu. Sultan Ahmet Han sürekli meclisler kuruyor ve bu meclislerde alimlerle, mutasavvıflarla sohbet ediyor, onların engin fikirlerinden, güzel görüşlerinden istifade ediyordu. Özellikle de Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin bulunduğu meclislerde bulunmak, onunla diz dize oturmak ve onun sohbetlerinden istifade etmek çok hoşuna gidiyordu. Aralarındaki diyalog ve muhabbet bir sultanla bir derviş muhabbetinden ziyade bir Allah dostu ile onu çok seven ve ona bağlı bir müridi mesabesindeydi. Sultan Ahmet Han bir gün çok güzel ve pahalı bir hediye hazırlattı. Saraydan elçilerle Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin dergahına gönderdi. "İkramımızdır," diye de ekledi. Öyle ki o dönemde o hediye ile birlikte gelen eşyalar bir insanı zengin eder, uzun yıllar müreffeh yaşamasına sebep olurdu. Ancak Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri gelen elçiyi dergahın kapısından içeri dahi almadı ve hediyeyi kabul etmedi. Kesin bir dille geri çevirdi. Sultan Ahmet Han üzülmüştü ama şeyhinin geri çevirmesinde mutlaka bir hikmet vardır ve mutlaka bir bildiği vardır diyerek üzüntüsünü bastırdı. Ancak o hediyeler saraydan çıkmıştı bir kere ve saraya tekrar girmesi uygun olmayacak, devlet geleneğine aykırı olacaktı. Bu yüzden hemen yine o devrin Nakşi büyüklerinden Abdülmecid Sivasi Hazretlerine gönderdi hediyeyi. Hazret bu hediyeyi kabul etmişti. Çünkü saraydan gelen sultanın ikramı olan bir hediye kabul edilmez miydi? Elbette edilirdi. Teşekkür edildi, tahsinler ve dualar eklendi. Bir zaman sonra Sultan Ahmet Han, Abdülmecid Sivasi Hazretleri ile birlikte aynı ortamda bulunmak durumunda kaldılar. Sultan Ahmet Han dayanamadı ve sordu. "Efendim, lütfen yanlış anlamayın ve beni bağışlayın. Ancak merakımı yenemedim. Zat-ı penahınıza ikram ettiğimiz ve kabulünüzle şerefyab olduğumuz hediyelerle ilgili aklıma takılan bir sual var. Müsaade buyurursanız onu arz etmek istiyorum." Abdülmecid Sivasi Hazretleri, "Buyurunuz sultanım, sorunuz," deyince, "Biz o hediyeleri şeyhimiz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine de gönderdik. Ama o kabul etmedi. Siz kabul ettiniz. Sebebi hikmeti nedir acep?" Abdülmecid Sivasi Hazretleri derin derin düşündü, sonra gülümsedi. "Sultanım, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri öyle bir ankadır ki laşe yemez. Hediyelerinizin tamamı dünyalık meta idi. Biliriz ki Hazret dünyaya ayağındaki çarık kadar dahi ehemmiyet vermez. O yüzden kabul etmemiştir." Sultan Ahmet Han mahcubiyetle başını yere eğdi ve "Eyvallah," dedi.
Aradan bir müddet geçti ve bu kez bir vesile ile Üsküdar'da şeyhinin yanına geldi. Ziyaretten, dersten, devrandan sonra halvet oldular. O sırada Sultan aynı soruyu bu sefer Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine sormak istedi. Ancak nasıl soracağını bilemediği için tedirgin bir vaziyette iki dizi üzerinde kıpırdandı minicik ve bir kere. Bu sırada soruyu düşünüyordu. Bu şeyhinin gözünden kaçmadı ve "Ahmet, evladım, bir sıkıntın mı var? Bir şey mi söylemek istiyorsun?" Sultan Ahmet Han, "Efendim, daha önce Zat-ı Ali'nize gönderdiğim hediyeleri kabul etmemiş idiniz. Uhdemizden çıktığı ve bir Allah dostuna hediye olarak niyetlendiğimiz için Abdülmecid Sivasi Hazretlerine halimizi arz ettik. O da dergahın mesarifleri için kabulümüzdür diyerek aldı. Peki siz almadınız ama. O niye aldı? Niye kabul etti ki?" Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri gözlerini Sultan Ahmet Han'ın göğsüne dikti ve öylece bir müddet düşündü. Sonra tebessüm etti. "Baka Ahmet, bahsettiğin Abdülmecid Sivasi Hazretleri öyle bir umman, öyle büyük bir deryadır ki bir miskal laşe o ummana düşse de onu bulandırmaz, kirletmez. Bu yüzden kabul etmiştir." Sultan Ahmet Han çok mahcup olmuş ve sus pus oluvermişti. Demek ki Allah aşıklarının hepsi aynıydı. Demek ki dünya onlar için bir habbe, bir miskal kadar dahi değerli değildi. Demek ki tüm hayatları boyunca ümmeti Muhammed'e hizmet etmek ve onların hayrına çalışmak için ömürlerini heba ediyorlar. Ellerinde, avuçlarında ne varsa ümmeti Muhammed'e harcıyorlar. Ancak kendilerine gelince her şeyde öyle büyük cimrilik yapıyorlardı ki nefisleri körleniyor ve artık dünya onlar için bir hizmetçiden, cife bir oyun alanından başka bir mesabede geçemiyordu. Allah'ım, bu nasıl bir ruh seciyesiydi? Bu nasıl bir haldi? Bu nasıl bir terbiyeyi nefsiydi? Acaba ben de böyle olabilir miyim diye düşünüyordu Sultan Ahmet Han. Tam da bu sırada Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri "Hayır, heveslenme," diye gülümseyiverdi. Sultan Ahmet Han şaşırmıştı. Çünkü bir şey sormadığını biliyordu ve şeyhinin "hayır, heveslenme" deyişine de bir anlam verememişti. "Affınızı istirham ediyorum şeyhim. Bir kusurum mu oldu?" diye soru verdi mahcubiyet içinde. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri gözlerini Sultan Ahmet Han'ın gözlerine dikerek "heveslenme diyorum. Nefsini terbiye etmek için bizim gibi olmaya heveslenirsin. Biliriz. Heveslenme. Çünkü sen Devleti Ali Osman'ın başında bir sultansın. Ümmeti Muhammed'in her evladının sana umudu var. Ayrıca yetimler, öksüzler, biçareler, yanıklar, aşıklar, hatun kişiler, mecruhlar, düşkünler, meyus ve mükedder bir vaziyette, mahcubiyet içinde seni beklerler. Sen eline bakan bunca garip kurabayı bırak, onlara hizmet etmenin sevabını terk et, gel bir dergaha kapılan, dünya ile bağını kes, alayı vereyi bitir, derviş ol. Hiç heveslenme. Olmaz öyle bir şey. Olamaz. Senin bir vazifen var Ahmet Han. Senin vazifen dedelerinden sana tevdi edildi. Sen de evlatlarına, torunlarına aldığın gibi tertemiz ve güzel bir şekilde bu mukaddes vazifeyi tevdi edeceksin. Aksi halde ahirette ecdadının olduğu gibi hem benim hem de ümmeti Muhammed'in iki eli yakanda olur, haberin ola. Sultan Ahmet Han iki büklüm olmuş, "Sultanım," diye hıçkırmış ve hafif hafif hıçkırıklarla ağlıyordu.
Bu sırada kesik kesik, işte bu yüzden derviş olmak, kapınıza bende olmak, dizinizin dibinde oturup kendimi sizin ellerinize bırakmak ve terbiyeniz dairesinde hem kendimi hem kalbimi tanımak istiyorum efendim. Aziz Mahmud Hüdayi çok iyi anlıyordu. Çünkü secdenin, sohbetin, gece namazının, muhabbet ehlinin aşk dolu nazarının farkına varanların dünya ile işi ne ola ki? Bir Allah dostuna kapılandıktan ve onun bendesi olduktan sonra şayet samimiyetle ve ihlasla verilen derslerini çekerse bir mürit, kısa zaman içinde önünde kendisinin bile hayretle seyrettiği nice kapılar açılır. Sultan Ahmet Han da bunları yaşamıştı ve hala da yaşıyordu. Bu yüzden dergahın kapısından ayrılmak istemiyordu ya. Ancak ne garaip bir durum ki, ataların dediği gibi viran olası hanede evladı iyal var hesabı, idare etmek üzere vazifelendiği bir mülkü Osmani vardı. Ordular, askerler, vezirler, teb'a, gayrimüslim teb'a, bunların yaptıkları ticaret, dış devletlerle olan münasebetler, onlara elçilerin gönderilmesi, onlardan gelen elçilerin karşılanması, her şeyi hale yola koymak. Hasılı velkelam, Sultan Ahmet Han'ın dergaha kapılanarak bir sikke, bir hırka, bir aba hayat sürmesi mümkün görünmüyordu.

0: Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Duru.
1: Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri.

İzler. Duran Şahin.

İnsanoğlunun bu dünyada da öbür dünyada da en büyük ve sonsuz hazinesi sahip olduğu güzel ahlak ve edebidir. Onun yani insanın bütün değer ve kıymeti de ancak bu ulvi ve şerefli hazinesinin kıymet ve değeri kadardır. Nitekim Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in yüksek değerini ifade sadedinde ayet-i kerimede "Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin" buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellem de ben başka bir maksatla değil ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurarak vazifesini tarif etmiş ve bütün insanlık alemine üsve-i hasene yani mükemmel bir ahlak numunesi olmuştur. Bu bakımdan ahlak dinin özünü teşkil etmiştir. El yevme ekmeltü leküm dineküm diye başlayan ve dinin tamamlandığını ifade eden ayet-i kerime nazil olduktan sonra Cenab-ı Hak hadis-i kutsi'de şöyle buyurmuştur. Bu benim zatım için razı olduğum bir dindir. Bu dine yakışan da ancak cömertlik ve güzel ahlaktır. Müslüman olarak yaşadığımız müddetçe bu iki hasletle ikram ediniz. Muhterem dinleyiciler, insanlık tarihi, peygamberlerin eşsiz güzellikteki nice ahlaki davranış tezahürleriyle doludur. Bunun en güzel misallerinden birisi, şüphesiz Hazreti Yusuf aleyhisselamdır. O, ayet-i kerimede buyurulduğu üzere, kendisine açık bir şekilde zulmetmiş olan kardeşlerine, ''Bugün size başa kalkma ve ayıplama yoktur. Allah sizi affetsin.'' O merhametlilerin en merhametlisidir, diyerek affedebilmenin kabına varılmaz bir misalini sergilemiştir. Bu itibarla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin iman cihetinden en mükemmeli, ahlaken en güzel olanıdır, şeklindeki beyanlarıyla, ahlakın, imanın meyvesi ve kemalinin alameti olduğuna işaret buyurmuşlardır. Allah dostları da işte bu Muhammedi ahlakla ahlaklanan maneviyat rehberleridir. Ebu Muhammed Ceriri, tasavvuf, güzel ahlakı benimsemek ve güzel ahlaktan sıyrılmaktır derken yine bu hakikate işaret etmiştir. Dolayısıyla güzel bir kul olmak isteyen herkes, öncelikle nefsini daima hesaba çekmeli, kendisinde hangi kötü ahlak varsa bunların her birini tedrici bir surette terk etmeye azmedip tevbe etmelidir. Daha sonra da bu kötü huyların tersi ve mukabili olan güzel ahlakla ahlaklanmaya çalışmalıdır. Mesela kibre mağlup biri ise tevazu ve mahviyete bürünmelidir. Kin ve hasetle mağlul biri ise mümin kardeşlerini kendisinden üstün görüp onların kusurlarından önce kendi kusurlarıyla meşgul olmalıdır. Müminin mümin için bir ayna olduğunu, kötü göze baktığında kötülükler, iyi göze baktığında ise güzellikler göreceğini düşünmeli ve nefsini müminlerin güzel yönleriyle meşgul etmelidir.

Muhterem dinleyiciler, insanın iç yapısında biri hayrı ve takvayı, diğeri şerri ve isyanı emreden iki zıt kutup vardır. Herkes bir ömür bu iki zıt kutbun çatışmasıyla hal ve gidişatına istikamet vermektedir. Takva galip geldiğinde salih amellere ve güzel ahlaka yönelmekte, aksine fücur galip geldiğinde ise türlü günahlara ve ahlaksızlara düşmektedir. Ayet-i Kerime'de buyrulur: Allah ona, yani insana, fücuru da takvayı da ilham etmiştir. Fücur, insanı Allah'tan uzaklaştıran her şeydir. Takvada kulu Allah'a yaklaştıran ameli salih ve her türlü güzel davranışlardır. Kul bu iki özellikten hangisine göre yaşarsa değer ve kıymeti o yönde olur. Nitekim Hazreti Ömer'e geceleri ibadet halinde, gündüzleri oruçlu bir şahıstan bahsedip haydi övdüklerinde o, söylenilenlere aldırmayıp şöyle dedi: Siz bana bahsettiğiniz kişinin

ticareti, komşuluğu, yol arkadaşlığı nasıl? Onu söyleyin. Evet, Hazreti Ömer'in dikkat çektiği bu üç husus, insan nefsinin darlandığı anda azgın bir canavar gibi şahlandığı üç aynadır. Nasıl ki sakin görünen bir kedi, dar bir köşeye sıkıştırıldığında içindeki bütün hırçınlığı ortaya dökerse, insan da ticaret, komşuluk ve arkadaşlıkta dar anlarda iç yapısı neyse onu ortaya koyar. Denilebilir ki insan ömrü bilhassa bu üç hususla imtihanla geçmektedir. Dünya imtihanında aşılması gereken en büyük engellerden biri olan nefis, umumiyetle insanın maruz kılındığı menfi temayülleri akla getirir. Halbuki onun özünde bir mücevher gibi müsbet bir mahiyet de vardır. İnsanoğlunun vazifesi, onu toz toprak hükmündeki menfiliklerden manevi terbiyeyle arındırarak özündeki cevheri ortaya çıkarmaktır. Aksi halde insanın nefsi bir kötülükler fabrikası gibi gece gündüz şeytana çalışır. Hazreti Mevlana bu gerçeği şöyle anlatır. Allah'ın lütfu, ihsanı Nil Nehri gibi akıp gidiyor. Fakat biz Firavun ahlaklı olursak o nehir bize kan kesidir. Görmüyor musun? Senin yumuşak huylu temiz dostun menfaatine dokununca, onunla zıt olunca yılan gibi olur. Şeyh Sadi Hazretleri de şöyle söyler. Her gözü, kulağı, ağzı olan insan değildir. Gerçek insan, ahlakı güzel olan kişidir. Muhterem dinleyiciler, Hazreti Mevlana, güzel ahlaklı olan kişiyle ahlaksız olan kişilerin hayatlarını katır ve devenin haline benzeterek şöyle anlatır. Katır deveye, ey güzel yoldaş, dedi. Yokuş olsun, iniş olsun. Sen en dar yolda bile güzelce gidiyorsun. Hiç düşüp kapaklanmıyorsun. Bense yolunu şaşırmış kimseler gibi tepe taklak oluyorum. Yol ister kuru olsun, ister çamurlu olsun, ben her zaman yüzü koyun düşüyorum. Bunun sebebinin ne olduğunu anlat da ben de nasıl yaşamam gerektiğini öğrenmiş olayım. Deve şu cevabı verdi. Benim gözüm senin gözünden daha parlaktır. Bundan başka bir de ben yüksek yerden bakmadayım. Yüksek bir dağa çıkınca oradan patikanın sonunu rahatça görürüm. Cenab-ı Hak gözüme bütün yolların iniş ve çıkışını gösterir. Ben her adımı görerek atarım. Onun için sürçmekten, düşmekten kurtulurum. Sense üç adımdan ötesini göremezsin. Daneyi görürsün de tuzağı göremezsin. Bir yere konmakta, oturmakta, inmekte, yürümekte ama bir adamla gören bir adam bir olur mu? Gerek bu dünyada karşımıza çıkan, gerekse ahirette karşımıza çıkacak olan neticeler, hep bizim ahlakımızın semerelerinden ibarettir. Cehennemdeki alevler, insanların kötü sıfatlarıyla tutuşur. Cennetteki bağlar, ağaçlar da yine insanların güzel sıfat ve ahlakıyla yeşerir. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle, kim hürmet ederse hürmet görür. Şeker getiren de badem helvası yer. Seyyid Nizam Hazretleri de ne güzel söyler. Ahlak-ı zemimendir, tamuda sana ateş, bir zerre kadar anda bir ateşi susan yok. Yani kötü huyların cehennemde sana ateş olacaktır. Yoksa cehennemde bir zerre bile ateş yoktur.

Edep, ahlakın zirve noktasıdır. Bu ham insanı ihsan duygusuyla kamil insan haline yükselterek Allah'a karşı edep sahibi kılmaktır ki edebin en yücesidir. İkinci edep, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşıdır. Cenab-ı Hak, Hucurat Suresi vesaire surelerde müminlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı edebi muhafaza etmelerini hassaten emreder. Bu edepleniş, üstada, ana babaya, müminlere ve böyle silsile halinde bütün mahlukata uzanır. Süfyan-ı Sevri Kuddisesi Ruh buyurur. Güzel edep, Allah Teala'nın gazabını söndürür. İbni Abbas radıyallahu anhüma buyurur. Bütün edeplerin başı, hem rahatlıkta hem de darlıkta Allah Teala'nın emirlerine riayet etmek ve yasaklarından da kaçınmaktır. Yine buyurulmuştur ki, üç haslet vardır ki bunlara sahip olan mahrum kalmaz. Güzel edep sahibi olmak, edep ehliyle oturmak, başkalarını incitmemek endişesi içinde olmak. Edebin hususiyetini şair ne güzel ifade eder. Edep bir tac imiş nuri hüdadan, giy ol tacı, emin ol her beladan. Yunus Emre Hazretleri de bu hakikati şöyle dile getirir. Ehli diller arasında aradım kıldım talep, her hüner makbul imiş, illa edep, illa edep. Muhterem dinleyiciler, bu nükte sebebiyledir ki, ehlullah'tan bazıları tasavvufu edepten ibarettir şeklinde tarif etmişlerdir. Hazreti Mevlana buyurur, aklım kalbime iman nedir diye sordu. Kalbimse aklımın kulağına eğilerek, iman edepten ibarettir, dedi. Hatem-i Esam Hazretlerinden şu misal çok ibretlidir. Zayıf, dertli, perişan bir kadınla konuşuyordu. Kadın, derdini yana yakıla anlatırken, o heyecan içinde çok çirkin bir ses duyuldu. Kadın mum gibi eridi, ezildi, bitti, mahvoldu. Öldürücü bir sükût. Şeyh bir heykelden daha hissiz muazzam bir vakarla kadına baktı. Söylediklerinizi duymuyorum, çok ağır işitiyorum. Yüksek sesle konuşunuz, bağırınız, ben sağırım, dedi. Suçunun gizli kaldığını zanneden zayıf, dertli ve perişan kadın bir anda hayata adet etti. Muhterem dinleyiciler, hiçbir milletin muaşeret edebinde misli görülmemiş derecede bu harikalar harikası incelik ona Esam, yani sağır lakabını taktırdı. İşte gerçek İslam zarafet ve edebi. Bu hadiseden sonra Hatem Hazretleri edep gözetip o kadın vefat edinceye kadar halk arasında sağır olarak göründü. Ancak kadının vefatından sonra etrafındakilere artık kulaklarım duyuyor. Normal sesle konuşabilirsiniz, dedi. İslam'ın güzel ahlak ve edebi yüzyıllardır nice hidayet güneşlerinin doğmasına vesile olmuştur. Mesela İslam ahlakı çerçevesinde helalinden kazanmaya dikkat edip ona haram karıştırmamanın ehemmiyet ve bereketini Osman Nuri Topbaş hocamız merhum pederinin şu hadiseyi anlattığını söyler. Gayrimüslim bir komşumuz vardı. Sonradan Müslüman olmuştu. Bir gün kendisine hidayete eriş sebebini sorduğumda şunları söyledi. Acı bademde tarla komşum Rebi Molla'nın ticaretteki güzel ahlakı vesilesiyle Müslüman oldum. Molla Rebi, süt satarak geçimini temin eden

Ben bir zattı. Bir akşam vakti bize geldi ve "Buyurun, bu süt sizin," dedi. Şaşırdım. "Nasıl olur? Ben sizden süt istemedim ki," dedim. O hassas ve zarif insan, "Ben farkında olmadan hayvanlarımdan birinin sizin tarlanıza girip otladığını gördüm. Onun için bu süt sizindir. Ayrıca o hayvanın tahavvülat devresi, yani yediği otların vücudundan tamamen izalesi bitinceye kadar sütünü size getireceğim," dedi. Ben, "Lafı mı olur komşu, yediği ot değil mi, helal olsun," dediysem de Molla Rebi, "Yok yok, öyle olmaz. Onun sütü sizin hakkınız," deyip hayvanın tahavvülat devresi bitene kadar sütünü bize getirdi. İşte o mübarek insanın bu davranışı beni ziyadesiyle etkiledi. Neticede gözümdeki gaflet perdelerini kaldırdı ve hidayet güneşi içime doğdu. Kendi kendime, "Böyle yüce ahlaklı bir insanın dini muhakkak ki en yüce bir dindir. Böylesine zarif, hakşinas, mükemmel ve tertemiz insanlar yetiştiren dinin doğruluğundan şüphe edilemez," dedim ve kelime-i şehadet getirip Müslüman oldum. Bu şahıs Rebi Molla'nın diğer güzel hallerine de hayrandı. Derdi ki, "Biz geceleri gezmelerden gelirdik. Bakardık ki Rebi Molla'nın ışığı yanmakta ve o salih zat ibadet halinde. Ayrıca o elde ettiği sütü üçe bölerdi. Bunun bir payını düzenli olarak fakirlere infak ederdi. Saygıdeğer dinleyiciler, Osman Nuri Topbaş hocamız, bu hadiseyi aktaran muhterem babası Musa Efendi Kuddisesi Ruh, bize Rebi Molla'dan sıkça bahsederdi der ve şöyle devam eder. Onun güzel ahlakının oluşturduğu manevi heybeti anlatırdı. Ulema meclislerinde Molla Rebi'nin gördüğü hürmet ve alakaya dikkat çekerdi. Şunları söylerdi. Elmalılı Hamdi Efendi'nin iştirak ettiği ve mutat bir şekilde yapılan ulema toplantıları olurdu. Hamdi Efendi başta oturur, diğer değerli hoca efendiler de etrafında halka kurarlardı. Böylece saatlerce ilmi sohbetler yapılırdı. Hamdi Efendi gelenlerin selamını oturduğu yerden alır, dersine devam ederdi. Ancak bir kişi hariçti ki o da Rebi Molla'ydı. Hoca Efendi Rebi Molla gelince derhal ayağa kalkar ve o salih zata ziyadesiyle ihtiram gösterirdi. Şüphe yok ki bu davranış salih kullardaki güzel ahlakın onlara verdiği manevi heybetin bir tesiriydi. Kısacası Rebi Molla ile Elmalılı Hamdi Hoca Efendi'nin halleri Cenab-ı Hakk'ın salihlere verdiği mehabet, yani manevi vakarla gerçek ulemanın onlara karşı olan edebinin en güzel tecellisiydi.

Eğer insan kendisini yüce emanetlere riayet liyakatiyle eğitmez, olgunlaşmazsa onu nefsani ve şehevi arzular perişan eder. Gönül gözlerini amalaştırır. Artık o ahlak ve ibadet hambarına giren fareleri görmez hale gelir. Neticede maneviyat müflisi olur. Hazreti Mevlana böyle bir tehlikeye karşı ne kadar manidar ikaz etmektedir. Şeytan Adem gibi bir pehlivana neler yaptı? Ey Adem oğulları, şeytanı gevşek ve güçsüz sanmayın. O hasetçi şeytan bizim anamızın, babamızın şeref tacını, süslü elbiselerini el çabukluğuyla çalıverdi. Hazreti Adem gibi büyük bir varlık şeytan yüzünden saçını başını yolarsa onun hilesini sen kıyas et. Unutma ki avcı yani şeytan dünya hırsı, para sevgisi, yüksek mevki arzusu, hiddet ve şehvet yemlerini saçar durur. Yemler meydandadır. Fakat bu yemlerin başımıza getireceği felaketler gizlidir. O görünmez. Nerede yem görürsen ondan sakın. Sakın ki tuzağa düşmeyesin. Kolun kanadın bağlanmasın. Şeytanın saçtığı yemlere kapılmayan kuş, hilesi tuzağı olmayan hakikat sahrasından gıdalanır, orada yem yer. Hakikat sahrasından gıdalanan kuş, aldığı manevi gıdayı yer de şeytanın tuzağından kurtulur, böylece onun kolu, kanadı bağlanmaz.

Muhterem dinleyiciler, nefse mağlup olup perişan hale düşmemek için de Hazreti Mevlana şöyle nasihat eder: sen Allah'ın huyu ile huylan da sana verilen emanetler eksilmeden kalsın ve kaybolmadan kurtulsun. İnsan huyunu yaratanla anlaş, peygamberlerin huylarını besleyen, onları olgunlaştıran büyük varlıkla uzlaş. Onun huylarını kendine huy edin. Sen ona bir kuzu verirsen, karşılığında o sana bir koyun sürüsü verir. Zaten her sıfatı besleyip geliştiren odur. Sen kuzuyu kurda emanet ediyorsun. Kurdu boşuna yol arkadaşı yapma. Kurt sana tilkilik edip seni aldatmak isterse, aklını başına al da aldanma. Ondan iyilik gelmez. Muhterem dinleyiciler, burada kuzudan maksat güzel ve iyi huylardır. Kurttan maksat da nefsani ve şeytani hevesler, kötü huylardır. Emanete bizi hak katında mahcup etmeyecek bir riayetin özü, her türlü haramdan ve günahtan kaçınmaktır. Bilhassa nice büyük ve kahredici günahların sıradan ve doğru şeylermiş gibi toplumumuza zerk edildiği bir dünyada daha dikkatli olmak şart. Zira haramların elbiselerine helal markası, helallerin elbiselerine de haram markaları vuruluyor. Rezil ve nefsani davranışlar ve yaşayışlar özendiriliyor, ulvi ve yüce güzellikler çirkin gösterilerek kenara itiliyor. Bu, günümüz dünyasının en büyük afetidir.

Dolayısıyla bizi bu afetten koruyacak olan ilahi emanetlere sarılmak yegane kurtuluştur. Yani şu ahir zamanda hidayetimizin ve ibadetimizin sağlamlığı bilhassa haramlardan ve şüphelerden kaçmakla mümkündür. Hem bizi, hem çocuklarımızı, hem de çevremizi muhafaza edecek en büyük hidayet adımı bu şekilde, yani haramlara karşı kendimizi korumakla gerçekleşecektir. Kısacası muhterem dinleyiciler, nefis firavununu yenmek için gönüller Musa haline gelmelidir. Çünkü gönül Musa olursa nefis firavununu bir asa darbesiyle alt eder. Bu da hak dostlarının manevi terbiyesiyle gerçekleşecek bir kıvamdır. Hazreti Mevlana ne güzel söyler. Bir bakıma nefsi öldürmek, öldürülmekten kurtulsun diye akrebin iğnesini çıkarmaya benzer. Başı taşla ezilmek belasından kurtulsun diye yılanın zehirle dolu dişini söküp atarsın.

İmam-ı Besta Hazretleri de der ki, insanın dünyada en fazla olan şeyi kusurları ve noksanlarıdır. Ey bedenine hizmet eden, ne zamana kadar onun hizmetinde bulunacaksın? Yüzünü sende bulunan ilahi emanete, ruhuna çevir de onun kusurlarını ikmale çalış. Çünkü sen bedeninle değil, ruhunla insansın. Ömür boyu gönül alışverişimiz, nefsimiz ve şeytanla değil, ancak Allah Teala ile olmalıdır. Çünkü nefsü şeytana hazineler feda etsek, ödesek bile en küçük bir kârımız olmaz, üstelik bizi felakete duçar eder. Ancak Cenab-ı Hakk'a sunacağımız kırık dökük ibadetler bile bize sonsuz mükafatlar kazandıracaktır. Bu gerçekten hareketle Hazreti Mevlana ne güzel söyler. Şu kıymet bilmeyenlerin dükkanından vazgeç de değerin artsın. Allah'ın beğeneceği, satın alacağı bir kul ol. Halkın değil de Allah'ın satın alır dükkanına gel. O hiçbir kalp sahte parayı geri çevirmez. Çünkü onun satın almaktan maksadı kâr etmek değildir. Bu hakikatle dolu garip bir fırıncı vardı. Kendisine sahte para verseler de onu alır, paranın sahteliğini bildiği halde bunu muhatabına söylemez ve istenen ekmeği verirdi. Onun bu haline herkes şaşar ve kimse bunun neden yaptığını anlayamazdı. Nihayet ölüm vakti geldiğinde fırıncı ellerini ulu dergaha açtı ve şöyle yalvardı. Ey Allah'ım! Biliyorsun ki yıllarca insanlar bana sahte dirhem getirdi ve ben bunu onların yüzüne vurmayıp isteklerini verdim. Allah'ım, şimdi ben senin huzuruna sahte taatlerle geliyorum. Ne olur onları yüzüme vurma.

Biz de niyaz ediyoruz ki Rabbimiz bizim de kusur ve günahlarımızı mahşer günü yüzümüze vurmasın. Bizleri, neslimizi ve vatanımızı her türlü nefsani ve şeytani tuzaklardan, günahlardan, haramlardan ve felaketlerden muhafaza eylesin. İki dünyada da yüzümüzü ak, gönlümüzü bahtiyar kılsın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dile gelen mektuplar.

İrfan Fethi Gemuhluoğlu, İstanbul Göztepe'de doğdu. Arap kirli bir Türkmen ailesinin oğlu olup babası Mustafa Neşet Efendi, annesi Fatma Saniye Hanım'dır. Çocukluğu son Osmanlı aydınlarının yaşadığı Erenköy ve Göztepe semtlerinde geçti. Yetişmesinde geniş tarih bilgisinde, edebiyat ve tasavvufla olan münasebetinde, gönül adamı kişiliğinde ailesinin ve çevresinin büyük tesiri olmuştur. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etti. 1950-1955 yılları arasında İstanbul'da çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı hocalığı, 1955-1963 yıllarında Spor ve Sergi Sarayı Müdürlüğü yaptı. Daha sonra Almanya'da 2 yıl serbest gazeteci olarak çalıştı. 1965-1966 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı'nda Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1966-1970 yılları arasında Ankara ve İstanbul'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Basın Müşavirliği yaptı. Çok sayıda vakıf, dernek ve hayır kurumunda yönetim ve danışma kurulu üyeliği gibi görevlerde de bulunan Gemuhluoğlu, kuruluşunu gerçekleştirdiği Türk Petrol Vakfı'nın 8 yıl süreyle genel sekreterliğini yürüttü. Yaptığı hizmetlerle yaşadığı döneme bir gönül ve hizmet adamı olarak damgasını vuran Fethi Gemuhluoğlu, sağlam karakteri, toplumu bir bütün olarak ele alan hoşgörülü tutumu ve herkese sevgiyle yaklaşımından dolayı etrafında aydın bir çevre oluşturdu. Zarif bir İstanbul Türkçesiyle yaptığı konuşmalarında, mektup ve makalelerinde iman, aşk, emek, hürriyet, güzel ahlak, çalışkanlık gibi değerlerin savunucusu oldu ve bir dönemin yüksek öğrenim gençliğine bu değerleri aşılamada önemli rol oynadı. Bulunduğu bütün görevlerde batılılaşmanın Türk toplumunda meydana getirdiği tahribatın onarılması için büyük çaba sarf etti. Fikirlerini işlediği yazıları Serden Geçti, Yeşilada, Arap Gir Postası, Türk Yurdu, Düşünen Adam Mecmuası, Yeni Sabah, Göl Dağı gibi gazete ve dergilerde yayımlanan Gemuhluoğlu, konularını daha çok yaşanan hayatın içinden seçti. Büyük şehirlere göçlerin gelecekte doğuracağı tehlikelerden Macar hürriyet savaşçılarını desteklemeye, mazlum ve masum milletlerin bağımsızlığına, İslam ülkelerinin birbirine yakınlaşmasının öneminden, Müslümanların birbirlerini tenkit etmesinin yanlışlığına, sanattan siyasete, ahlaktan eğitim ve tarihi meselelere kadar hemen her konuda yazılar yazdı. Bir yandan milli meseleler üzerinde yetkililerin dikkatini çekerek çözüm teklifleri getirirken, öte yandan milletler arası bazı konular üzerine de eğildi. Bu meseleleri çözüme kavuşturacak akademik kadroların yetişmesi için ömrünün sonuna kadar büyük bir gayretle çalıştı. Faaliyetlerini sevgi ve dostluk ekolü şekline dönüştüren bir prensip ve disiplin içinde sürdüren Gemuhluoğlu, gençlere sadece maddi ve manevi açıdan destek olmakla kalmayıp, kendilerinde bilgi, zeka, cesaret ve sanat parıltısı gördüklerini yetenekleri doğrultusunda yönlendirdi ve böylece sadece akademik hayatta değil, İslami düşünce, sanat ve kültür hayatının gelişmesi üzerinde de etkili oldu. Halvetiye tarikatının Şabaniye koluna mensup olan Gemuhluoğlu'nun şahsiyetini oluşturan temel unsur tasavvuftur. Gemuhluoğlu, hayatı boyunca tasavvufun riya ve şöhretten uzak durmayı telkin eden anlayışına bağlı kalmış, birbirinden uzak çevrelerden edindiği çok sayıda dostuna hiçbir çıkar endişesi gözetmeden hizmet etmeyi ibadet kabul etmiştir. İnsanın başta kendisiyle dost, kendi içinde dengeli ve tutarlı olmasını önemli bir varlık şartı olarak ele almış, ferdin iç dünyasının güzelliğinin insana, dünyaya, hayata ve olaylara bakışta temel rol oynadığına inanmıştır. İnsanla insan, insanla eşya ve insanla mücerret kavramlar arasındaki dostluğu çok ileri noktalara taşımış, şöhret, mal ve uyku dışında her şeyle ve herkesle dost olmanın gereği üzerinde ısrarla durmuştur. Buradan hareketle bir Müslüman için dünya ve ahiret diye bir ayrım yapılmadan, ahiretin dünyada başladığını bilerek ölüme de dost olunması gerektiğini vurgulamıştır. Konuşmalarında, makale ve mektuplarında sevgi ve dostluk kavramları üzerine titizlikle duran Fethi Gemuhluoğlu, bunların ölçüsünün insana ve İslam'a hizmet etmek olduğunu, sevginin hiçbir karşılığının bulunmadığını,
insan hayatının aşk ve cezbe üzerine kurulduğunu ifade etmiştir. İnsanın iyi tarafını öne çıkarmanın ancak sevgi ve dostlukla mümkün olduğunu söyleyen Gemuhluoğlu'na göre, aşk, insanın katı yanlarını yumuşatarak hayata bir esneklik kazandırır. Bu esneklik, güçlüklerin aşılmasına yardımcı olur. İnsanlar arasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı mümkün kılar. Gençlere, geçmişi geleceğe bağlamanın, insanları birbirine kaynaştırmanın, istikbale umutla bakmanın en temel yolunu

onun sevgi olduğunu söylerken, düşüncelerini kabul ettirme yerine özümsetme çabası içine girmiştir. Gemuhluoğlu, insana dostça yaklaşımı, geçmişi geleceğe taşıyan siyasi şuhur deyası, müessese ile insanı birbirine ustaca bağlayan kişiliği, söz ve davranışlarındaki uyumla çağdaş bir Müslüman örneği oldu. Ülkenin tabii kaynaklarını zenginliğe dönüştürecek beceri, bilgi ve ahlaki donanıma sahip insanlara ihtiyaç olduğuna inandı ve hayatını bu insanları ortaya çıkaracak şartları oluşturmaya adadı. 5 Ekim 1977'de İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri Sahra-i Cedid mezarlığındadır. Bazı sohbet, mektup, hatıra ve yazılarıyla ölümünden sonra hakkında yazılanların bir kısmı Dostluk Üzerine adlı bir kitapta toplanmış. Bu eserde de yer alan bir sohbeti daha sonra Dostluğa Dair adıyla ayrıca yayımlanmıştır. Necip Fazıl Kısakürek Baba Ali'de Cahit Zarifoğlu Yaşamak'ta ona müstakil bir yer ayırırken Nuri Pakdil Bağlanma adlı kitabında bütünüyle onu ele alıp anlatmış, ölümünün 10. yıl dönümünde Suffe Kültür Sanat Yıllığında onunla ilgili çeşitli hatıra, anekdot ve değerlendirme yazılarından oluşan geniş bir bölüme yer verilmiştir. Gemuhluoğlu 1977'den bu yana ölüm yıl dönümlerinde her kesimden sevenlerinin katıldığı anma toplantıları yanında radyo ve televizyon programlarıyla da anılmaktadır. Fethi Gemuhluoğlu'nun Yeni Sanat Dergisi'ne yazdığı bir mektup şu şekildedir. Yorgun, argın, melul, mahzun olduğum bu göçük günlerimde bana umut ve yaşama sevinci verdiniz. Sizleri Sezai Karakoç'u ince ve asil bir vefa duygusuyla andığınız için ayrıca kutlamak istiyorum. Sezai son devirde kendine özgü değil, cümle için mürtefi bir noktadır. Doruktur, yeniden dirilmedir, kıyamdır, davettir, davete icabettir. Sahabe ahlakı üzeredir. Şiirin bu edebi ustasını Eyüp Onart'ın kaleminden saygıyla anmanız beni sizlere müteşekkir ve minnettar kılmıştır. Sufli ve eciş bücüş, içleri karanlık, göz pınarları kurumuş, vecd ve şevkten mahrum, mutsuz edebiyat komisyoncularının elinden şiiri kurtardınız. Siz yüz akı canları, siz genç dostlarımı sevgi ve saygıyla anıyorum. Bu dergiyle meşguliyetinizin, sizlerin, sizlere mahsus bir tarz-ı ibadet olduğunu tebşir ederim. Sizin Fethi Gemuhluoğlu.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Ahmed el-Rufai Hazretlerinden eğitici bir dua. Ey Rabbimiz, ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım, kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, vücuduma sağlık ver, kulağıma sağlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini, bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor, beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allah'ım, kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah'ım, bu günün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni en güzel amellerle, en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. Allah'ım, beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah'ım, dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı mübarek eyle. Allah'ım, kalp katılığından, gafletten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, günahtan, ayrılıktan ve gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzdandan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva ver, onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, korkusuz gönülden,

doymayan nefisten kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak açgözlülükten sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların üstüme gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan Rabbim, dinimi düzelt, geçim yerim olan dünyamı düzelt, ahiretimi düzelt. Henüz hayattayken daha iyi işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbi, bana yardım et. Beni ezme, ezdirme. Bana zafer ver, yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster, doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım, seni zikreden, sana şükreden, itaat eden, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah'ım, tevbemi kabul buyur. Beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et. Delillerimi sağlam yap. Kalbimi sana yönelt, dilimi, gönlümü aydınlat. Allah'ım, bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana sağlam bir kalp, doğru konuşan bir dil ver. Bana senin bildiğin bütün iyilikleri vermeni ve bütün kötülüklerden beni korumanı dilerim. Allah'ım, seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yakıştıracak işleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Allah'ım, ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır, hatalarımı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım, adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru. Ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, aileme, hayatıma, işlerime kutluluklar ver. İyi amellerimi kabul buyur. Allah'ım, belanın sıkıştırmasından, bedbahtlıktan, kötü kazadan, düşman şerrinden sana sığınırım. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi senin dininde sağlam ve devamlı eyle. Kalplerimizi senin emirlerine uymak üzere döndür. Allah'ım, kalbimi ayrımcılıktan, amelimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü hainlikten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Allah'ım, bize zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun. Bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, hareket ve ameli nasip eyle. Cehennemden de ona götürecek her türlü söz, hareket ve amelden de sana sığınıyoruz. Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz.

sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Allah'ım, bize haksızlık edenlerden öcümüzü al, düşmanlık edene karşı bize zafer ver, bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allah'ım, senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum. Allah'ım, senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksulum. Bir zavallı kulun olarak sana yalvarıyor, boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyor, huzurunda aciz, eğilmiş, çaresiz olarak sana yalvarıyorum. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbim, dualarımı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla. Müslümanları dinlerinde devamlı eyle. Hayat şartlarını kolaylaştır. Onlara güven ver. Borçlarını ödemede kolaylık ver. Hastalarına şifa ver. Uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver. Kalplerindeki kin ve nefreti gider. Onları birbirine ısındır. Peygamberlerinin yolunda sabit kıl. Düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol Allah'ım. Ya Rabbi, bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. Sana ibadetle meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayalım. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rahman ve Rahim olan Allah'ım, salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Hamd ve sena alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin.

Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye öğütleri. Ya Ali, Allah'ı gazaplandıracak bir şeyle hiçbir kimseyi razı etmemen, Allah'ın sana verdiği bir şeyden dolayı başkasını övmemen, Allah'ın senden esirgediği bir şeyden dolayı da kimseyi yermemen, yakine ermenin alametidir. Çünkü rızk, ihtirasla elde edilemeyeceği gibi, rağbetsizlikle de önlenemez. Allah-u Teala, kendi hikmet ve lütfu gereği, rahatlık ve mutluluğu, yakinde kaza ve kadere rıza göstermekte, gam ve üzüntüyü ise şüphe ve hoşnutsuzlukla karar kılmıştır. Ya Ali, cahillikten daha kötü bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, bencillikten daha korkunç bir yalnızlık ve istişareden daha iyi bir yardımcı yoktur. Hiçbir akıl da tedbir almak kadar yararlı değildir. Güzel ahlak gibi soy, sop ve şükür gibi de ibadet yoktur. Ya Ali, sözün afeti yalan, ilmin afeti unutmak, ibadetin afeti ihmalkarlık, cömertliğin afeti minnet, yiğitliğin afeti zulüm, güzelliğin afeti bencillik ve soyluluğun afeti ise onunla övünmektir. Ya Ali, sürekli doğru konuş. Ağzından hiçbir zaman yalan çıkmasın. Kesinlikle hıyanete yeltenme. Allah'tan onu görüyormuşçasına kork. Malını ve canını dinine feda et. İyi ahlak edin ve kötü ahlaktan kaçın. Ya Ali, Allah'ın en çok sevdiği amel şu üç haslettir. Bunlar Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmektir ki bunu yapan kimse halkın en abidlerindendir. Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmaktır ki böyle yapan kimse de halkın en sakınanlarındandır. Allah'ın verdiği rızka razı olmaktır ki böyle olan kimse de halkın en zenginlerindendir. Ya Ali, üç şey yüce ahlaktandır. Seninle ilişkisini kesen kimseyle ilişki kurman, senden esirgeyene bağışta bulunman ve sana zulüm edeni affetmen. Ya Ali, üç şey kurtarıcıdır. Dilini tutman, günahına ağlaman ve kötü insanlarla muaşeretten uzak kalmak için evinde oturman. Ya Ali, şu üç haslet amellerin en başında gelir. Kendi menfaatin bile söz konusu olsa, halka karşı insaflı davranman, mümin kardeşinle eşitlik gözetmen ve Allah'ı her halükarda hatırlaman. Ya Ali, üç kimse Allah'ın misafiridir. Mümin kardeşini Allah rızası için ziyaret eden kimse, böyle birisi Allah'ın ziyaretçisidir. Ziyaretçisini ağırlamak ve istediğini ona vermek Allah'a düşen bir haktır. Namaz kıldıktan sonra daha sonraki namaz vaktine dek takibat yani zikir, dua, Kur'an okumakla meşgul olan kimse böyle birisi

Allah'ın misafiridir ve misafirini ağırlamak Allah'a düşen bir haktır. Bir de hacca ve umreye giden bir kimse, onlar da Allah'a doğru giden kimselerdir ve kendisine gelen kimseyi ağırlamak Allah'a düşen bir haktır. Ya Ali, üç şeyin hem dünyada hem de ahirette mükafatı vardır. Hac fakirliği giderir, sadaka belaları def eder ve sıla-i rahim yani akrabaları hoşnut etmek ömrü uzatır. Ya Ali, kimde şu üç şey olmazsa hiçbir ameli doğrulmaz. Kendisini Allah Azze ve Celle'ye karşı günah işlemekten alıkoyacak takva, akılsızın cahilliğini önleyecek ilim, bir başka nakle göre de hilm ve halkla iyi geçinebilmesini sağlayacak akıl. Ya Ali, üç kimse kıyamet günü arşın gölgesi altındadır. Kendisi için sevdiği şeyi, kardeşi için de seven, bir işle karşılaştığında Allah'ın o işi sevip sevmediğini bilmeyinceye kadar o iş için herhangi bir girişimde bulunmayan ve kendi nefsinde de bulunan ve henüz ıslah etmediği bir kusurla kardeşini ayıplamayan, kendisini ıslah etmeye kalkışan bir insan ise ıslah ettiği her kusurunun ardından bir diğeriyle karşılaşır ve bu insanı kendisiyle meşgul etmeye yeter. Artık başkalarının ayıplarıyla uğraşmaktan geri kalır. Ya Ali, üç şey iyi olmanın yollarındandır. Cömert olmak, güzel konuşmak ve eziyetlere karşı sabırlı olmak. Ya Ali, Tevrat'ta dört şeyin, dört şeyi beraberinde taşıdığı yazılıdır. Dünyaya haris olan Allah'a öfkelenir. Duçar olduğu bir musibetten yakınan, gerçekte Allah'tan yakınmaktadır. Zenginin karşısında zenginliği için tevazu eden kimsenin dininin üçte ikisi yok olur. Bu ümmetten cehenneme giden kimse Allah'ın ayetleriyle alay edip onlarla oynayan kimselerdendir. Ya Ali, dört şey dört şeyi beraberinde getirir. Saltanata erişen diktatör olur. İstişare etmeyen pişman olur. Davrandığın gibi sana davranılır. Yoksulluk en büyük ölümdür. Maksat dinar, dirhem ve mal yoksulluğu mu denilince, hayır, maksat din yoksulu olmaktır buyurdu. Ya Ali, kıyamet günü üç gözden başka bütün gözler ağlar. Allah yolunda geceleri uykusuz kalan göz, Allah'ın haram kıldığı şeylere bakmayan göz ve Allah korkusundan ağlayan göz. Ya Ali, Allah'tan başkasının haberdar olmadığı, günahlarını ağladığı halde Allah'ın nazar ettiği yüze ne mutlu. Ya Ali, şu üç şey insanı helak eder. Heva ve hevese uymak, cimrilik yapmak ve insanın kendisini beğenmesi. Şu üç şey de insanı kurtuluşa götürür. Hoşnutluk ve öfke halinde adaletli davranmak, zenginlikte ve fakirlikte orta halli olmak, gerek gizlide ve gerekse açıkta Allah'ı görürcesine ondan korkmak. Çünkü sen onu görmesen de o seni görür. Ya Ali, dört şey boşunadır. Doyduktan sonra yemek, ay ışığında kandil yakmak, çorak yerde tohum ekmek ve layık olmayan bir kimseye iyilik yapmak. Ya Ali, dört kimse herkesten daha çabuk ceza görür. Yaptığın iyiliğe kötülükle karşı veren, senden zulüm görmeden sana zulüm yapan, aranızdaki antlaşmaya sen sadık kaldığın halde hıyanet eden ve sıla-i rahim yaptığın halde sana karşı onu terk eden kimse. Ya Ali, dört şeye sahip olanın Müslümanlığı kamil olur. Doğruluk, şükür, haya ve güzel ahlak. Ya Ali, halka az el açmak peşin zenginliktir ve halka çok el açmak zillettir. Peşin fakirlik de işte budur. Ya Ali, müminin nişanesi üçtür.

hareketli ve hareketli olur. Yalnızlıkta üşenir ve bütün işlerde övülmesini sever. Münafığın da nişanesi üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Kendisine güvenildiğinde hıyanet eder ve verdiği sözün üzerinde durmaz. Tembelin de alameti üçtür. Tefrite düşünceye kadar gevşeklik yapar. Zayi edinceye dek tefrit eder ve günaha düşünceye kadar zayi eder. Akıllı kimseye ancak üç şey için yolculuğa gitmek yakışır. Geçimini temin etmek, ahiretine yönelik bir adım ve helal bir zevk. Ya Ali, cahillikten daha şiddetli bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, kendini beğenmişlikten daha korkunç bir yalnızlık yoktur. Ve hiçbir amel tedbir almak, hiçbir takva günahtan sakınmak ve hiçbir soy sop da iyi ahlaklılık gibi olamaz. Konuşmanın afeti yalan, ilmin afeti unutmak ve bağışta bulunmanın afeti de minnettir. Ya Ali, hilali gördüğün zaman üç defa Allahu Ekber de. Ya Ali, aynaya baktığın zaman üç tekbir getir. Ya Ali, yemeğe tuz ile başla ve tuz ile bitir. Çünkü tuz 70 derde devadır. Onların en küçüğü delilik, cüzam ve alaca hastalığıdır. Ya Ali, çocuğun olduğunda sağ kulağına ezan, sol kulağına da kâmet oku. Bu takdirde şeytan ona asla zarar vermez. Ya Ali, halkın en kötüsünü sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, halkın en kötüsü günahları affetmeyen ve hatalardan geçmeyen kimsedir. Onlardan daha kötüsünü de sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, onlardan daha kötüsü şerrinden korunulmayan ve hayrı umulmayan kimsedir. Ya Ali, işaret ve orta parmağına yüzük takma. Çünkü bu Lut kavminin yaptığı bir işti. Küçük parmağını da yüzüksüz bırakma. Ya Ali, Allah kendi kulunun, Allah'ım günahlarımı affet, çünkü senden başka günahları affedecek bir kimse yoktur demesini beğenir. Kul böyle dediği zaman Allah da meleklerine şöyle hitap eder. Ey meleklerim, bu kulum benden başka günahları affedecek birisinin bulunmadığını bilmiştir. Şahit olun ki ben onu bağışladım. Ya Ali, yalan konuşmaktan sakın. Çünkü yalan konuşmak yüzü karartır ve sonra da o şahıs Allah katında kezzap, yani çok yalan konuşan olarak yazılır. Doğru konuşmak da yüzü ağartır ve böyle birisi de Allah indinde sadık, yani doğru konuşan olarak yazılır. Doğruluğun bereket kaynağı ve yalancılığınsa uğursuzluk olduğunu bil. Ya Ali, gıybet etmekten, başkalarının arkasından konuşmaktan ve söz taşımaktan kaçın. Çünkü gıybet etmek orucu bozar, sevabını yok eder ve söz taşımak da kabir azabına sebep olur. Ya Ali, yalan yere Allah'a yemin etme. Çünkü Allahu Teala yalan yere ona yemin eden bir kimseye acımadığı gibi onu gözetmezdi. Ya Ali, yarının rızkı için gam yeme. Çünkü her günün rızkı gelip ulaşır. Ya Ali, misvak kullan. Çünkü misvak ağzın temizliğine, Allah'ın rızasına ve gözün ışıklanmasına sebep olur. Ya Ali, inat etmekten sakın. Çünkü inatçılığın evveli cahillik, sonuysa pişmanlıktır. Ya Ali, sinirlenme. Sinirlendiğin zaman otur ve Allah'ın kullara karşı olan kudret ve hilmini düşün ve sinirlendiğin vakit sana Allah'tan kork dendiğinde sinirini atıp hilmine ve sabrına dön. Ya Ali, kendi malından başkalarına harcadığın şeyi Allah'ın rızası için harca ki Allah katında onu biriktirilmiş olarak bulursun. Ya Ali, aile

Sen komşun, muaşeret ettiğin ve dost olduğun herkese iyi davran ki Allah katında yüce derecelere ulaşasın. Ya Ali, kendin için sevmediğin şeyi başkası için de sevme. Kendin için sevdiğin şeyi kardeşin için de sev. Böyle olursan hükmünde, yani diğerleri hakkında hüküm vermede adil ve adaletinde insaflı olursun. Gök ve yeryüzünün ehlinin yanında da sevilirsin. Vasiyetimi unutmamaya çalış inşallah.

Ey ariflerin en yüce arzusu, ey dileyenlerin imdadına yetişen, ey sadık kalplerin dostu ve ey alemlerin ilahı, neredesin? Ey mabudum, münezzehsin sen ve ben sana hamd ediyorum. Olacak şey mi? Sana karşı gelmesi yüzünden cehennemde tutulan ve günahından ötürü onun azabını tadan ve onun tabakaları arasında işlediği suç ve cinayetten dolayı hapsedilen Müslüman bir kulunun sesini duyasın da affetmeyesin. Oysa o kul, rahmetine göz diken biri gibi inlemekte ve tevhid ehlinin diliyle seni çağırmakta ve rububiyet makamını vasıta ederek sana el açmadı. Ey Mevlam! O, senin önceden yaptığın merhametini umduğu halde nasıl azapta kalabilir? Ya da senin ihsan ve merhametini ümit ettiği halde ateş nasıl onu incitebilir? Yahut sen onun sesini işittiğin ve yerini gördüğün halde ateş nasıl onu yakabilir? Ya da sen onun zaaf ve güçsüzlüğünü bildiğin halde cehennemin alevleri onu nasıl kuşatabilir? Ya da sen onun sadakat ve doğruluğunu bildiğin halde cehennemin tabakaları arasında nasıl kıvranıp kalır? Yahut o seni ey Rabbim diye çağırırken cehennemin azap melekleri nasıl ona eziyet edebilir? Ya da cehennemden kurtulmak için senin lütuf ve keremini dilediği halde onu nasıl orada bırakırsın? Sen münezzehsin. Hakkında bunlar düşünülemez. Senin fazlınla ilgili tanıtılan bunlar değildir. Ve bunlar senin mübahhit insanlara yaptığın ihsan ve iyiliklere benzeyen şeyler de değildir. Ben şüphesiz biliyorum ki eğer inkarcılarının azabına hükmetmeseydin ve düşmanlarını ebedi azaba duçar etmeyi kararlaştırmasaydın, ateşi tamamıyla soğuk ve selamet ederdin ve onda hiç kimse yer almazdı. Ama sen isimleri mukaddes olan cehennemi insanların ve cinlerin kafirleriyle doldurmaya ve düşmanları orada ebedi olarak tutmaya yemin etmişsin. Ve sen ey Methi Yüce olan, evvelden beri söylemiş ve sürekli olarak nimet verip kerem ve ihsanda bulunmuşsun. Buyurmuşsun ki mümin olan bir kimse fasık olan kimseyle bir olur mu? Hayır, onlar aynı olmazlar. Mabudum, seyyidim, takdir ettiğin kudret hakkına ve hükmedip kesinlik kazandırdığın kaza ve kaderine ki kime takdir etsen galip gelirsin. Bu gecede ve bu saatte benim işlediğim bütün suçları ve günahları ve gizlediğim bütün kötülükleri affet. Yaptıktan sonra üzerine örttüğüm veya açığa çıkardığım, gizleyip veya aşikar ettiğim cahilliklerimi ve amelleri yazmakla görevli meleklerinin kaydetmelerini emrettiğin kötülüklerimi affet. Öyle melekler ki

benim yaptığım amelleri zapt edip korumakla görevlendirdiğin huzurlarımla birlikte onları da bana gözetleyici yaptın. Ve kendin de bunların ardından gözetleyicim oldun ve onlara gizli kalan şeylere şahit oldun. Rahmetinle gizledin ve fazlınla onları örttün ve indirdiğin her hayırdan ve gönderdiğin her ihsandan, yaydığın her iyilikten yahut dağıttığın her rızktan, affettiğin günahlardan veya kapattığın hatalardan nasibimi arttırmanı diliyorum. Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey mabudum! Ey seyyidim! Ey Mevlam! Ve ey benim sahibim! Ey varlığımı elinde tutan! Ey zorluk ve çaresizliğimi bilen! Ey fakirlik ve yoksulluğumdan haberdar olan! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Hakkın, kutsiyetin, en yüce sıfatın ve ismin hürmetine senden dileğim şudur. Gece ve gündüzden oluşan vakitlerimi zikrinle canlandır ve beni kendi hizmetinde tut ve amellerimi kendi indinde kabul buyur. Öyle ki artık bütün amellerim ve zikirlerim tek zikir şekline dönüşsün ve bütün hallerim senin hizmetinde geçsin. Ey seyyidim, ey güvenip dayandığım ve ey kendisine hallerimi sunduğum Allah'ım. Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim. Uzuvlarımı hizmetin için güçlendir. Sana yönelmemde kalbime güç ve sebat ver. Senden korkmada ve hizmetini sürdürmede bana öylesine bir ciddiyet ver ki, sana kulluktaki yarış meydanlarında koşayım, sana doğru koşayım ve bu yolda mücadele verenler arasında yer alıp hızla sana doğru geleyim ve sana gönül verenler arasında senin yakınlığına meyil edeyim ve ihlaslılar gibi sana yakınlaşayım ve senden yakîn ehlinin korktuğu gibi korkayım ve indinde müminlerle bir araya geleyim. Allah'ım, bana kötülük yapmak isteyeni cezalandır. Bana tuzak kuran kimseye tuzak kur ve beni yanında en iyi pay alan ve sana göre en yakın makama sahip olan ve sana hususi yakınlığı olan kullarından eyle. Gerçekten bunlara erişmek ancak senin lütuf ve kereminle olur. Cömertliğin hakkında bana cömert davran ve yüceliğin hakkına teveccüh eyle bana. Rahmetin hakkına koru beni ve dilimi zikrine alıştır ve kalbimi kendi muhabbetine bağlı kıl ve dualarımı kabul etmekle beni minnettar eyle. Yanılgılarımdan geç ve hatalarımı affet. Muhakkak ki sen kullarının sana ibadet etmelerine hükmettin. Sana dua etmelerini emredip kabul etmeyi taahhüt ettin. O halde ey Rabbim, yüzümü sana çevirdim ve ellerimi sana açtım. İzzetin hakkına duamı kabul eyle ve arzularıma ulaştır. Fazlın ve kereminden ümidimi kesme. Beni insan ve cinlerden oluşan düşmanlarımdan koru. Ey çabuk razı olan, duadan başka bir şeye sahip değilim. Affet beni. Muhakkak ki sen her istediğini yaparsın. Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan, sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan bana merhamet eyle. Ey nimetleri tamamlayıp yayan, ey zorlukları defeden, ey karanlıklarda dehşete kapılanların nuru, ey öğretilmeden bilen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytine salavat gönder ve bana sana yakışan şekilde muamele et. Allah'ın rahmeti peygamberine ve onun soyundan gelen mübarek imamlara olsun. Ve Allah'ın sonsuz selamı onların üzerine olsun.

Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyorlar ki, her şey olmadıkça 10 şey ıslah edilmez. 1- Şüphelerden kaçınmadıkça akıl ıslahı kabul etmez. İlim olmadıkça fazilet olmaz. Korku olmadıkça feyiz olmaz. Adalet olmadıkça sultanlık olmaz. Edep olmadıkça hasep olmaz. Emniyet olmadıkça huzur olmaz. Çalışma olmadıkça zenginlik olmaz. Kanaat olmadıkça zenginlik olmaz. Tevazu olmadıkça yücelik olmaz. Tevfik olmadıkça cihat olmaz. Süfyan-ı Sevri'yi şöyle diyor. İmam Sadık'ın huzuruna varıp bana sizden sonra sarılacağım amel edeceğim bir vasiyette bulunun diye arz ettim. İmam Sadık, ey Süfyan, amel edecek misin diye sordu. Ben, evet, ey Resulullah'ın kızının torunu, amel edeceğim dedim. İmam Sadık buyurdular ki, ey Süfyan, yalancının yiğitliği, kıskancın rahatlığı, sultanların kardeşliği, mütekebbirin dostluğu ve kötü ahlaklının da efendiliği olmaz. İmam bunları buyurduktan sonra sustu. Ben, ey Resulullah'ın kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam buyurdu ki, ey Süfyan, arif olman için Allah'a güven. Zengin olman için kısmete razı ol. İmanının artması için halkın sana davrandığı gibi onlara davran. Günahkarlarla dost olma. Çünkü kötü işlerinden sana da öğretir. İşlerinde Allah'tan korkan kimselerle istişare et. İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam şöyle buyurdu. Ey Süfyan, kim kudretsiz izzet, arkadaşsız çokluk ve malsız heybet istiyorsa günah zilletinden itaat izzetine geçmelidir. İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam buyurdular ki, ey Süfyan, babam bana 3 tane öğütte bulundu ve 3 şeyden de sakındırdı. Buyurduğu 3 öğüt şunlardır. Ey oğlum, kötü arkadaşla arkadaş olan salim kalmaz. Sözüne dikkat etmeyen pişman olur. Kötü yerlere giren suçlanır. Ben, ey Resulullah'ın kızının torunu, seni sakındırdığı 3 şey nelerdir diye sorunca imam şöyle buyurdu. Babam beni nimete haset eden, başa gelen müsibete gülen ve söz taşıyan kimseyle arkadaş olmaktan sakındırdı. Yine şöyle buyurmuştur. 6 haslet müminde olmaz. Zorluk çıkarmak, hayırsız olmak, haset etmek, inatçılık, yalancılık ve zalimlik.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!

Bu yarenlik epeyce sürdü. Daha başkaları da kendisine çeşitli sorular sordular. Kurtdereli hepsine gerekli karşılıkları verdi. Derken Cazgır'ın sesi baş pehlivanlara ilk ihtarı yaptı. Baş pehlivanlar soyunsunlar! Bu sesleniş üzerine Kurtdereli hemen bir besmele çekerek soyunmaya başladı ve soyunur. Ve o soyunur giyerken yanındakilerden bazıları kendisine yardım da ediyorlardı. Tam paçalarını bağlamıştı ki ortadaki son başaltı güreşi de sona erdiğinden Cazgır baş pehlivanlar ortaya diyerek pehlivanları ortaya çağırdı. O zaman Kurtdereli gömleğini de çıkararak ve ortaya ilk olarak sağ ayağını atarak çıkıverdi ve doğruca yağ kazanının yolunu tuttu.

0: Ortaya ilk olarak çıkan bu pehlivanı hiç kimse tanımıyordu. Onun için kendisini alkışlayan olmadı. Bir taraftan kendisine hayranlık dolu o bakışlarla seyrederlerken bir taraftan da birbirlerine sorup duruyorlardı.
1: Bu pehlivan da kim ya?
0: İlk defa görüyorum.
2: Ben de.
1: Yeni gelmiş olacak.
2: Tam baş pehlivan vücuda.
1: Bakalım pehlivanlığı nasıl?
0: Onu da sonra göreceğiz.

0: Ken arkadan şiddetli bir alkıştır koptu. Kurtdereli başını çevirip bakınca peşi sıra tophaneli küçük Yusuf pehlivanın gelmekte olduğunu gördü. Taraftarları kendisini alkışlıyorlardı.
1: Yaşa tophaneli! Yaşa Yusuf pehlivan, görelim seni! Hadi ya, talihin açık olsun!
0: Tophaneli küçük Yusuf pehlivan sağa sola selamlar vererek yağ kazanının yanına gelerek Kurtdereli ile selamlaştı. Onun soyunmuş halini gören küçük Yusuf pehlivan iyice şaşırmıştı. Maşallah vücudun çok güzel dedi. Eğer pehlivanlığında böyle ise yandık demektir. Kurtdereli vereceği cevabı bulmakta geri kalmadı.
2: Ancak sizin gibi pehlivanlara yenilecek kadar pehlivanım.
0: Adaşım, koca Yusuf Firek diyarında diye sevinirdik. Meydan bize kaldı diyorduk. Sakın seninle de başımız belaya girmesin dedi.
2: Sen ne diyorsun arkadaş? Biz koca Yusuf'un gölgesi bile olamayız.
0: İnşallah sözün doğrudur ha. Bu sırada arka arkaya iki baş pehlivan daha ortaya çıktı. Bunlardan biri sakallı Deli Murat, öbürü de Erenköylü Osman pehlivanlardı. Halk onları da aynı coşkunlukla alkışlamayı, başarılar dilemeyi ihmal etmedi. Dört baş pehlivan yağlanırlarken Cazgır da yanlarına gelmişti. Hakem heyetinde bulunan Filiz Nurullah'tan Kurtdereli'nin kim olduğunu öğrenmiş bulunuyordu. İlk elde tuttu onu, tophaneli küçük Yusuf pehlivana verdi. Tabii bu durum karşısında Erenköylü Osman pehlivan da Deli Murat pehlivana kalmış bulunuyordu. Cazgır yağlanan pehlivanları bu şekilde eşlendirdikten sonra bunları teker teker halka tanıttı. Böylece herkes Kurtdereli Mehmet pehlivanın adını da öğrenmiş oldu. Arkasından güzel bir dua okuyan Cazgır davul zurnalara işaretini verdi ve dört pehlivan da peşeflerine koyuldular sevgili dinleyenler.

İstanbul gibi bir yerde ilk defa güreş tutmak Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı ne de olsa heyecanlandırmış bulunuyordu. İstanbul pehlivanlarının daha davulun tokmağı, davula inmeden hasımlarını yenecek kadar usta olduklarını duymuş olması ona son derece dikkatli davranması gerektiğini hatırlatıyordu. Sonra onun kalın ensesi, kıvrak hareketleri, yüz okkaya yakın vücudu, çalım ve davranışı hiç de fena pehlivan olmadığını ortaya koyuyordu. İşte bütün bu düşünceler sonunda Kurtdereli Peşev'den sonra müdafaya geçmeyi de uygun buldu. Tabii işin garibi, Tophaneli Küçük Yusuf Pehlivan'ın da aynı şekilde güreşe temkinli başlamış olmasıydı. Kurtdereli'nin bir kelimeyle göz kamaştırıcı muhteşem vücudu ve Filiz Nurullah'ın hakkında söyledikleri onu az çok ürkütmüşe benziyordu. O da bir süre için olsun müdafada kalmayı tercih etmişe benziyordu. Bu yüzden güreşleri pek yavaş ve hareketsiz başlamıştı. Ense bağlamışlar birbirlerinin etrafında dönüp duruyorlardı. Başkaca bir şey yaptıkları da yoktu.

çoğunluk bu yeni pehlivanın güreşini seyretmekte olduğu için güreşin bu şekilde devam edişi bunların kanaatlerini hemen değiştirdi. Bu yeni pehlivanda anlaşılan pek pehlivanlık yoktu. Şöyle konuşuyorlardı. Bu kurtarılı pehlivanda iş yok. Kalıbının pehlivanı değilmiş. Vücudu çok gösterişli ama adamda cevher yok. İyi bir usta görmemiş olacak. Tophaneli onun vücudundan korkuyor baksana. Şimdi onda çekinecek bir tarafı olmadığını anlar. Anlar anlamazdan kolayca yener gider, merak etme. Canım zaten Anadolu'dan pehlivan çıkmaz ki. Aa, bu doğru. Tophaneli Küçük Yusuf'ta yavaş yavaş bir inanca vardı. Hasmının bir türlü güreş

0: İşe girmemesi karşısında daha da cesaretlendi. Arkasından bir dalışa tekten kaptığı gibi kurt dereliği bastırıverdi. Bunu gören arkadaşları hemen coştular ortalık. Yaşa Tophaneli! Yaşa Yusuf Pehlivan! Hadi kütlene yeni ver şunu! Bu alkışlar ve teşvikler Tophaneli küçük Yusuf Pehlivan'ı bir kat daha cesaretlendirmiş ve güreşin 10. dakikasına doğru bastırmaya muvaffak olduğu kurt dereliği gündelemek için harekete geçmişti. Sakallı Deli Murat ile Erenköylü Osman Pehlivanlar da kopan gürültü yüzünden kendi güreşlerini bırakmışlar, onlara seyre koyulmuşlardı. Gösterişli bir pehlivan ama kalp dedi, küçük Yusuf onu çabuk yenecek dedi, berikisi kendisini doğruladı. Evet dedi, doğru söylersin, kalıbının pehlivanı değilmiş. Bir gündelik canı kaldı. Öyle görünür ama Filiz Ağa onu neden o kadar övdü anlamadım. Anlamadığım taraf da bu ya zaten işte. Övdü mü? Hem de çok övdü. Canım, Filiz Ağa'nın ne kadar şakacı bir adam olduğunu bilmez misin? Mahsustan böyle konuşmuştur. Heh, o da doğru ya. Evet, iki pehlivan bu kadar konuşmayı yeterli bulmuş olacaklar ki yeniden kapıştılar. Halkın kendileriyle pek ilgilendiği yoktu. Herkesin gözü öbür çifteydi. Tophaneli küçük Yusuf Pehlivan'ın künteyi hala dolduramaması bazı sabırsız seyircileri harekete geçirmişti. Bunlar seslenip duruyorlardı. Haydi Yusuf!
1: Amma uzattın işe.
2: Doldur künteyi yahu.
0: Yedi ver şunu!
1: Ama olmuyordu işte.

0: Tophaneli küçük Yusuf gitgide bastırmış bulunduğu pehlivanın ne derece kuvvetli olduğunu daha iyi anlıyordu. Sonunda ne yaparsa yapsın onu kündeleyemeyeceğini anladı. Bunu anlayınca da kendisini yaymak istediği paça kasnak oyununu deneyecekti. Ama mümkün mü? Değil onu yaymak, yerinden bir parmak kıpırdatmak bile mümkün değildi. Tophaneli şimdi nasıl bir belaya çatmış olduğunu daha iyi anlamaya başlamış bulunuyordu. Arkadaşlarını da durmadan kendisini zorlamalarına içerlemeye başlamışlardı. Durum ortadaydı. Bu kadar sağlam ve ağır bir pehlivanı yerde hiçbir şey yapamayacaktı. Bu çeşit pehlivanlar ancak ayakta belki dalmak suretiyle hatalanabilirdi. Yahut da yorgun düşürüldükten sonra bir şey yapılabilirdi. Henüz nefesinin ne derece kuvvetli olup olmadığını da bilmiyordu. Bu düşünceyle kendisini fazla yormamak için kendiliğinden hasmını bırakarak ayağa kalktı. Tabii kurt derili de doğruldu ve iki pehlivan yeniden ayakta ense bağladılar. Taraftarları küçük Yusuf pehlivanın durup dururken kurt dereliği bırakarak ayağa kalkmış olmasından pek memnun kalmamışlardı. Çoğunluk buna mana veremiyordu.
1: Neden bıraktı Yusuf hasmını?
0: Kündeleyecek diye bekliyorduk.
1: Başka bir oyun mu var acaba?
0: Pek güzel bastırmıştı ya. Durup dururken hiçbir oyuna geçmeden bırakmak olur mu?
2: Buna karşılık güreşten anlayanlar onlara durumu anlatmaya çalışıyorlardı.
1: Bu Balıkesirli pehlivan var ya, boş değil. Öyle bir künde de yenilecek pehlivan olmaktan uzak bulunuyor. Küçük Yusuf pehlivan bunu anlayınca kendisini boş yere yormamak için hasmını kendiliğinden serbest bıraktı. Böyle yapmakla da çok akıllılık gösterdi. Kendini boş yere yormadı.
2: Evet, güreş başlayalı 15 dakika kadar olmuştu. Bu süre içinde kurt dereli de hasma hakkında az çok bilgiye sahip olmuş bulunuyordu. Fena bir pehlivan değildi bu Tophaneli. Ustalığı yerindeydi. Kıvrak bir güreşi vardı. Ne zaman hızlanacağını, ne zaman yavaşlayacağını biliyordu. Bununla beraber başında herhangi bir kaza gelmediği takdirde kendisini yenebileceğine de inanmış bulunuyordu. O zamana kadar hep müdafada kaldığı halde şimdi o da karşılıklı hamlelere başladı. Sağlı sollu sert elenselerle işe girişince Tophaneli hemen gerilemeye başladı. Halk da o zaman ona işte bu işte çok yaman olduğunu anlamakta da gecikmedi. Şimdi müdafaya çekilen küçük Yusuf pehlivandı. Bir taraftan kendini korurken bir taraftan da gözleri hasmının paçalarındaydı.

Bunun kendisi için son şans olduğuna inanmıştı. Eğer eline iyi bir fırsat geçirir dalarak kasmının parçalarını eline geçirebilirse onu yere hatalı olarak düşürebilecekti. Yoksa

0: onunla baş edemeyeceğini anlamıştı. Sonra birden aradığı fırsatı bulmuş gibi oldu. Kurtlerinin paçalarını açık görmüş. Görmesiyle beraber dalıvermişti. Doğrusu iyi bir dalış yapmıştı. Evet, iyi bir dalış. Kurtlerinin paçalarını da ele geçirmeye muvaffak oldu. Ne var ki bunu yaparken gafil avlanmayan kurtdereli de boyunduruğu yetiştirmeye muvaffak olmuştu. Taraftarları hep ayağa fırladılar. Küçük Yusuf Pehlivan'ı teşvik etmeye koyuldular bile. Yaşa Yusuf!
1: Bırakma paçaları!
0: Yok yere! Hadi aslan! Tophaneli Küçük Yusuf Pehlivan nefesinin kesilmiş olmasına rağmen bütün kuvvetiyle yükleniyor. Hasmını yere devirmeye çalışıyordu ama ne mümkün. Bir çınar ağacı gibi sağlamdı kurtdereli, fırsatı kaçırmıştı. O zaman ister istemez hasmının paçalarını bıraktı. Kurtdereli de boyunduruğu kendiliğinden boşalttı. Tophaneli'nin yüzünü görenler şaşırıp kalmışlardı. Çünkü kısa süren boyunduruğun onu bu hale getirmiş olmasına herkes şaşırmış kalmış bulunuyordu. Küçük Yusuf serbest kalınca sallana sallana meydanın kenarına doğru yürüdü. Maalesef suya gidiyordu ve kurtdereli de buna ses çıkarmıyordu. Evet, tam bu sırada Erenköylü Osman Pehlivan'ın da birdenbire hasmına pes ettiği görüldü. Toparlaya toparlaya meydandan çekiliyordu. Acaba hakikaten sakatlanmış mıydı? Doğrusu bunu kestirebilmek hakikaten son derece zor bir işti. Zora dayanmayan ve güreşi hasmına bırakmak zorunluluğu hisseden bazı pehlivanlar bugün bile aynı masum oyunu oynarlar, kendilerini sakatlamış gibi gösterirler. Ne olursa olsun bir güreş sona ermişti. Davul zurnalar kesilmiş ve cazgır...
2: Murat'a galip gelmiştir
0: diye sonucu ilan etmişti. Deli Murat Pehlivan'ın da taraftarları kendisini alkışlarken o da yağ kazanının yanına geçerek yere oturdu. Şimdi bütün gözler yeniden Tophaneli Küçük Yusuf Pehlivan'a dönmüştü. Bazı sabırsız seyirciler kendisine seslenip duruyorlardı.
1: Hadi Tophaneli, yeteri kadar nefeslendin yahu.
2: Çık artık ortaya. Balık gözlerle seni bekliyor.
0: Bu seslenişlere Küçük Yusuf Pehlivan birdenbire kızmıştı. Bu sırada yanına yaklaşan cazgıra dönerek "Bırakıyorum güreşi" dedi ve soyunduğu yere doğru yürüdü. Arkasından bakan cazgır "İyi yaparsın" diye homurdandı. Sonunda da halka dönerek durumu ilan etti.
2: Tophaneli Küçük Yusuf Pehlivan da güreşi Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a bırakmıştır. Son güreş Kurtdereli ile Murat Ağa arasında yapılacaktır. Pehlivanlara 20 dakika dinlenmek için izin verilmiştir.

Hakikatte verilmiş bulunan izin pehlivanların parsa toplamaları içindi. İlk güreşlerin ayrılması ancak yarım saat kadar sürmüş bulunduğundan vakit vardı. Pehlivanlar da rahat rahat parsalarını toplayabilirler. Sonra da aralarındaki güreşi rahat rahat ayırabilirlerdi. İki pehlivan parsaya çıktıkları vakit, yani herkes son güreş hakkında tahminler yapmakla meşguldü. Güreşini ilk defa gördükleri Balıkesirli pehlivan hakkında hiç kimse kesin bir kanaate varabilmiş değildi. Evet, Kurtdereli kuvvetli bir gençti, bunu hep görmüşlerdi ama o kadar işte, çektiği boyundurukta kuvvetliydi. Küçük Yusuf pehlivan belki güreşe devam edebilirdi ama bu boyunduruğu yedikten sonra herhalde ümidini kaybetmiş olacaktı. Belki de iyi bir gününde değildi. Güreşe iyi başlamış olmakla beraber işin sonunu getiremedi. Deli Murat'a gelince o kendisinden daha fazla bir pehlivandı. Bunu hep biliyordu zaten. Tophaneli'nin yapamadığını o pekala yapabilirdi. Kurtdereli Mehmet denilen bu pehlivanın değeri ancak bu güreşten sonra belli olacaktı. İki baş pehlivanın parsa toplamaları, yağlarını tazelemeleri ve güreşe başlamak üzere yan yana gelip durmaları şöyle bir yarım saat kadar sürmüş bulunuyordu. Kurtdereli hayatından memnundu çünkü parsa toplamaları bereketli geçmiş bulunuyor. Cazgır ufak bir dua yaptıktan sonra iki pehlivanı meydana salmış. Bu arada davul zurnalara da işaretini vermişti. Davul zurnalar baş pehlivanın kafasını vururlarken iki pehlivan peşlerine...

başlamış bulunuyorlardı. Deli Murat pehlivan peşrev yaparken çok neşeliydi. Bunu gören taraftarlar da onun bu davranışlarından kendilerinden tabii hükümler çıkarıyorlardı kendi kendilerine göre. Murat ağa pek neşeli diyorlardı. Güreşi alacağı inanıyor. Herhalde alabilecek mi acaba? Elbette alacak. Bundan zerre kadar kimsenin kuşkusu olmasın. Ama kurt dereli denilen bu pehlivan da zorlu birine benziyor. Bizim sakallı onu yumuşatmanın bir yolunu bulur diye kendi kendilerine böyle hicivli ve alaylı konuşuyorlardı. Ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Bakalım bu hicvin sonu, yani güreşin sonu o seyircilerin mi, yoksa kurt derelin mi, yoksa diğer pehlivanın mı olacak bilemiyoruz. Bir sonraki programa kadar şimdilik hoşça kalın.

0: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Elminhacü's Seni, Ömer Faruk Çelik. Elminhacü's Seni.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين. Bugünkü dersimizde şurutul mubayi'in başlığından devam edeceğiz. Yani biat edenlerin şartları nelerdir? Bunu okuyacağız. Bir önceki dersimizde beyat ve ahd kelimelerinin hem sözlük hem de terimsel anlamını okumuştuk. Daha sonra beyatın tarihini okumuştuk. Bugün ise şurutul mubayi'in biat edeceklerin şartları konusundan başlığından devam ediyoruz. Gavs Hazretleri buyuruyor ki لِسِحَّةِ الْبَيْعَةِ يَجِبُ اَنْ يَكُونَ الْمُبَايِعُ مُمَيِّزًا عَاقِلًا. Beyatın sahih olabilmesi için, intisabın, o bağlılığın, yani müridin mürşide olan bağlılığın sahih olabilmesi için ne olması gereklidir diyor? Biat edecek olan kişinin, yani intisab edecek olan kişinin mümeyyiz ve akıllı olması lazım. Neden? Diyor ki وَلَا تَسِحُ بَيْعَةُ الصِّغَارِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِينَ. Mümeyyiz olmayanların, yani mümeyyiz olmayan küçük çocukların beyatı sahih değildir. Neden? Çünkü diyor ki جَاءَ فِي الْحَدِيثِ, hadis-i şerifte varid olmuş ki اَنَّهُ عُرِدَ عَلَى النَّب۪ي sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir çocuk, bir sabi getirildi. Neden? لِيُبَايِعَهُ, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat etsin diye. فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başını okşadı o çocuğun. وَدَعَ لَهُ bereketi, hayır duada bulundu. وَلَمْ يُبَايِعْ, ona biat vermedi. Buradan da anlaşılan mümeyyiz olmayan çocuğun biatı sahih değildir. Peki akıllılık şartı vardı. وَالْمَجْنُونُ, deli ise neden biat sahih değildir delilin? Neden? لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ, çünkü mükellef değildir şeriat hükümleriyle. Deli olan şeriat hükümleriyle mükellef olmadığından dolayı ne üzerine biat edecek? Normalde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında biat neydi? Allah-u Teala şirk koşmamak üzerine, hırsızlık yapmamak üzerine, evlatlarını öldürmeme üzerine gibi gibi şeyler üzerine ashab-ı kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat ediyordu. Günümüzde onların varisi olan Rabbani alimler ne üzerine biat alıyor? Günah işlememe üzerine, tövbe üzerine ne yapıyorlar? Biat alıyorlar. Mecnun, deli olan da şeriat hükümleriyle mükellef olmadığından dolayı onların biatı sahih değildir, almıyorlar. Peki şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Mümeyyiz olan çocuk, o da çocuktur, o da mükellef değildir şer'i hükümlerle. Onun niye biatı sahihtir? Niye onun biatı sahihtir? Çünkü diyor ki ve in kana gayra mukellefin, mümeyyiz olan çocuk. Mümeyyiz yani iyi kötüyü artık ayırt edebilen çocuk. Sağını solunu biliyor, kendisi tek başına mesela taharet alabiliyor. Buna mümeyyiz denilir. İşte bu mümeyyiz çocuk her ne kadar mükellef olmasa da fe bey'atuhu litteberruki ve tefauli. Onun beyatını ne için beyatı sahihtir? Onun beyatı diyor teberrüken ve ondan hayır ummak için. İnşallah ileride mükellef olduğu zaman, buluğ çağına erdiği zaman inşallah güzel bir mümin, güzel bir Müslüman, güzel bir şahsiyet olabilmesi için ondan bu şekilde bir tefaül, bir hayır umulduğundan dolayı bereket için kendisine biat veriliyor. Nitekim ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bâya'a el-Hasene vel-Hüseyne ve Abdallah bin Zübeyr, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin bir de Hazreti Abdullah bin Zübeyr radıyallahu teala anhum, onlara biat vermiştir. Ve hum sigarun, onlar küçükken, yani onlar mümeyyizken onlara biat vermiştir. Şimdi bu biatın şartlarıydı. Peki kendisine biat edilen kişiler kimlerdir? Yani kendisine biat edilenlerin kısımları, kaç kısım vardır kendisine biat edilen? Onu söylüyor Gavs Hazretleri. Enva'ul mubayi'in. El mubayi'une, kendisine biat edilen kişiler, selasetun, üç kısımdır. El rusulu, peygamberler. Ve şuyuhu, el veresetu, peygamberlerin varisleri olan Rabbani alimler, yani mürşide kamiller. Bir de ve selatinu, hükümdarlar. Vel mubayi'u fi haulâ'i selâse, bu saydığımız üç kısımda kendisine biat edilenler alel hakikati vahidun, ama hakikatte kimdir? Tektir. O da kimdir? Ve huvallahu teala, Allahu Teala'dır. Çünkü biat eden kimse, söz veren kimse her ne kadar zahiren bir insana, bir zata biat etse de aslında onun biatı kimedir? Allahu Teala'yadır. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biat alırken ashab-ı kiram ne üzerine biat etmiştir? Şirk koşmamak üzerine, hırsızlık yapmamak üzerine, zina yapmamak üzerine, yani harama düşmeme
üzerine biat etmişlerdir. Bunlar da aslında kime biattır? Allah-u Teala'ya biattır. Çünkü bunları yapmadığın zaman ne olmuş oluyor? Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiş oluyorsun. Nehyettiği şeylerden de sakınmış oluyorsun. Ve bu kişilere saydığımız bu üç kısım kişilere biat, aslında onları kendine sen şahit tutmuş oluyorsun Allah-u Teala'ya karşı. Ve haulâ'i es-selâse, bu saydığımız o üç kısım, şuhudullahi teâlâ alâ bey'ati haulâ'il etbâ. İşte o biat eden kimselerin aslında Allah-u Teala'nın huzurunda Allah-u Teala'ya karşı kimdir? O etbaların şahitleridir. O üç kısım. Şimdi bey'atın, bu kendisine biat edilenlerin kısımlarını saymış oldu. Şimdi enva'ul bey'ati. Bu sefer biatın kısımları, kaç çeşit biat vardır onu söylüyor. İnnel bey'atel mutevarisete beyne sufiyeti, sufiler arasında tevarüs eden, tevarüs yoluyla günümüze kadar ulaşan biat çeşitleri birkaç çeşittir diyor. Birincisi bey'atul intisaptır. Onun bu konudan sonra zaten ona geleceğiz. Tevbe ve intisap biatı. Yani bir müridin mürşidine bağlanması, intisap etmesi ve onun eliyle Allah-u Teala'ya tövbe etme biatı, ki o da gelecek. İkincisi bey'atü tevbeti minel maasi, günahlardan tövbe etme bey'atı. Üçüncüsü de bey'atü teberruki fi silsileti salihine, salihlerin silsilesine teberruken girme bey'atı. Yani bir kişi geliyor diyelim ki bir mürşidin yanına, bir Allah dostunun yanına, ona tabi olma maksadıyla değil, ona intisap etme maksadıyla değil, onun silsilesine teberruken girme maksadıyla biat ediyor. Bu da aynı ne gibidir? Bir menzileti silsileti isnadil hadisi. O hadisteki isnat silsilesi var ya, o menzilede nasıl onda teberrük varsa, Mürşid-i Kamil'in silsilesi de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gittiğinden dolayı, bağlandığından dolayı, sırf teberrüken o silsilenin bereketinden faydalanmak için kişi gidip mesela bir mürşide beyatta bulunabiliyor, elini tutabiliyor. Buna da beyatü teberrük deniliyor. Dördüncüsü ise Gavs Hazretleri buyuruyor ki bey'atu teekkudil azimeti alettecerrudi li emrillahi teala. Yani kişinin kesin ve kararlılıkla Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmeye, bir de ve terki ma neha anhu zahiren ve batinen, hem zahiri hem batini şekilde Allah-u Teala'nın nehyetmiş olduğu şeyleri de terk etme üzerine ve kalbini de, ve ta'liqun billahi teala, kalbini de Allah-u Teala'ya bağlama üzerine bir beyat çeşidi vardır. Dördüncüsünü de Gavs Hazretleri bu şekilde getirmiş. Ama Nakşibendi saadatlarının büyüklerinin yanında birazdan da zaten ileriki dersimizde inşallah okuyacağız. Orada meşhur olan nedir? İntisap beyatı, bir de tövbe beyatıdır. Nakşibendi büyüklerinin yanında. Bu ilk iki kısımdır. Onu da inşallah önümüzdeki derste okuyacağız. Şimdi beyatın yenilenmesi konusuna geldik. Tecdidül beyati. Beyatı yenilemek. Şimdi bir kişi gelip bir müridin, mürşidine gelip ilk defa beyat aldığı zaman tamam, o anlaşıldı. Peki bu beyatı yenilemesinde bir mahsur var mı? Yani gelip ikinci defa, üçüncü defa, dördüncü defa o beyatını, o intisabını yenilemesinde bir mahsur var mı? Yok, hatta sünnet olduğunu ifade ediyor Gavs Hazretleri ve sünnet olduğuna dair de birkaç tane nakil getiriyor. Buyuruyor ki inne tecdidel beyati emrun me'thurun ve mesnunun. Beyatı yenilemek nedir? Sünnet bir iştir. Fakat sebete enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem nada ashabahu li tecdidil bey'ati. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ashab-ı kiramı bey'atı tazelemek için, yenilemek için çağırdığı rivayetlerde sabit olmuştur. O rivayetlerden bir tanesi Abdullah bin Zübeyr radıyallahu teala anhuma rivayet ediyor. Buyuruyor ki bayatu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatu vesselama biat ettim. Fi yevmin, bir günde, marreteyni, iki defa. Bir günde iki defa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat etmiş. Seleme bin el-Ekva' radıyallahu teala anhu naklediyor. Buyuruyor ki bayatun nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat ettim. Daha sonra adeltu ila zilli şecereti, bir ağacın gölgesine çekildim. Felemma khaffen nasu, insanlar hafiflediği vakit, Allah-u Alem Rıdvan beyatıdır. O Hudeybiye kuyusunun önünde, semur ağacının altında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ashab-ı kiram biat ederken o biat olması gerek. Zaten sonunda Allah-u Alem söyleyecek. فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ, insanlar hafiflediği vakit
Kale Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Yebnel ekva, ey ekva'ın oğlu.

sen biat etmeyecek misin? Ela tubayi'. O Hazreti Seleme bin el-Ekva'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cevaben diyor ki: "Kad bayi'tu ya Resulallah." Ey Allah'ın Resulü, ben biat ettim.

sene biat ettik. O biat da hangi biattı? Rıdvan biatıydı. Bir önceki derslerimizde hatırlıyorsanız. Yine aynı şekilde Avf bin Malik el-Eşca'i Hazretleri, o da aynı şekilde buyuruyor ki biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydık. Ya 7 kişiydik, ya 8 kişiydik, ya da 9 kişiydik diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara hitaben Ela tubayi'une Resulallahi, siz Allah'ın Resulüne biat etmeyecek misiniz diye soruyor. Onlar da Hazreti Avf bin Malik de diyor ki diyor, biz daha henüz yeni biat etmiştik. Biz de dedik ki ya Resulullah, daha yeni biat ettik sana. Efendimiz aynı soruyu ikinci defa soruyor. Onlar da ikinci defa aynı cevabı veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üçüncü defa aynı soruyu soruyor. Allah'ın Resulüne biat etmeyecek misiniz? Artık diyor geldik febasatna eydina, ellerimizi uzattık ve dedik ki sana biat ettik ey Allah'ın Resulü. Şimdi ne üzerine sana biat edeceğiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki ala en ta'budallaha ve la tuşriku bihi şey'en, Allahu Teala'ya kulluk etmeniz üzerine ve ona hiçbir şekilde şirk koşmamanız üzerine ve salavatil hamsi, 5 vakit farz namazınızı kılmanız üzerine ve tuti'u, ve Allahu Teala'ya itaat, Allah ve Resulüne itaat etmeniz üzerine biat edeceksiniz. Ve en son böyle hafif bir sesle, sesini alçaltarak ve eserre kelimeten hafiyeten, ve şunu da söyledi ve la tes'elun nase şey'en, bir de insanlardan bir şey istememe üzerine biat edeceksiniz. Bu hadisi rivayet eden söylüyor ki فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْدَ اُولَٰئِكَ النَّفَرِ, bu ashab-ı kiramdan biat edenlerin bazılarını gördüm. يَسْقُتُ سَوْتَ أَحَدِهِمْ, onlardan herhangi birinin kamçısı yere düştüğü zaman bile فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ اِيَّهُ, o kamçıyı yerden kaldırıp kendisine uzatsın diye kimseden yardım istemezlerdi. Eğer binekteyse, düştüyse bineğinden iner, kendisi alırdı. Neden? Bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat ettiklerinden dolayı. İşte bu ve buna benzer birkaç tane daha rivayet var. Bu rivayetlerden anlaşılan, demek ki Ashab-ı Kiram birden fazla, bir günde iki defa ya da biat ettiyse tekrardan gidip biatını ne yapmıştır? Yenilemiştir. Demek ki buradan anlaşılan da bir müridin Mürşid-i Kamil'e gidip biatını, intisabını yenilemesi nedir? Güzel bir şeydir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden anlaşılan sünnettir. Şimdi bir diğer konu ise biatın, biat etme şekilleri. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam erkeklerden ve kadınlardan nasıl biat almıştır? Az önceki okuduğumuz rivayette Ashab-ı Kiram dedi ya, biz de elimizi uzattık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Demek ki buradan anlaşılan biatı elle yapmışlar. Şimdi birkaç tane de rivayet var. Zaten ayetten de anlaşılıyor. Gavs Hazretleri biat etme şekilleri konusuna şöyle bir giriş yapıyor. Diyor ki İ'lem ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz اَخَذَ الْعَحْدَ وَالْبَيْعَةَ مِرَارًا عَلَى الذُّكُورِ وَالْاِنَاثِ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى سُوَرٍ مُخْتَلِفًا. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam erkek olsun, bayan olsun, birden fazla ashab-ı kiramdan beyat almıştır. Ve Allah-u Teala da ashab-ı kiramın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu beyatından ne olmuştur? Razı olmuştur. Nitekim Allah Azze ve Celle ayeti kerimede buyuruyor ki لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ, o meşhur ayet, ağacın altında sana biat ettikleri vakit Allah-u Teala müminlerden şüphesiz razı olmuştur. İşte bu ayetten de anlaşılan biat etmişlerdir ve o biatlarından da Allah-u Teala onlardan ne olmuştur? Razı olmuştur. Şimdi biatın anlamına da baktığın zaman, önceki dersimizde de zaten işlemiştik. Biatta ne vardı? Sözleşme anlamı vardı. Hatta alışverişte akitleşme anlamı vardı. Şimdi bu da genelde neyle oluyor? El tutmayla oluyor. Öyle değil mi? El tutmayla, musafahayla oluyor. Onun için genelde baktığın zaman rivayetlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biatı özellikle erkeklerden neyle almıştır? Musafaha yöntemiyle, elle almıştır. Ve diğer okuduğumuz rivayetlerde de zaten anlaşılıyordu. Ashab-ı kiram hep diyor ki biz elimizi uzatıyorduk. Şimdi tekrar mesela biat almak isteyenler gelip hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle buyuruyormuş. Ya Resulallah, ellerini uzat da ben sana biat edeyim. Bundan da anlaşılıyor ki emma bey'atur ricali, erkeklerin bey'atına gelince bu ne iledir? Febiliyedi, el iledir. Ayet-i kerime Fetih suresi 10. ayette de okumuştuk ayet-i kerimeyi, neydi? Yine hatırlayalım. İnnellezine yubayi'uneke innema yubayi'uneke.

0: يَدْعُونَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِهِمْ Şüphesiz sana biat eden kişiler kime biat etmiştir? Allah-u Teala'ya biat etmiştir. Allah-u Teala'nın kudret eli, inayeti, yardımı onların elinin üzerindedir. Onların elinin üzerindedir. İşte bu ayeti kerimeden anlaşılan o Rıdvan biatında, Hudeybiye'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biatı ne şekilde aldı erkeklerden? Elle aldı. Demek ki biatın alma şekli neymiş? Elleymiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elle vermiş. Tabi Hazreti Cerir radıyallahu teala anhu da rivayet ediyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldim. Dedim ki ya Resulallah ubsut yedeke ubayike. Ellerini uzat ya Resulallah, ellerini tutup sana biat edeyim. İşte buradan da anlaşılıyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biatı neyle vermiştir? Elle vermiştir. Tabi bu ve buna benzer birkaç tane daha rivayet var. Bu rivayetler فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى اَنَّ السُنَّةَ اَنْ تَكُونَ بَيْعَةُ الرِّجَالِ بِالْمُصَافَحَةِ Sünnet olan nedir? Erkeklerin beyatı bağlanması, tabi olması, neyle olması, sünnet olan neyle olmasıdır? Musafaha ile, elle. فَاِذَا نَظَرْنَا اِلَى السَّادَةِ سُوفِيَ Bu sufilerin büyüklerine, sadat-ı kirama baktığımız zaman diyor, نَرَاهُمْ قَدْ تَبَّقُ الْبَيْعَةَ Bu beyatı tatbik etmişlerdir. اِنْدَ اَخْذِهِمْ الْعَهْدَ مِنَ الْمُرِيدِينَ Müritlerden söz aldıkları zaman, bakıyorsun bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde olan musafaha ile elle bey'ine yapmışlar, almışlar ve tatbik etmişler. Kema marret fi sünneti seniye, nasıl ki sünneti seniyede geçtiği gibi. Tabi ve inde taassuril bey'ati bi tariqil musafahati, musafaha yoluyla mesela diyelim ki bey'atın zor olduğu zamanlarda da sadat-ı kiram ne yapmışlar? Li kesretil mubayi'ine, müritlerin çok olması, biat edeceklerin çok olmasından dolayı istamele ba'du meşayihin nakşebendiyeti, bazı nakşebendi büyükleri, nakşebendi meşayihi ne yapmışlar, kullanmışlar? El imamete, sarık kullanmışlar. Yani ip kullanmışlar. İnsanların çok kalabalık olduğu zamanlarda, biat edeceklerin çok kalabalık olduğu zamanlarda 5, 6, 7 tane ip kullanmışlar. O biat edecekler o iplere tutunmuş. Kendisine biat edilecek olan mürşit de, Şeyh-i Kamil de o ipin diğer ucundan tutmuşlar. O şekilde vasıtayla, yani biat almışlar. Vasıtasız biat vermemişler. Daha sonra diyor ki fi akhdil ahdi, tabi neden? Li tahqiqir rabti, o bağlantı gerçekleşsin diye. Beynel mubayi'in, biat edenler arasında o bağlantı gerçekleşsin diye. Çünkü biat etmek neydi? Bağlanmak demekti. O bağlılığı da bir vasıtayla illa olması gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elle vermiş. İşte Sadat-ı Nakşibendi'ye de bazıları tabi ne yapmışlardır? Mubayi'inlerin çok olduğu vakitlerde iple vermişlerdir. Neden? O bağlantı gerçekleşsin diye. Nasıl ki diyor Hazreti mesela Eşşeyh Ahmet Eşşehit var. Kaddesallahu sirrahu. O da İmam-ı Rabbani Hazretlerinin silsilesinden geliyor. Silsilesi ona bağlanıyor. O da bir mürşide kamildir. Onun vaktinde insanlar baya bir kendisine teveccüh etmiş. Yani baya kendisine gelip biat edenler, intisap edenler olmuş. Hatta diyor ki bir gün Kelkutta şehrindeyken, Hindistan'a bağlı bir şehir, oradayken diyor iki ay orada ikamet ediyor. İki ay boyunca her gün diyor ortalama 3 aşağı 5 yukarı 1000 kişi gelip kendisine intisap ediyordu. 1000 kişi gelip kendisinden biat alıyordu. O da tek tek elle, yeni biat tabi, elle, tek tek elle biat vermeye çalışıyor. Bu işin zor olduğunu, yani imkansız olduğunu görünce ne yaptı o da? O izdihamın şiddetinden ne yaptı? Diyor ki fekane yemuddu seb'aten ev semaniyeten minel amaimi, 7 veyahut da 8 tane ip dağıtıyordu. Ven nasu yemsikunaha, o iplerden tutuyorlardı. Ve yetubune ve yuahiduna Allah Teala, tövbe edip Allahu Teala'ya söz veriyorlardı. Ve kana hada da'buhu kulle yevm 17 ev 18 merre. Diyor o şeyhin, yani Şeyh Ahmet Eşşehid kaddesallahu sirrehu, diyor her gün bunu 17-18 defa yapıyordu. Tabi burada izdiham olduğundan dolayı, çok kalabalık olduğundan dolayı, yani bir zarureten dolayı bu şekilde biat vermişler. Yani vasıtayla biat vermişler. Peki bayanların biatına gelince, ve emma biatun nisai fetekunu bi gayri musafahati, kadınların biatı musafaha, elle olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bayanlara sadece sözle beyat vermiştir. Ve bunu da Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu teala anha şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yubayi'u en nisa'e, bayanlara beyat veriyordu. Bil kelami, sözle. Tabi bihazihil ayeti, bu ayet inince ala en la yüşrikne billahi şey'a, Mümtehine suresinin 12. ayeti indikten sonra, ki o da ya eyyuhen nebiyyü izâ câekel mu'minâtu, ey peygamber, sana mümin kadınlar geldiği zaman sana biat etmek için ne üzerine? İşte Allah-u Teala'ya şirk koşmama üzerine, hırsızlık yapmama üzerine, zina yapmama üzerine, ile ahiril ayet. İşte bu ayette sayılan şeyler üzerine gelip sana biat etmek istedikleri zaman ey peygamber, sen de onlara biat ver. Bu ayet ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte kadınlara da biat veriyor ve Hazreti Ayşe validemiz de buyuruyor ki bunu da söz ile veriyor ve devamında şöyle buyuruyor: ve ma messet yedu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yede imraetin illa imraeten yemlikuha. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mahremi olan kadının dışında hiçbir kadına eli değmemiştir. Hatta Esma binti Yezid radıyallahu teala anha buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümin kadınları biat almak için çağırdı. Hazreti Esma da buyurmuş ki ey Allah'ın Resulü, ellerini bizden esirgeme, yani sen elini tutup senden biat almak istiyoruz deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki inni la usafihun nisa'e, ben bayanlarla musafaha etmem. Bir diğer konu ise el vekaletu bi akhzil bey'ati. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyatı bizzat kendisi de almış ve başkasına vekalet vererek kendi yerine, mesela Hazreti Ömer gibi veyahut da Eshab-ı Kiram'dan bir bayana vekalet verip işte git şu bayan, şu Müslüman, şu mümin topluluğundan beyat al diye vekalet de vermiştir. Vekalet vardır. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi aldığı gibi sahabilerden başkasına vekalet vererek de beyat almıştır. Aynı şekilde Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın varisleri olan Rabbani alimlerde, mürşid-i kamillerde ya bizatihi kendisi alıyor beyatı müritlerinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyarak veyahut da vekalet yoluyla başkasına vekalet vererek ne yapıyorlar? Müridandan beyat almış oluyorlar. Tabi bunların örnekleri yok mudur? Bunların örnekleri vardır. Yine aynı şekilde bunların rivayetleri vardır. Mesela Hazreti Ömer, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'i birçok defa göndermiştir. Bayanlardan beyat almıştır, gitmiştir. Bayanlar bir yerde toplanmış. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu da kapıya gelmiştir. Kapının oradan bayanlardan beyat almıştır. Mus'ab bin Umeyr Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etmeden önce ne yaptı? Kendisinden önce Hazreti Mus'ab'ı gönderdi. Ne yapsın diye? Tebliğ etsin diye, İslamiyet'i öğretsin diye. Hazreti Mus'ab'a ne yapmış oldu? Vekalet verdi. Medine'nin birçok kişi, Medineli ensarın birçoğu Hazreti Mus'ab radıyallahu teala anhu oraya giderken Müslüman oldular. İşte demek ki buradan da, bu rivayetlerden de anlaşılıyor ki beyat vekalet yoluyla da alınabilir. Peki beyatın hükmü nedir? Okuduğumuz zaten ayetlerden, okuduğumuz rivayetlerden beyatın hükmü sünnettir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Ayet-i kerimeler işte Fetih Suresinin 10. ayeti, Fetih Suresinin 18. ayeti, bunların hepsini mesela en sonki 1-2 dersimizde okuyoruz. Beyatın meşru olduğunu bu ayet-i kerimelerden anlıyoruz. Zaten hadis-i şeriflerden de şimdiye kadar yine burada Havs Hazretleri birkaç tane zaten rivayet getirmiş. Bu rivayetlerden de anlaşılıyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok defa beyat vermiştir. Ve Müslümanların, ashab-ı kiramın çoğu da ne yapmıştır? Beyat almıştır. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra da mesela rivayet olunur ki Hazreti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Hazreti Ömer gitmiş, Hazreti Ebu Bekir'in elini tutmuş, ona beyat etmiş. İşte bu ve buna benzer rivayetlerden anlaşılan beyat nedir? Meşru'tur, mesnundur, sünnettir ve peygamberlerin varisi olan Rabbani alimler, mürşid-i kamiller de bu sünneti ne yapıyorlar? Müritlerden, müritlerin, yani bir mürit kendisine tabi olmak istediği zaman bu sünneti ihya ederek ne yapıyor? Ona tabi olmuş oluyor. Ondan beyat almış oluyor. Tabii ulemadan da çok bir mürşid-i kamile bende olan, mürşid-i kamilden beyat alan, bu sünneti yerine getiren bir sürü alim vardır. Gavs-ı Hasseri onlara da söylüyor. Mesela Ebu Ali Dakkak Hazretleri, İbn-i Kudame El-Makdisi Hazretleri, büyük muhaddis olan İbn-i Salah Hazretleri, ondan sonra İz bin Abdüsselam Hazretleri, Kutbuddin Kastalani Hazretleri, Ahmet Şemseddin El-Aksarayi Hazretleri, bunlar Hanifi uleması mesela, El-Fakih İbnül Hac Maliki Hazretleri, bunların hepsi daha birçok alim ne yapmıştır? Bu beyat sünnetini yerine getirerek gidip bir mürşid-i kamile bende olmuşlardır ve bir mürşid-i kamile beyat, mürşid-i kamilden beyat almışlardır. Böylelikle bu konuyla beraber de bu el-ahd ve el-beyat konusunu bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde tevbe beyatından, yani insab dedik ya, Sadat-ı Nakşibendiye de genelde hangi kısım beyatı uyguluyorlardı? İntisap ve tövbe beyatı ve ona bağlı olarak 8 şart adabı var. İnşallah bir sonraki dersimizde o konudan devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: El-Minhac-ül Seni Ömer Faruk Çelik. El-Minhac-ül Seni.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

O gün cennette onlara merhametli Rabb'in selamı vardır. Saadet asrında iki Müslüman beraber yürürlerken bir ağaç onları biraz ayırırsa tekrar birleştiklerinde hemen birbirlerine selam veriyorlardı. Bir ağacın tuttuğu yer kadar ayrılığa tahammülleri yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşılaşılan iki kişiden birbirlerinin ellerini sevgi ve saygıyla kavramalarını ister. Bu takdirde onlar ayrılmadan önce mutlaka bağışlanacaklardır. Sahabe boş zamanlarında yola inerdi. Orada biriyle karşılaşır, selam alıp verirler ve musafaha ederlerdi. Onlar Hazreti Peygamber'den selam ve musafahada günahların sarı yapraklar gibi uçup gittiğini işitmişlerdi. Hazreti Peygamber'in selamın yaygınlaştırılmasını, tanıdık tanımadık herkese selam verilmesini istemesi ve selamlaşmayı en değerli iyilik arasında sayması, insanları yüz yüze tutmaya büyük önem veren İslam estetiğinin doğal sonucudur. İnsanlar beton bloklar haline gelmemelidir. Hazreti Peygamber'in Allah katında en makbul insan, bir karşılaşmada selama önce davranandır buyruğu, İslam'ın özel bir önem verdiği öncü faal karakterden bir ayrıntıdır. Sorunlar, ilkeler ve insanlar bu karakter sayesinde sahipsiz kalmaktan kurtulur. En zevkli anlardan birini tanımadığınız bir insanın selamında yaşarsınız. Bu selam etraftaki güvenlik kuşağının sağlam olduğu hissini verir. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun duası, bir ileti olarak da benden sana bir zarar gelmez anlamını taşır. Selam sağladığı dikkatle çarpışmayı önler. Birbirleriyle dost olabilecek insanların birbirlerine düşman olmalarını selam engeller. Birkaç defa selamlaştığınız biriyle hemen kavgaya tutuşmak istemezsiniz. İnsanların birbirleriyle tanış olmalarını sağlayan selam, bu yönüyle onları birbirleri hakkında daha düşünceli olmaya sevk eder. Selam, insanın varlığına ve diğerine bir sıcak vurgudur. Bu yönüyle hazinelerle ölçülmeyecek bir hediyedir. Çünkü çağın mutsuz insanının büyük derdi kendisini yokmuş gibi hissetmesidir. İnsan paranın satın alamadığı şeyler yüzünden rahatsızlanır. Selam, yeni dostlukların temel atma törenidir. Bu sebeple götürülebildiği yere kadar götürülmelidir. Kalabalık şehir merkezlerinde selam görevini nezakete devreder. Kılık kıyafette temizlik ve özen, haklara saygı, söz ve davranışlarda incelik, satışı ve hizmetlerle şefkatli konuşmak, hayata verilmiş güzel selamlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi karşılaştığında Allah'ın rahmeti aralarında taksim edilir. Büyük pay güler yüzlü olanındır buyurur. Bu buyruk öncelikle öncü faal karakterin sorumluluğunu ve kavuşacağı rahmeti gösterir. İyice dinlerseniz İslam estetiğinin ruhu saran sesini duyarsınız. Karşılaşmada güler yüzü olanın kardeşliğe yaptığı katkı daha çoktur. O daha samimi, daha bilinçli, daha saf davranmıştır. Şüphesiz selamınıza somurtan bir yüz kırıcıdır. En tatsız anlarımızda bile Allah'ın hukukuna saygı, Allah'ın rahmetine taleple bir selamı coşkuyla kabul etmemiz inanmış olmaya daha uygundur. İman
her gün ne sınavlardan geçer de haberi olmaz. Bizse onun hiç sınava sokulmadığını düşünürüz.

Akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir. Akrabalık bağlarının kesilmesi

yeryüzünde çıkarılacak fesatlar arasında sayılır. Akrabalık ilişkilerine önem vermemek, Kur'an'a göre cahiliye dönüş, yani gericiliktir. Bu ilişkiler üzerinde emredilen özense, toplumun bütünlüğü üzerine atılan bir sıkı düğümdür. Akrabalık kurumuna gösterilecek dikkat, iyiliğin vakit kaybetmeden işlemesini sağlar. Akrabalık ilişkilerindeki zindelik, yoksulluktan ve yalnızlıktan doğacak sakıncaların aileye sızmasını önler. Canlı akrabalık ilişkileri, bünyesindeki sevgi, birlik ve dayanışma kuvvetleriyle kötülüklere karşı tam bir savaş düzenidir. Her ilişki gibi akrabalık ilişkileri de emek verilmediği takdirde ayakta duramaz. İnsanın uzak ilişkilerde fedakar davranma, yakın ilişkilerin ise kendi kendine yürüyeceğini zannetme gibi bir zaafı vardır. Halbuki yakın ilişkiler daha çok emek ister. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, canlı akrabalık ilişkilerinin beldeleri mamur kılacağını, malı bollaştıracağını, ömürleri uzatacağını bildirir. Mali yardımlara en yakınlardan başlanmasını, akrabaların sorulmasını, soğumuş ilişkilerin canlandırılmasında öncü olunmasını ister. Kişinin yapacağı en üstün iyiliklerden biri de anne babasının vefatından sonra onların dostlarını ziyaret etmesi, anne baba dostlarıyla ilişkiyi kesmemesidir. Biliriz ki sanat ayrıntıdaki emek ve özenle oluşur. Bir baba dostunun kaybedilmesi, bir tarihin kaybedilmesi, bir mabedin kıymetli çinilerinin kırılmasıdır. İslam toplumunun her ayrıntısı özenle işlenmiş bu ilişkiler yapısıyla hangi güçlüklere kolayca karşı koyabileceğini izaha gerek yoktur. İslam her zorluğa direnebilecek fevkalade sağlam bir toplum hedeflemiştir. Akrabalık ilişkilerinin nasıl kesildiğini düşündüğümüzde, bu ilişkilere niçin bu kadar çok önem verildiğini de anlarız. Kesilmiş bir ilişkide önce bu ihtimali doğuran bilinçsizlik göze çarpar. İman, yolda başına ne gelirse gelsin, sessiz kalacağımız bir yolcu değildir. İman, hayatın kendisine uydurulmasını ister. İlişkilerimizde bir kesinti varsa, demek ki, benim inancım, akrabalarımla zinde ilişkiler gerektiriyor. Öyleyse ben buna riayet etmeliyim dememişizdir. Günlük hayatın imanımızı kemirmesine izin vermiş, hayatın inancımızdan daha güçlü olduğunu kabullenmişizdir. Ama hala çok inançlı olduğumuzu düşünmekteyizdir. Mazeretlerimizden hoşlanırız ve inancımızdan gittikçe uzaklaştığımızı fark etmeyiz. Sonunda inancı büyük, davranışları küçük kalabalıkları çıkar ortaya. İslam, insanın imanıyla bütünleşmesine sağlayacak sayısız fırsat sunmuştur. Diğer insanlara karşı görevlerimiz bu fırsatlar içinde ayrı bir cüz teşkil eder. İlişkilerde inancın reddettiği kalıplara dökülmek büyük bir savrulmaya sebep olacak, inanç sanatını kaybederek beton yığınına dönüşecektir. İmanın emrine uygun ilişkiler tek tek savrulmayı önleyecek dayanaklardır. Onlara tutuna tutuna yürürsünüz. Kesilen bir akrabalık, dostluk ilişkisine tekrar bakıldığında, orada belki kibir, büyüklenme, sorumluluktan kaçma, küskünlük, nefret, çıkar endişesi, pay kavgası görülecektir. Bu manzara, İslam'ın kalabalık ilişkilerine niçin büyük değer verdiğini ayrıca açıklar. Akrabalık bağları üzerindeki emeğin övünmesi, faziletin övünmesidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayırda acı

müşahede ediniz buyurur. Akrabalık ilişkilerinin canlı tutulmasında öncü faal rolün gereği beklemek değil, harekete geçmektir.

Yakın komşulara, uzak komşulara güzel muamele edin. Allah kendini beğenenleri sevmez. Cebrail, Hazreti Peygamber'e komşu hakkında o kadar tavsiyede bulunmuştur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, komşunun komşuya varis kılınmasını beklemiştir. Komşular hayatlarını bir kapı yakınlığında paylaşırlar. Bu yakınlık onların birbirlerine büyük zararlar vermelerini de, büyük faydalar sağlamalarını da kolaylaştırır. Komşu hakları üzerindeki titizlik, öncelikle bir arada yaşamanın zorluklarını bir arada yaşamanın gücüne dönüştürmeyi hedefler. Allah Resulü'nün ikazı komşuların cenneti kaybetme sınırında yaşadığı yönündedir. Çünkü paylaşılan yakınlık en küçük bir kötü söz veya davranışın bile kat be kat fazla hissedilmesine yol açar. Komşularımız iyi ve kötü yönlerimizden ilk ve en çok etkilenecek olan insanlardır. Komşular birbirlerinin sırlarını bilirler, birbirlerine muhtaçtırlar, birbirlerinin tanıklarıdırlar. Onlar her zaman denk olmaz. Güçlü biriyle zayıf biri komşu olmuş olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa üst üste inanmamıştır dediğinde sorarlar. O kimdir ey Allah'ın elçisi? Cevap şöyledir. Komşusunun zararlarından emin olmadığı kimse. Komşusunun zararlarından emin olmadığı kimse. Değerli dostlar, komşunun gayrimüslim olması komşuluk görevlerinin hiçbirini değiştirmez. Dolayısıyla İslam estetiğinde inanmamış komşusuna zarar veren birisi inanmış sayılmaz. Bu hadis iman-eylem ilişkisinin milyon kere tefekkürünü gerektirir. Komşu haklarındaki titizliğin temelinde de insanı korumak, güçlünün zayıfı ezmesini engellemek hedefi vardır. Evinizi satacaksınız. Önce en yakın komşularınıza alıcı olup olmayacaklarını sormak zorundasınız. İyi gününde de, kötü gününde de komşunuzun yanında olacaksınız. Komşu, komşu evin güneşini kesemez. Arazi işgalleri, sınır ihlalleri gibi zorbalıklar en ağır suçlar içindedir. Dolayısıyla komşuluk hakları yalnız ruh mimarisinde değil, şehir mimarisinde ve emlak hukukunda da birinci derecede belirleyicidir. Çarpık kentleşme, yalnız çarpık sanayileşmenin değil, kamil bir imandan mahrum olmanın da neticesidir. Korkunç şehirlere baktığınızda, çılgınca bir yağma hırsının nefesini yüzünüzde hissedersiniz.

Bir balıkçının yabancı bir şehirde en çok ilgilendiği ve anladığı insanlar balıkçılardır. Karşılaştığımız olaylar ve insanlar çeşitlenip arttıkça anlayabildiğimiz olayların ve insanların sayısı da artar. Hastalığınızın sizi nasıl etkilediğini en iyi anlayan aynı hastalığı daha önce yaşamış birisidir. Bir şehirli şehirde gördüklerine çok az hayret eder. Dağda tek başına yaşayan biri içinse oraya yolu düşmüş en sade insan bile ayrı bir gezegendir. Hayatı zenginleşmemiş olanlar hayatın ihtiyaçlarını kavramada zorlanırlar. İnsanın macerasını bilmeyenler insanın ihtiyaçlarını da bilemezler. Yalnızca iki renkten haberiniz varsa dünyayı ikiye ayırırsınız. Tek bir boyutta yaşadıkları halde bütün yaşama boyutlarını anlayabilen insanlar yalnızca bir kısım sanatkarlardır. İslam estetiği insanın alabildiğine dışa dönük, farklı hayatlara anlayışlı ve duyarlı olmasını ve bir arada yaşamayı esas alır. Mesela oruç bize alışkın olduğumuz ritmin dışına çıkarır, çoktandır duymadığımız melodileri hatırlatır. Yine orucun gelenekleri sayesinde uzun zamandır göremediğimiz insanlarla bir araya gelip kalbimizi ve düşüncelerimizi zenginleştiririz. Zekat, sadaka, akraba ve komşularla canlı ilişkiler, cemaatle namaz bizi hayatın içinde tutar. Anlama kapasitemizi genişletir, anahtarlar çoğaldıkça açılabilecek kapılar da çoğalır. Birlik ve beraberlik bunu başaranları güçlü kılar. Üç tane bir alt alta üst üste üç ederken yan yanayken 111 olur. 4 kere 4 ayrı ayrı 16, bir safta omuz omuza verdiklerinde 4444 yapar. Gücün zirvesine ulaşması insanın safa girmesiyle mümkündür. Beraber olmanın öncü hikmeti de bireyselliği güçlü tutmaktır. Bireyin kaybolduğu beraberlik kuru kalabalığa dönüşmüştür. Omuz omuza olmayı reddetmek de şeytana bizi imha et demektir. Hakiki ve samimi bir ittifakla bir araya gelmiş 10 kişiden her biri şimdi 20 gözle bakıyor. 10 akılla düşünüyor, 20 kulakla işitiyor, 20 elle çalışıyor olacaktır. Fakat o 10 kişiden bazıları gözlerini kapatırsa 20 gözümüz değil 10 gözümüz, 5 gözümüz kalır. Beraber olmanın ruhu da bilinci de budur ve bu ruh ve bilinç getirildiğinde beraber olmanın gücü beraber olma zayıflığına dönüşür. Şeytan saftan ayrılmış birini avladığı gibi bilinçsiz ve ruhsuz bir kalabalığı da kolaylıkla avlar. Bize emredilen akıllı bir iman ve imanlı bir akılla saf saf dizilmektir. Andolsun saffat olanlara. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatın içinde hayatın kuvvetiyle nasıl yer tutulacağını, birlik ve beraberliğe nasıl emek verileceğini anlatmış ve göstermiştir. Maddesi manasında, manası maddesinde erimiş örneklerdir bunlar. İnsanlara karışıp ezalarına katlanan bir Müslüman, insanlara karışmayıp ezalarına katlanmayanlardan daha hayırlıdır. Mümin kaynaşır, görüşür. Kaynaşıp görüşmeyen, kendisiyle de kaynaşılıp görüşülmeyen kimsede hayır yoktur. Bir Müslümanın kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal değildir. Kim kardeşine 1 yıl küserse, kardeşinin kanını dökmüş gibidir. Kim başkasının arazisine 1 karış tecavüz ederse, orası 7 kat yerin dibine kadar boynuna dolandırılarak cezalandırılır. Haklara tecavüz,
cezası dehşetli olacak bir insanlık suçudur.

Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Issız yerlerde oturulması hoş değildir. Bu durum medenileşmeyi önler, anlama kodlarını kısıtlar. Ayrılıktan sakınılmalıdır. Cennetin ortasını dileyenler cemaatten ayrılmazlar. Bir Müslüman bir Müslümanı sabah ziyaret ederse, akşam oluncaya kadar 70.000 melek onun için istiğfar eder, akşam yapılacak ziyaretin karşılığı da böyledir. Bir kimsenin bir başkasıyla birlikte kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan sevapça daha bereketlidir. Beraber kılınan namaz ne kadar çok olursa, Allah indinde o kadar makbuldür. Cemaate iyi tutunulmalıdır. Çünkü kurt, sürüden ayrılanı kapar. Bir arada bulunduğumuzda günahlara daha kolay karşı koyarız. Müslümanlar duada da bir cemaat olurlar. Kişinin imamlık yaptığında yalnız kendisi için dua etmesi helal değildir. Erkek, kadın, çocuk, Müslim, gayrimüslim demeden her hasta ziyaret edilir. Hastalığa göre tesellide ve mutlaka şifa için duada bulunur.

0: Bir davet geldiğinde buna uyulmalıdır. Davete uymayan Allah ve Resulüne isyan etmiş olur. Bilmem hiç kimsenin gitmediği nişanlarda, düğünlerde bulundunuz mu? Kalplerin o için için ağlayışlarını işittiniz mi? Küçülüp büzülen bir sevincin ne hazin bir manzara olduğunu gördünüz mü? Bir davete uymak belki bir büyüklenmenin kırılması, kalpteki kirin, pasın giderilmesi fırsatıdır. Cenazesiyle meşgul olan bir ailenin evine imkan olduğu halde yemek götürmemek mekruhtur. Kaçındığımız her güzel ve faydalı iş, ileride mahrum kalacağımız bir güzel ve faydalı iştir. Herhangi bir yardımı esirgediğimiz tek bir insan aslında zamanla oluşacak büyük bir toplumdur. Günün ötesi. Günün ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün Genç Okur dergisini konuşacağız. Ekim 2026 sayısını. Hem Ekim 2026 sayısını konuşacağız hem de Genç Okur dergisi

0: Ekim 2013'te yayın hayatına başlamıştı. Yine Ekim 2026'da 14. yılına başlamış oldu. Biz bugün hem Genç Okur dergisini konuşacağız, hem Ekim sayısını konuşacağız. Uykumuz nereye gitti diyor Genç Okur dergisi bu ay. Değişim okumakla başlar. Yıllardır süre gelen sloganı Genç Okur dergisinin. Kıymetli bir dergi, yıllardır gençlere hitap ediyor, gençleri yetiştirmeye çalışıyor. Biz bugün kiminle konuşacağız Genç Okur dergisini? Genç Okur dergisi editörü Ali Rıdvan Güngör. Ali Rıdvan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam, nasılsınız, iyisiniz inşallah?
0: Elhamdülillah, siz nasılsınız, iyisiniz?
1: Çok şükür, hamdolsun, biz de iyiyiz.
0: Eyvallah. Ben şimdiden teşekkür ederim. Hem programa katılmayı kabul ettiğiniz için, hem de böyle güzel bir sayı hazırladığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür
0: Şimdi
1: ederim.
0: Şimdi öncelikle bu 13 yıl bitti, 14. yıla giriyoruz bu evet. Ekim ayıyla birlikte. Biraz bundan bahseder misin?
1: 13 yıldır sizin de bahsettiğiniz gibi Değişim Okumakla Başlar mottosuyla yayın hayatına devam ediyor Genç Okur. Bu yıl, bu ay itibariyle de 14. yılımıza başlamış olduk. Bizim için şöyle de bir kıymeti var. Genç Okur'un okur kitlesi aşağı yukarı 13-18 yaş aralığında. Hı hı. Yani okur kitlemizin yaşına da ulaşmış olduk.
0: Eyvallah.
1: Aslında. Onlarla da aynı yaşa gelmiş olduk. Değişim Okumakla Başlar'dan devam edeyim isterseniz. Şimdi okumak deyince hepimizin aklına işte kitap okumak, hı hı, ya da işte dergi okumak,
0: evet,
1: bildiğimiz anlamıyla okumak geliyor. Ama biz Genç Okur'da bunu biraz daha geniş bir perspektiften ele alıyoruz.
0: Evet.
1: Şöyle, sadece bir kitabı okumakla sınırlı tutmuyoruz bunu. Hayatın, hı-hı, kendisini okumak, zamanı,
0: evet,
1: okumak,
0: tabii,
1: başımızdan geçen olayları okuyabilmek,
0: çağı okumak,
1: kültürü okuyabilmek,
0: mi?
1: Çağı okuyabilmek. Bunların hepsi aslında kitap okumak kadar, hı-hı, önemli. Çünkü hayatın gidişatını görebilmek, ona, hı-hı, göre kendi pozisyonumuzu muhafaza edebilmek ve gerekirse değiştirebilmek.
0: Eyvallah.
1: Uyarlayabilmek. Hepsi bu genel okuma perspektifinin içine dahil oluyor.
0: Hı hı.
1: Genç Okur derken de aslında yıllardır hepimizin böyle zihninde olan gençler okumaz gibi bir şey var.
0: Evet.
1: Kalıp var maalesef. Aslında Genç Okur isim olarak 13 yıl önce yayın hayatına başladığında, hı hı, aslında bu kalıp ön yargıya bir karşı duruş olarak gençler okur fikriyle yola çıktı.
0: Evet.
1: Bu anlamda da aslında yetişkinler ne kadar okuyorsa, yani gençler okumaz diyen insanlar ne kadar okuyorsa, gençler de o kadar okuyor.
0: Evet.
1: Hatta günümüzde işte artık yazıların dijitalde çok daha rahat bir şekilde bulunabilmesiyle, hı-hı, muhtemelen eski yetişkinlerden daha çok okuyor gençler.
0: Hani evet, evet.
1: Bu okumanın niteliği tabii ki tartışmaya açık. Tabii ki geliştirilebilir. Ama işte gerek sosyal medyadaki mecralarda gördükleri konular olsun, gerekse kendileri gerçekten okur olup kitap alıp okuyanlar olsun, gerçekten gençler okuyorlar. Ve bu noktada okuduklarını da anlamadıklarını düşünmemek lazım,
0: evet,
1: gençlerin. Hani en temelinde işe baktığımız zaman gençlik dediğimiz, daha çok az önce ifade ettiğim gibi hedef kitlemiz işte 13-18 yaş aralığı, Allah Teala'nın mükellef olarak kabul ettiği bir yaş sınırı, hı hı, aslında insanları.
0: Evet, kilit yaş aralığına hitap ediyorsunuz. Evet.
1: Şimdi Allah Teala'nın mükellef olarak kabul ettiği, hı hı, onun ilahi teklifini anlayabilecek bir yaş grubuna gelmiş insanların belli şeyleri anlayamayacaklarını düşünmemek lazım. Biz,
0: evet,
1: doğru bir şekilde anlatırsak her şeyi anlarlar.
0: Evet, evet.
1: Biz de 13 yıldır ve inşallah bundan sonra da bu noktadaki temel düsturumuz şu. Meseleyi böyle bir akademik makale formatına dökmeden, ama derinlikten de uzaklaşmadan, hani nasılsa anlamazlar deyip yüzeysel bir şekilde anlatıp geçmeden, hı hı, yeri geldiğinde meselenin derinliğini de ifade edecek şekilde yazılarımıza yer vermeye çalışıyoruz dergide. Konuları bu çerçevede ele almaya çalışıyoruz.
0: Hı hı.
1: Bunu yaparken de belli başlı üslup şartlarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tabii. Takdir edersiniz ki bu yaşlarda insanlar çok fazla böyle nasihat duymaktan çok hoşlanmıyorlar. Hani evet. gençken
0: daha hepimiz... hareketli bir dil olması evet. gerekiyor yani değil mi?
1: Gençken hepimiz, ya niye böyle yapıyorsun? İşte şöyle yap. Bak işte burada yanlış yapıyorsun gibi şeyleri duymaktan o yaşlarda fıtrat olarak insanlar Hı-hı. çok hoşlanmıyorlar. Biz de bunu göz önünde bulundurarak yazılarımızda işte birlikte düşünmeyi, gençlerin hayatlarında yaşadıkları meseleleri temel alarak, oralardan örnekler vererek hı hı. ele almayı tercih ediyoruz belli bir nasihat üslubunun aslı.
0: Çok güzel, çok güzel. Şimdi okumaya bakış açısı derginin çok güzel. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk vahyin geldiğinde yaratan Rabbinin adıyla oku dendiğinde, oku dendiğinde orada okunacak bir şey yoktu. Demek ki biz buradan, daha doğrusu bu işin ehli buradan şunu çıkarıyor. Kainatı okumak,
1: Kesinlikle.
0: İnsanı okumak, çevreyi okumak, çağı okumak. Okumak sadece iki kapak arasındaki yazıları okumaktan ibaret değil. Biz çağı okumalıyız ki çağa seslenmeliyiz. Çağa seslenemezsek çağ bize seslenir. Çağ bize seslenirse ne olur? Tanımlanmış oluruz. Tanımlamazsanız kendinizi tanımlanırsınız. Yusuf Kaplan'ın dediği gibi değil mi?
1: Evet.
0: Ondan dolayı okumak gerçekten önemli. Bir zihin inşası. Zihin haritasının çıkması demek okumak. Yani okumayı okumak diyor yine Yusuf Kaplan. Okumaktan mana. Hani Yunus Emre Hazretleri buyuruyor ya, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. İşte o ilimden kasıt kendini bilmek.
1: Evet, en sonunda dönüp dolaşıp oraya geliyor tekrar.
0: Eyvallah. Efendimiz de buyuruyor ya, nefsini bilen Rabbini bilir. İşte okumak bizi kendimizi bildirmiyorsa, nefsimizi bildirmiyorsa boş bir okumak oluyor.
1: Kesinlikle, yani en nihayetinde Allah Teala'nın kainattaki hikmetlerini görebilmek, yaratımını görebilmek bir okuma biçimi. İnsanların, toplumun gittiği yönü görebilmek bir okuma biçimi.
0: Evet.
1: Ve bunların hepsini bir arada olabildiğince görüp burada kendimizde ne tür eksikler ya da fazlalıklar olduğunu fark edebilmek de bir okuma biçimi aslında. İnsanın en nihayetinde hani çevrede gördüğü meseleleri tanımlayıp bunların kendi üzerindeki etkilerini ya da eksikliklerini fark edebilmesi de
0: evet.
1: belki işin en sonunda yapılması gereken en önemli evet. okuma. Çünkü okumanın başlatmasını beklediğimiz değişim en nihayetinde kendimizde başlaması
0: tabii,
1: gerekiyor.
0: Tabii.
1: Yani bütün bu okumaların bizi daha iyi bir insana, daha kamil bir insana doğru tasavvuf tabirle seyri sülük ettirmesi Hı-hı. gerekiyor ki evet. o hani temeldeki noksanlıklarımızdan değişerek daha kamil bir noktaya ulaşabilelim.
0: Evet, evet. Yani okumak da zaten insanın içine doğru bir yolculuk. Öyle değil mi? İnsan Kesinlikle. İçine doğru yolculuk yaptıkça o tabir yerindeyse, hani tasavvufta o mertebeler, nefsin mertebeleri vardır ya.
1: Evet.
0: Onları tanımak gibi. Kendi zihnini inşa edecek, kendi kalbini, gönlünü inşa edecek. Yani bu entel olmakla entelektüel çok farklıdır. Kesinlikle. Entel olmak boş bilgilerle kendini doldurmaktır. Yani evet, birçok şey bilirsin ama ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Bu entel olmak. Ama entelektüel olmak, münevver olmak, allame olmak, mütebahhir olmak, bu insanlar çağı tanır. Kendini tanır önce, sonra çağı tanır, çağa bir şeyler söyler. Önce kendine bir şeyler söyler, sonra çağa bir şeyler söyler. Yani çağa bir şey söylemen için kendini inşa etmen lazım. Bizim böyle bir okumaya gitmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi Genç Okur dergisi de herhalde değişimden kastı bu, değil
1: Kesinlikle.
0: Mi? İnsanın kendini değiştirmesi. Eğer o değişim yönündeyse de üzerine bir şeyler koyması, değil mi?
1: Kesinlikle, tabii değişim haliyle iki yönlü de

0: nereye oturacağı belli olmayan bilgiler yığını toplamış oluyoruz aslında zihnimizde. Çoğunlukla da bir yere oturtamadığımız için aslında o bilgiye ihtiyaç duyduğumuzda da çok bulamıyoruz.
1: Evet.
0: Hani sosyal medya tabiriyle ortamda satmalık bilgiler dedikleri şeyler var ya, tamamen ona dönüşüyor yani. Aslında bizi bir noktadan alıp bir noktaya götürmüyor. Yani bu kastettiğimiz değişimi meydana getirmiyor. O değişimin meydana gelmesi aslında biraz zihinsel değişimle de bahsettiğiniz gibi mümkün. Orada da insanın dünyayı ve kendini okuyarak aslında o zihinsel değişimi meydana getirebiliyor. Olaylar arasındaki bağlantıları, kavramlar arasındaki bağlantıları, ilimler arasındaki bağlantıları insan geniş bir perspektiften baktığında kurabiliyor. Bu bağlantı kurulamadığında da sadece hani kitapları, kelimeleri zihnimize doldurmuş oluyoruz.
1: Evet. Okumayı bilmedikten sonra insanda bir zihin dağınıklığı oluyor. Hani gereksiz bilgiler insanda zihin dağınıklığına sebep oluyor. Böylelikle dediğiniz gibi bir zemine oturamıyor. Zeminsiz bilgiler.
0: Evet.
1: Hatta bu dediğin gibi hem ortamda satmalık bilgiler oluyor, hem de feedback dediğimiz bu geri dönüşüm mevzusu var ya, geri dönüştürme, geri çağırma mevzusu, daha doğrusu geri çağırma, geri besleme denir. Bu olmuyor. Olsa bile derinlemesine olmuyor. Mesela bir mevzu hakkında birkaç kelime edersiniz ama onu derinlemesine bilemezsiniz. İşte bu malumat furuşluk olur. Bu da çok makbul bir şey değil herhalde, değil mi?
0: Aslında buradan dosya konumuza da güzel bir bağlantı yapabiliriz. O malumatların birbiriyle bağlanabilmesi aslında üzerine düşünmeyle de bağlantılı. Yani bildiklerimizin üzerine düşündüğümüzde, onları birbirine bağlayabildiğimizi fark ediyoruz aslında. Biz hani bunu bilinçli olarak yapmasak da bildiğimiz şeyler birbiriyle yapbozun parçaları gibi zihnimizde bir şekilde bütünleşiyor aslında. Bunu düşünme sürecini maalesef günümüzde yeteri kadar gerçekleştiremiyoruz.
1: Evet.
0: Neden? İşte sabah kalkıyoruz, işte okula gidiyoruz, işe gidiyoruz, geliyoruz, biraz işte sohbet muhabbet, biraz telefon, zaten gece vakti geliyor. Kendimize o gün içinde zihnimizde olup bitenlere, öğrendiklerimizi olup bitenlere bir düşünme süreci ayıramıyoruz.
1: Evet.
0: Yine sosyal medyada çok sık son zamanlarda kullanılan overthink diye bir kavram var. Aşırı düşünme anlamında. Bu bir noktada olumsuz bir şeye evrildi aslında. Yani tabii ki aşırı düşünmenin belli noktalarda insan psikolojisi için hani çok olumlu olmayacak yönleri var. Ama insan olarak gün içinde yaşadıklarımızı, öğrendiklerimizi durup düşünmeye de belli oranda ihtiyacımız var.
1: Tabii.
0: Bunu yapmadığımız zaman ne oluyor? İlk fırsatta zihin bunları düşünme yoluna gidiyor. O ilk fırsatta başımızı yastığa koyduğumuz an oluyor.
1: Evet.
0: Genelde. Çünkü bizi dış dünyadan, bütün uyaranlardan bir kenara bıraktığımız an, sabah ilk kalktığımız andan geceye kadar öyle bir boşluk bulamadığımız için ilk an başımızı yastığımıza koyduğumuz an oluyor.
1: Evet.
0: Ve o zaman da ne oluyor? Uyku sorunu yaşıyoruz aslında.
1: Eyvallah. Şimdi uykusuzluğa geleceğiz, uyku sorununa geleceğiz de şöyle bir durum da var. Şimdi Müslüman zaten günün sonunda bir değerlendirme yapan insandır, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Bu sadece okumakla alakalı değil. Hayatla alakalı bir hesap kitap yapması gerekiyor insanın. Yani bunu hepimizin, her Müslümanın gece başını yastığa koyduğunda rahat bir şekilde koyabilmesi için bunu yapması gerekiyor. Bunun içine bu okumak da dahil aslında. Yani
0: kesinlikle.
1: Ben evet,

0: bugün Ali Rıdvan'la görüştüm, program yaptım. Güzel şeyler konuştum mu, konuşmadım mı? Dişe dokunur, insanlara faydalı şeyler konuştum mu, konuşmadım mı? Bunun muhasebesini benim yapmam gerekir. Sonra programdan çıktım, elime bir kitap aldım, kitabı okudum. Kitapta ne bahsediyordu? Ya bu cümle gerekli mi, gereksiz mi? Bu sayfa gerekli mi, gereksiz mi? Kitap gerekli mi, gereksiz mi? Gerekliyse bana evet gereklidir, ama benim asıl okumama sevk etmede, yani Kur'an'ı okumada, hayatı okumada katkısı ne bunun gibi o hesaba, Müslüman'ın yapmış olduğu günün sonundaki o hesaba bu okumalar da aslında dahildir diye ben düşünüyorum.
1: Kesinlikle nefis muhasebesi de aslında hani bahsettiğimiz okuma biçimleri içine dahil edilebilecek bir okuma. Ve hani bunun işte az önce bahsettiğimiz uyku gibi gayet zahiri olumlu şeylere sebep olabileceği gibi insanın kendisi ve hani görünmeyen tarafı açısından da faydaları zaten malum.
0: Evet. Hani
1: en nihayetinde o gün yaptığımız bir davranışın doğru olup olmadığını ve bundan sonra o davranışın tekrarlanıp tekrarlanmayacağını kendimiz tarafından tespit edebileceğimiz en müsait an ve eylem nefis muhasebesi.
0: Eyvallah, eyvallah. İşte nefis muhasebesi. Okuduklarımız nefsimize mi gitti, kalbimize, ruhumuza mı gitti?
1: Evet.
0: Mevzu bu. Şimdi uykuya gelelim. Bu ay neden uyku var? Uyku önemli. Allah-u Teala geceyi uyumamız için yarattı. Gece uyuyacağız normal şartlarda.
1: Evet.
0: Tabii gecenin belli bir kesiminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalkarmış, ibadet yaparmış.
1: Evet.
0: Tabii ibadet de yapacağız. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Ama uykumuz nereye gitti demiş Genç Okur dergisi bu ay. İnsanın uykusu nereye gitti?
1: En temelde şöyle bir sorudan hareketle aslında yola çıktık. Genel olarak görüyoruz ki hem yetişkinlerde hem gençlerde herhangi bir işe vakit ayırmak istediğimizde ilk feragat ettiğimiz şey uyku oluyor. Bu aslında hani günümüz insanının yaşadığı çok temel bir problem. Eskiden biliyoruz, dedelerimiz, ninelerimiz yatsı namazını kıldıktan sonra yatarlar. Sabah namazıyla beraber güne başlarlar. Aslında en şeyi bu. En doğalı bu. Hani dinimizde de, sünnet-i seniyede de işte tavsiye edilen işte yatsı namazından sonra çok mala yani işlerle çok meşgul olmamak ve hani gün doğumuyla beraber güne başlamak. Ama şu an telefonlar ve diğer sorumluluklar sebebiyle uyku süremiz gittikçe ileri gidiyor. Ve buna karşın yine sabah namazında kalkmamız gerekiyor aslında.
0: Evet.
1: Yani tam uykunun en verimli olacağı saatlerde genellikle başka şeylerle meşgul olarak geçiriyoruz. Başka şeylerle yetişmeyen bir iş, işte bir ders çalışma, ertesi günkü sınava çalışma, kitap okumak da olabilir. Ama genellikle bizi uykudan alıkoyan şey telefon oluyor. Ya da hani ekranlar diyelim kesinlikle, genel olarak.
0: Kesinlikle. Uykumuz nereye gitti sorusuna şöyle bir cevap verebilir miyiz? Programsız hayata kurban oldu uykumuz.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Programsız hayat uykuyu feragat edilebilir bir şey olarak görme düşüncesi ve yanlış bir düşünceyle kendimize daha çok zaman ayırdığımızı sanmak aslında.
0: Evet.
1: Yani uykuyu işte boş bir vakit, boşa giden bir zaman olarak değerlendirip bunun yerine çok daha faydalı işlerle doldurduğumuzu düşünmek aslında uykumuzu alıp götüren meselelerin başında geliyor.
0: Evet.
1: Burada işte dediğim gibi ekranlar aslında birkaç farklı yönden uykumuzu götürüyor. Hı hı. Tabii bunların başında ilk olarak iletişimin artık her an yapılabilir bir şey hale geldiği için.
0: Evet.
1: Hani arkadaşlarımızla sohbet muhabbetimiz de işte okulda ya da okuldan sonraki sohbetlerle sınırlı kalmıyor. Hı hı. Yani gece yattığımızda bile onlarla sohbet etmeye devam ediyoruz. Ne oluyor? Onlarla sosyalleşmeyi bir şekilde sürdürmek, hı hı, için uykumuzdan feragat ediyoruz.
0: Evet.
1: Açıyoruz işte bir bölüm daha dizi izleyeyim. Bir iki tane daha video kaydırayım. Bakıyoruz, evet, saat 1'e doğru gitmeye başlamış.
0: Uyku katliamı diyebiliriz değil mi buna, biz?
1: Kesinlikle. Diğer taraftan artık sosyal medyada sadece hani olumlu şeyler görebilmek artık çok zor. Genellikle olumsuz şeylerle karşılaşıyoruz. Evet. Bunlar bizi üzüyor, öfkelendiriyor, canımızı sıkıyor. Telefonu kapatsak bile telefona bakarken gördüğümüz şeylerin bizi içine soktuğu ruh hali, hı hı, bir anda üstümüzden kalkıp gitmiyor.
0: Evet, evet.
1: Yani telefonu kapatsak bile zihnimizde o üzücü durumları bir şekilde yaşamaya devam, evet, ediyoruz aslında. Ve sonra kendimize şunu soruyoruz: niye uyuyamıyorum?
0: Evet. Ya aslında şöyle bir durum da var. Orada Reels kaydırıyoruz ya. Şimdi Reels kaydırırken komik bir şey görüyoruz, gülüyoruz, değil mi?
1: Evet.
0: Komedi had safhada. Sonra bir sonraki Reels'te çok üzücü bir şey görüyoruz. Bu sefer üzülüyoruz. Bir sonraki Reels'te çok düşündürücü, entelektüel bir şey görüyoruz belki de. Düşünüyoruz. Şimdi duygu durumlarını düşünsenize, bir anda bir üzülüyorsunuz, bir seviniyorsunuz, bir düşünüyorsunuz, bir üzülüyorsunuz, bir seviniyorsunuz, bir düşünüyorsunuz. Şimdi insan psikolojisi ne olur böyle insan beyni, değil mi? Diyelim ve araya gidelim Ali Rıdvan. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Genç Okur dergisi editörü Ali Rıdvan Güngör'le Ekim 2026 sayısını konuşuyoruz Genç Okur'un. Uykumuz nereye gitti diyor bu sayıda Genç Okur dergisi. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Konuk Odası'na Genç Okur Dergisi editörü Ali Rıdvan Güngör'le devam ediyoruz. Şimdi Ali Rıdvan, en son Reels kaydırarak, telefona, sosyal medyaya bakarak uykumuzu kaçırıyoruz dedik. Psikolojimizi evet. alt üst ediyor dedik. Sonra biz neden uyuyamıyoruz dedik. Sebeplerini saydık. Şimdi uyku feda edilebilirse nelere feda edilebilir? Ya da uyku feda edilebilir mi?
1: Uyku feda edilebilir mi? Yani tabii ki zaman zaman gerekli gördüğümüz durumlarda, yani mecburen 1-2 saat artık neyse feda etmek durumunda kalıyoruz. Hı. Ama özellikle genç arkadaşlarımızda, gelişme çağındaki arkadaşlarımızda uyku yetişkinlere göre daha önemli bir noktada duruyor. Hı hı. Çünkü sadece yatıp dinlendiğimiz bir süreçten ibaret değil uyku. Aynı zamanda o gün içinde öğrendiklerimizi hafızamıza aktardığımız, hı hı. Büyümeyle ilgili hormonların salgılandığı
0: evet.
1: bir süreç. Dolayısıyla mümkün mertebe feda etmemek en doğrusu.
0: Yani kitap okumak için feda edemez miyiz? Ya da bir başka faydalı şey için, ibadet için?
1: Az önce de dediğimiz gibi hani aslında biraz plansızlıktan kaynaklanıyor bu feda edeyim mi etmeyeyim mi sorusu. Hı-hı. Uyku vaktine kadar aslında kitap okuyabileceğimiz, ibadetlerimizi yapabileceğimiz yeteri kadar vaktimiz var. Hı-hı. Ancak işte bunları yeterince iyi planlamamak aslında meselenin biraz daha uykudan feda edebilir miyiz noktasına getiriyor. Hı hı. Bu noktada tabii neticede işte kitap okuma yarım saat, bir saat
0: evet.
1: neyse yine ibadetlerimiz de aynı şekilde. Ve aslında kitap okumak, ibadetler insanı biraz daha sakinleştiren, biraz daha uykuya hazırlayan şeyler.
0: Tabii öyle bakmak gerekiyor, evet. doğru.
1: Neticede bir saat daha Reels kaydırmakla bir saat kitap okumayı, uykuyu feda etme noktasında aynı yere koyamayız.
0: Evet, evet.
1: Çünkü bir saat kitap okumak ya da bir saat ibadet etmek bizi aslında uykuya hazırlarken, bir saat Reels kaydırmak muhtemelen onu kapattıktan sonraki bir saati de etkileyecek bir eyleme dönüşüyor.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla eğer bir fedakarlık söz konusu olacaksa, bunu tabii ki bizi daha çok dinlendirecek, rahatlatacak, gönlümüzü ferahlatacak eylemlere yöneltmek. İşte Kur'an-ı Kerim okumak, ondan sonra normal kitap okumak,
0: evet.
1: tefekkür etmek. Eğer içimizden geliyorsa bir şeyler yazmak, o gün başımızdan geçenleri yazmak. Hı hı. İlk bölümde bahsettiğimiz düşünme meselesini de çok ciddi anlamda rahatlatan bir eylem aslında yazmak.
0: Evet.
1: Çünkü zihnimizin kurduğu bağlantıları aslında yazıya dökerek çok daha rahat bir şekilde görüp aslında uyku öncesi zihnimizi boşaltmış da oluyoruz. Hı hı. yazarak.
0: Evet.
1: Tabii bu tarz işlerle meşgul olmak uykudan önce evet. çok daha sağlıklı.
0: Evet, evet. Mesela uzmanlar der ki uykudan önce öğrenilen bilgileri beyin uyurken tekrarlar. Yani öğrendiğimiz bilgileri pekiştirmek açısından da önemli. Hani evet. Biz okuduğumuz kitaptaki bilgileri düşünmüyoruz diyoruz ya. İşte uykudan önce uyuduğumuzda aslında uykuda bir yani biraz da düşünüyoruz değil mi onu?
1: Kesinlikle.
0: O açıdan da vaktinde uyumak, uykudan önce uykuya hazırlanmak, kitap okuyarak hazırlanmak önemli.
1: Evet. Bunun tam tersi de mesela ertesi gün bir sınav var. Hı hı. İşte gece geç saatlere kadar çalışıyoruz belki. O saatten sonra uyuduğumuzda uykumuzu yeterince alamayacağımız için hı hı. aslında o gece geç saatlere kadar yaptığımız çalışmalar da zihnimizde yeterince yer edinmiyor.
0: Evet.
1: Maalesef. Aslında hani illaki bir şeyler öğreniyoruz. Ama artısı mı daha çok oluyor, eksisi mi daha çok oluyor? Bunu bir tartmak lazım. Evet. Çünkü ertesi güne de aynı oranda yorgun başlamış oluyoruz aslında. Hı-hı. Hem öğrendiklerimizi tam olarak içselleştiremiyoruz, hem de hem zihinsel hem bedensel olarak yorgun başlamış oluyoruz, evet, güne. Bu noktada uyku saatini ve öncesindeki çalışmaları da güzel planlamak, hı-hı, doğru değerlendirmek ve yeterince uyumak önemli.
0: Evet. Uzmanlar 11 ile 3 arası diyor, değil mi? Altın saat, evet, dedikleri.
1: Evet.
0: Yani insan orada tam uykusunu alırmış. Uyku esnasında salgılanan o faydalı hormon, evet, o saatler arasında daha çok salgılanırmış. 11'de yatacaksın, 3'te kalkacaksın, teheccüdünü kılacaksın, evet, sabah namazına tekrar uyanacaksın. Kesinlikle. Falan falan, artık insan nasıl programlarsa, evet, bunu kendisi.
1: Yani sünnet-i seniyede gördüğümüz birçok şey, hı hı, aslında bugünden baktığımızda bize güzel bir insan, tırnak, hı hı, içinde kaliteli bir insan nasıl yaşamalı her anlamıyla, hı hı, bize aslında evet, müthiş bir rehberlik, eyvallah, örneği sunuyor.
0: Eyvallah. Zaten sünnet-i seniye usuldür. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Usulsüz ne olur? Fusul olur. Karmaşa olur. Evet.
1: Usulsüz usul olmaz.
0: Yani ondan dolayı biz sünnet-i seniyeye uyduğumuzda, evet, uykumuzu da alırız, bilgilerimizi de öğreniriz, kitabımızı da okuruz, değil mi? Kesinlikle. Yeter ki sünnet-i seniyeye uyalım. Şimdi Ali Rıdvan, uyku üzerine konuştuk. Dergide kimler ne, evet, yazdı uykuyla alakalı?
1: Doğrudan uykuyla alakalı olmasa da genel yayın yönetmenimiz Cihan Karakurt hocamla birlikte kaleme aldığımız İçimizden Birileri bölümü var. Hı-hı. Orada da aslında konuşmanın başında değindiğimiz zihin dağınıklığı meselesine temas ettik.
0: Evet.
1: Bunun bir noktada uykuyla da ilişkisi var aslında.
0: Hı-hı. İnsanın zaten zihni dağınık olduğu zaman uyuyamaz. Uyuyamayınca, hı-hı, doğal olarak zihni dağılır. Değil, evet, mi? Uykusuzluk, insan uykusunu alamadığı zaman odaklanamaz. Zihin dağınıktır zaten. Evet. Dağınık olduğu için bu sefer uykuya geçmesi zorlaşır. Hani tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan, evet, çıkar gibi bir mevzu herhalde bu.
1: Kesinlikle. Orada aslında zihnimizi dağıtan en önemli etmenlerden biri çok fazla gündeme maruz kalıyor olmamız. Hı-hı. Sosyal medya aracılığıyla, az önce bahsettiğin gibi, işte bir komik video, bir düşündürücü video, bir üzücü, evet, video aslında bizim gündemimizde ya da merak ettiğimiz şeyler değil bunlar.
0: Evet.
1: Ama kendimizi artık algoritmaların bize sunduğu şeylere teslim ettiğimizde en nihayetinde ortaya karman çorman bir zihin çıkıyor. Çünkü, hı-hı, gündemlerimiz karman çorman. İnsanın merak ettiği şeylere yönelebilmesi, gerçekten ilgi duyduğu işlerle meşgul olması aslında ilk bölümde bahsettiğimiz o zihinsel bütünlüğü de daha çok kolaylaştıran bir şey. Kademe kademe merak ettiğimiz bir şeyi öğrenebilmek,
0: evet,
1: ilgilerimize yönelebilmek, bunların bize sunduğu çerçevenin içini doldurabilmek ve daha sonra farklı ilgi alanlarına, eski ilgi alanımızın açtığı yeni ilgi alanlarına yönelebilmek, hı-hı, aslında zihinsel dağınıklığı belli oranda derleyen, toparlayan bir, evet, şey. Ve tabii insanın zaman zaman zihninin dağılması, yorulması çok normal. Ama bunun için en temelde vardığımız nokta kendi gündemlerimizle meşgul olmak.
0: Evet.
1: Bunu yaptığımızda aslında kitap okumak gibi, ibadetler gibi meselelere, kıymetli işlere daha fazla vakit ayırabildiğimizi, hı hı, ve bunların da aslında zihnimizi daha çok toparladığını, hı hı, ve uykumuzun da aynı oranda kalitesinin arttığını ya da ne zaman ne kadar feda edeceğimizi de planlayabildiğimiz bir noktaya gittiğimizi göreceğiz.
0: Evet. Yani buradan da bilinçli bir rutin oluşturmak, değil mi hocam?
1: Kesinlikle.
0: Buradan geçiyor yani.
1: Kesinlikle.
0: Bilinçli bir rutin oluşturacağız. Hani ne zaman okumamız gerektiğini, ne zaman çalışmamız gerektiğini, ne zaman yemek yememiz gerektiğini, ne zaman televizyona ya da telefona bakmamız gerektiğini biz belirleyeceğiz.
1: Evet.
0: Ekstra boş, malayani şeylerle meşgul olmayacağız. Sevdiğimiz birisi boş bir muhabbet açtığında hayır diyebileceğiz.
1: Kesinlikle.
0: Bu da aslında zihin dağınıklığına sebep olur.
1: Kesinlikle.
0: En başta sosyal medyaya biz hayır diyebileceğiz. O buradan geçiyor. Eğer biz bu rutini oluşturursak, dediğin gibi o medyadaki üçüncü sayfa haberlerini de es geçersek, bak haberdar olmayacağız demiyorum. Hani evet, belirli bir miktarda haberdar olunabilir ama bu bizim zihnimizi, fikrimizi etkileyecek, bizim rutinimizi. Örnek veriyorum, ben burada bir kitap okumak üzereyim, çok faydalı bir kitap, ama bir üçüncü sayfa haberi gördüm orada, içler acısı bir haber ve bu beni sekteye uğratıyor, o kitabı okumama engel oluyor. Değil mi? Bunu,
1: kesinlikle.
0: Hani ondan bu şu anlaşılmasın, vurdum duymazlık anlaşılmasın. Tabii ki dertleneceğiz, ülkemiz için dua edeceğiz, çalışacağız.
1: Evet.
0: Zaten oradaki benim o kitabı okumam da o üçüncü sayfadaki cinayetin işlenmemesi için. Böyle diyebiliriz herhalde.
1: Kesinlikle diyebiliriz. Dosyaya ek olarak devam eden artı bir bölümümüzde de aslında bu konuya değindik. Küçük rutinlerle başlamak aslında hani günümüzün nasıl geçeceğini aslında geceden karar vermiş oluyoruz. Geceyi
0: evet.
1: Ne kadar verimli geçirirsek, yani fıtratımıza uygun olarak gece ne kadar iyi dinlenirsek, gündüzün de aslında çalışmalarımız o kadar verimli oluyor.
0: Evet.
1: Ve bunlar için akşamları tabii bir anda insanın alışkanlıklarını bırakıp yeni alışkanlıklar edinmesi zor. Bunların hepsi basamak basamak insanın bir sonraki merhaleye yükselteceği alışkanlıklar olacak. Ve burada hani küçük rutinlerle geceyi daha düzgün bir şekilde planlamaya, programlamaya başlamak lazım.
0: Hı hı.
1: İşte bunlar ne olabilir? Telefona az önce bahsettiğimiz gibi biraz işte sosyal medyaya uyumadan önce ara vermek.
0: Evet.
1: İşte çok zaman, son zamanlarda konuşulan işte mavi ışık meselesi de aslında insanın uykuya geçişini zorlaştıran bir etmen. Bundan da biraz uzaklaşmak lazım. Yine işte yarın çantamızda hangi kitaplar olacak, hangi defter olacak, bunları bir gün öncesinden planlamak.
0: Evet.
1: Gerekirse işte giyeceğimiz kıyafetleri, okul üniformamızı hazırlamak. Yine bir gün önceden yapabileceğimiz, uykudan önce yapabileceğimiz ve hani farklı bir şeylerle meşgul olacağımız için zihnimizi biraz rahatlatacak işler.
0: Hı
1: hı. Yine işte kitap okumak, biraz ibadetle, tefekkürle, okumayla, yazmayla mümkünse
0: evet.
1: meşgul olmak. Bu hani küçük rutinlerden bazıları olarak şey yapabiliriz.
0: Evet, evet.
1: Zikredebiliriz.
0: Başka kim neler yazmış?
1: Yine işte benim yazdığım bir bölüm var.
0: Nedir?
1: Bu yazının başlığı kendine iyi bak.
0: Hmm.
1: Aslında bu biraz da işte yine kendimizi okumakla ilgili bir
0: evet.
1: Yazı oldu. Gün içinde sürekli birbirimize kendine iyi bak diyoruz arkadaşlarımızla beraber.
0: Evet.
1: Ama bu çoğunlukla sözde kalıyor.
0: Hatta onu KİB'e indirdik. K-İ-B.
1: Evet.
0: KİB. Mesajda o.
1: Aynen. Çoğunlukla sözde kalıyor. İşte uykumuz geldi ama işte uyumamak için direniyoruz. Susuyoruz ama su içmiyoruz. Havalar soğuyor ama hala işte biraz
0: tişörtle
1: daha rahat giyineyim derdine düşüyoruz. aslında en nihayetinde hepimiz birbirimize kendine iyi bak diyoruz ama kendimize iyi bakmak için yeterince efor sarf etmiyoruz. Biraz da kendimizden habersiz yaşıyoruz.
0: Eyvallah.
1: Uyku da aslında bunlardan biri. En nihayetinde biraz insanın eskilerin bir sözü vardır, her şeyin başı sağlık diye. Uyku ve genel olarak sağlık önemli. Sağlığı kaybettiğimiz evet. zaman diğer yaptığımız işlerin çok da bir anlamı olmuyor. Belki onları yapamaz evet. hale geliyoruz. Elimizdeki nimetin kıymetini bilmek, şükrünü eda etmek,
0: emanete sahip çıkmak.
1: Bunlar hani doktorların hastalık önleyici şeyleri vardır, programları vardır. Hı hı. Aslında tedavi için hasta olmayı beklememek, hasta olmamak için kendimize iyi bakmak aslında yazıda değindiğimiz temel mesele.
0: Eyvallah. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Koca şair öyle söylemiş. Devamında evet. neler var? Başka kimler neler yazmışlar?
1: Ahmet Melih Karaoğuz hocamız 3 sayıdır devam eden Kaybolan Beceriler Atlası bölümümüz var. Burada aslında günümüzde biraz böyle ertelediğimiz, eskisi kadar sık kullanmadığımız hı hı. becerileri gündeme alıyoruz. Bu sayıda da yön bulmayı yazının merkezine aldı. Malum artık navigasyonları çok sık kullandığımız için
0: evet.
1: Yaşadığımız mahallelerin isimlerini, sokakların isimlerini, şehrin hangi noktasında neler olduğunu artık pek fazla bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Eskiden işte şu sokakta bu var, bu caddede bu var, bu cadde şu sokağa bağlanır falan gibi tarifler yapabiliyorken şimdi artık hepimiz bir yerden bir yere navigasyonla gittiğimiz için evet. biraz bu yol tarifi yapabilme, şehri mekanlar üzerinden tanıyabilme, sokak adlarını bilme gibi yeteneklerimizi biraz kaybettik.
0: Evet, köreldi o yönlerimiz.
1: Evet.
0: Ben navigasyonla gittiğim yere tekrar navigasyonsuz gidemiyorum.
1: İşin en sonunda biraz da oraya geliyor. İşte eskiden bir mekan üzerinden tarif edildiği için işte şu binanın arkasında buluşalım, şu meydanda buluşalım gibi şeyler vardı, evet. tabirler vardı. Bunlar olunca orada yeni bir dükkan açılmış mı, o dükkan kapanmış mı falan gibi çevreye dair bilgilerimiz de daha fazla oluyordu. Şimdi sadece yola değil, daha çok telefona ya da arabadaki ekrana baktığımız için çevremizi de çok fazla göremiyoruz. Bu aslında çevresel farkındalığımızı da ciddi anlamda düşüren bir mesele. Güzel de bir yazı oldu. Şey tarafına da değiniyor. Ben bilmediğim bir yere giderken mecbur bilen birine sormak zorundayım. Evet. Bu aslında insanlar arasındaki iletişimi de koruyan, muhafaza eden bir uygulamaydı. İnsanlar çok. Küçük de olsa birbirlerinin ihtiyaçlarına herhangi bir şey vermeden sadece bilgisini paylaşarak yardımcı olabiliyordu.
0: Evet.
1: Şimdi hani giderek bireyselleşen dünyamızda birbirine yol tarifi sorma şeyini de kaybetti insanlar ve artık muhtemelen yol tarifi sorsak da sorduğumuz kişi de bilmiyor olacak.
0: Evet, geçen maalesef. De bir muhabbet ortamında geçti de basın bize neden geç geldi? Basın bize şundan dolayı geç geldi. Biz zaten kendi aramızda haberleşiyorduk.
1: Evet.
0: İşte gün oturmalarında hanımlar birbiriyle haberleşiyor, ne var ne yok. Camiye gidiyor, cami cemaati birbiriyle haberleşiyor. Kesinlikle. Dediğim gibi yön soruyoruz, birbirimizle bir ünsiyet kuruyoruz. Ondan dolayı bize basın geç geldiğinden bahsetti bir hoca. Böyle zihin açıcı bir şeye değinmişti yani.
1: Kesinlikle çok önemli. Dergimizin bir diğer yeni bölümü Bunu Kim Düşünmüş? Ali Buhara hocamız kaleme alıyor. Teknolojik gelişmelerin geçmişten günümüze serüvenini hı hı. bir hikaye içerisinde anlatıyor. Hı hı. Bu sayısında da bu yazıda da takvim meselesini evet. gündeme aldı. Dedesinin işte bir tırpanın gölgesiyle namaz vaktini tayin eden bir torunun bunu görüp dedem bunu nereden biliyor sorusuyla başlayan bir araştırmasından bugünün güncel takvimlerine kadar uzanan bir serüveni hem böyle bir hikaye içerisinde hem de çok kıymetli bilgilerle anlatıyor.
0: Son bir iki dakikamız Ali Rıdvan, hızlıca diğer yazıları da bitirelim inşallah birkaç cümleyle.
1: Tabii bibliofil bölümünde yine kitapları konuşmaya devam ediyoruz. İyi bir okur olmanın nasıl gerçekleşebileceğini konuşmaya devam ediyoruz. Bu yazının merkezinde de kütüphaneler ve kütüphaneler aracılığıyla aslında yine bir o sosyalleşme halkasına dahil olmak. Kütüphane cemaatinin bir üyesi olmak aslında konuşuluyor.
0: Evet.
1: İstemeyen Özkul Özbekistan'daki seyahatlerine devam ediyor. Bu ay Kokand şehrindeki hanları, medreseleri gezmeye devam ediyor. Hüseyin Tayyip Gündüz Şehirlerin Ritmi başlığı yazısıyla modern şehrin görüntü ve ses kirliliği açısından bizim duygu dünyamıza nasıl hitap etmediği ve tarihi yapıların aslında geniş ve yeşillikli sükuneti sayesinde nasıl ferahladığımızı anlatıyor. Hakan Öner hocamız yine Saraybosna hatıralarına devam ediyor günün coğrafyamız bölümünde. Ömer Faruk Yazar geçmişin sırlarında İngiliz Kraliçesi 1. Elizabeth'in Osmanlı'ya yazdığı mektupları gündemine alıyor. Giyim moda bölümünde Fatma Münteha Tibar yağmurlukları nasıl seçmemiz gerektiğini anlatıyor sonbahar mevsiminde.
0: Evet.
1: Ve yine son olarak Sare Yazmalar Genç Mutfak'ta sonbaharda genç okurların yapabilecekleri pratik tarifler hakkında bizlere güzel bilgiler sunuyorlar.
0: Eyvallah Ali Rıdvan Güngör. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Eyvallah hocam, ben teşekkür ederim.
0: Kıymetli bir sohbetti, zihin açıcı bir sohbetti.
1: Çok güzel oldu.
0: Ben çok keyif aldım. Aynı zamanda istifade ettim. Biz sizi daha çağırırız böyle güzel muhabbet
1: İnşallah.
0: Olursa biz sizi çağırırız.
1: İnşallah hocam. İnşallah. Eyvallah.
0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasının burada sonuna geldik. Konuk odasında bugün Genç Okur dergisinin Ekim 2026 sayısını konuştuk. Uykusuzluktu konu. Uykusuzluk üzerine konuştuk Ali Rıdvan Güngör'le. Öncesinde hemen burayı da atlamayalım. Genç Okur dergisi bu ay itibariyle 13 yılını bitirip 14. yılına giriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim 14. yılda. İnşallah hayırlara vesile olur. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Konuk Odası.
1: Mehmet Dumlupınar.
0: Konuk Odası.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok önemli bir yatırımın açılışını yapmak üzere katılımcılarla beraber olduklarını ifade ederek, ulaştırma alanında stratejik bir projeyi daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz dedi. Biliyorsunuz Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı toplam 229 kilometrelik uzunluğuyla ülkemize vizyon katacak ulaştırma projelerimizden biridir. Projemiz 3 etaptan oluşmaktadır. 153 kilometre uzunluğa sahip Çerkezköy Kapıkule kesimi projemizin en uzun etabıdır. Saatte 200 kilometre tasarım ve işletme hızına sahip olacak hattımız çift hatlı, elektrikli, sinyalli olarak inşa edilmiştir. Hat üzerinde 31 köprü, 2520 metre uzunluğunda 8 aç kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçitle 175 menfez vardır. Böylece Tekirdağ Kırklareli'ne ve Edirne'yi hızlı tren ağına dahil ederek hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda görecekleri yeni bir dönemin başlayacağını dile getirerek, en başta Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Demiryolu hattının kapasitesi de yaklaşık 4 katına çıkacak. Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi kapsamında konuştu. Sözlerimin hemen başında şu hususun altını çizmek isterim diyen Erdoğan, bakınız şu anda farklı ülkelerden, farklı bölgelerden gelen konuklarımızla bu tarihi salonda bir aradayız. Vatandaşı olduğumuz devletlerin, mensubu olduğumuz milletlerin birbirinden farklı anayasaları, hukuk sistemleri, yasal ve idari mevzuatları var. Aynı şekilde burada temsil edilen her devletin, milletin kendine has hukuk geleneği, kuralları, manzumesi, birbirinden farklı teamülleri var. Şimdi uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda. İlkeler, normlar, sistemin merkezinde yer alan kurallar, bunların tamamı ayaklar altına alınmış durumda. Bunları hamaset olsun, polemik olsun veya ajitasyon için söylemiyorum. Tam tersine bunlar yüzleşmemiz gereken acı gerçekler. Kabul edelim ki neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem var. Ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sıkıntılara hepimiz tanıklık ediyoruz. Eğitim ve teknolojiye erişim, iklim kriziyle mücadele, gıda güvenliği ve gelir adaletsizliği başta olmak üzere ülkeler arasındaki makas giderek açılıyor. Dünyanın bir bölümü son derece kısıtlı şartlar altında yokluk ve yoksulluk içinde hayata tutunmaya çalışırken lüks ve şatafat içinde yaşayan diğer bir kesim sistemin tüm nimetlerinden faydalanıyor. Soruyorum, dünya genelinde sayısı 60 bini ancak bulan bir avuç elitin 4 milyar insandan 3 kat daha fazla servete, gelire, imkana sahip olması adil midir? Hakkaniyetli midir? Aynı şekilde çevreyi hoyratça kirleterek zenginleşen gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğinde hemen hiçbir etkisi olmayan ülkeleri yalnız bırakması adil ve hakkaniyetli midir? Krizlerin çatışmaları tetiklediği, çatışmaların savaşları takip ettiği, savaşlarınsa istikrarsızlıkla neticelendiği bir tabloda sistemde bir sorun yok diyebilir miyiz? Sistemdeki yapısal sorunları enerji güvenliğinden ticaret yollarına, lojistik ve ulaştırma koridorlarından teknolojik ve sivil altyapıya kadar her alanda hepimiz yaşamıyor muyuz?
Çok iyi bildiğiniz gibi suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı değildir. Teknoloji ile beraber suç coğrafyasında küreselleştiğine elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve sosyal medya gibi araçların suç örgütleri tarafından çok etkin biçimde kullanıldığına şahit oluyoruz. Sınır aşan suçlarla mücadelenin başarısı ülkeler arasındaki işbirliğinin seviyesiyle doğru orantılıdır. İster adi suçlu, ister uyuşturucu tüccarı, ister terör ve organize suç örgütü üyesi olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimseye dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur olmamalıdır. Suç işleyip ülke dışına çıkarak adaletten kaçabileceğini sananlar, nereye saklanırsa saklansınlar, kendilerini güvende hissetmemelidir, dedi. AK Parti fonların ödemesi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren 9 maddelik tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fon varlığından olağan dışı kazan sağlayanların objektif emsal getiriyi aşan tutarlılık gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine imkan tanıyoruz. El konulan ve müsaade edilen mal varlıklarının doğrudan fona iadesi imkanını getiriyoruz, dedi. Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon lira ara ödeme imkanı sağlıyoruz. Fon varlıklarının tamamını henüz nakde dönüştürülmediği aşamada yatırımcılarımıza ara ödeme yapılabilmesinin önünü açıyoruz. Fon pay sahibinin fiili nakit ve giriş çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden belirlenen koşullarla en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülebilmektedir. Bu tutar herkese koşulsuz veya peşin ödenecek bir meblağ ya da nihai bir tazminat vaadi değildir. Fonların portföyündeki varlıkların aceleyle ve değer kaybına yol açması yerine mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi hedeflenmiştir. Gerekli hallerde kurulun kararı ve denetimi altında hakim ortağı satma hakkı, toptan satış, özel emir ve borsa satış imkanından yararlanılabilmesinin önü açılmaktadır. Tasfiye iş ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun sıkı gözetim ve denetiminde olmasını arzu ediyoruz. Merkezi kayıt kuruluşu, Takas Bank, saklama ve dağıtım kurumlarının kayıtlarını birbiriyle mutabık hale getirerek her bir fonun gerçek mal varlığını ve gerçek hak sahiplerini tek tek ve şeffaf bir şekilde belirliyoruz. 9 maddeden oluşan bu kanun teklifimiz ve devamında Fon İzleme ve Koordinasyon Kurulu SPK'nın alacağı kararlarda asla kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Gerek bu kanun teklifinde gerekse de SPK'nın alacağı kararlarda hazineden bir katkı alınmayacaktır. Teklifimizle piyasalarımızın sağlam gövdesini korumak, sermaye piyasalarını her türlü riskten arındırarak yoluna çok daha güvenli ve olumlu havada devam etmesini istiyoruz. Kanun teklifi çarşamba günü saat 10'da Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, diye konuştu. Derdiyenler İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta dün sabah saatlerinde ilk 3 katı çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında binanın üst katlarından başlanarak tıraşlama yöntemiyle kontrollü yıkım gerçekleştirildi. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Çalışmaları tamamlayan ekiplerin enkazdan çıkmasının ardından iş makineleriyle hafriyat alımına devam edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında binadaki kısmi çökmenin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, enkazdan 14 kişinin çıkarıldığını, 4 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen çiftçi şunları kaydetti. İlk andan itibaren büyük bir gayret ve fedakarlıkla görev yapan tüm ekiplerimize de teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin, dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçluları Türk adaletine teslim edebilmek için Türkiye'nin suç örgütleriyle mücadelesini yurt dışında da sürdürdüğünü söyledi. Bakan Çiftçi, dün Atina'ya yaptığı resmi ziyarette Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohdis ve Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ile görüşmelerinin ardından Türk basının açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, Türkiye'de 2026'nın ilk 9 ayında 625 organize suç örgütüne yönelik 1741 operasyon gerçekleştirildiğini ve birçok organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti. Çiftçi, bu suç örgütlerinin 22'sinin uluslararası bağlantısı olduğuna dikkati çekerek Türkiye'de bu konuda etkili mücadele yürütüldüğünü vurguladı. Türkiye'nin suç örgütlerine karşı faaliyet alanı bırakmamaya çalıştığını işaret eden Çiftçi, çünkü bu yeni nesil suç örgütleri vatandaşımızın evini, iş yerini, aracını kurşunluyor. Dijital platformlar üzerinden, sosyal medya platformları üzerinden örgütleniyorlar. Eleman devşiriyorlar, eylem yaptırıyorlar. Vatandaşımızı huzursuz ediyorlar diye konuştu. Yunanistan'ın da Türkiye'de suç işleyip Yunanistan'a sığınan yeni nesil suç örgütleriyle ve organize suç çetelerinin üyeleriyle sorun yaşadığını kaydeden Çiftçi, onlar da burada aynı mücadeleyi vermek istiyorlar. Dolayısıyla problem yok. Zaten suçlu her yerde suçlu. Gittiği yerde de rahat durmuyor. Onlar için onlar da bu konuda işbirliğine oldukça açıklar. Sıcak bakıyorlar, işbirliğini geliştirmek istiyorlar dedi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alınan Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Başsavcılıkça yürütülen soruşturmalar doğrultusunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı

kararı verildi. Sevinç'le Balcı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

uluslararası alanda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüphelilerden 62'si adliyeye gönderilirken 34 sanlı geri gönderme merkezine sevk edildi. İmamoğlu davasında firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. 120 milyar lirası cebeci hafriyat sahasından olmak üzere toplamda 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanan Gül İbrahimoğlu için iade işlemlerine başlandı. Örgütün para kasası olarak nitelendirilen Murat Gül İbrahimoğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik iddianamede örgüt yöneticisi olarak yer aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama başta olmak üzere hakkında birçok suçlama yapılan Gül İbrahimoğlu hakkında 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianameye göre Gül İbrahimoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde 2019'dan itibaren Sultan Gazi'deki Cebeci maden sahalarına yöneldi. 2020-2025 yılları arasında maden sahasına toplam 185 milyon ton kaçak hafriyat dökülerek yaklaşık 80 milyar lira kamu zararına yol açıldı. Gül İbrahimoğlu, 120 milyar lirası Cebeci hafriyat sahasından olmak üzere toplam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlandı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 43 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Y. Sandal, eski CHP Bayraklı İlçe Başkanı ve Belediye Çalışanı D.G., eski Baybel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi M.C.S., Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürü H.C.Ö., İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Şube Müdürü olarak görev yapan A.A. ve O.Ç.Ş. ile eski Baybel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı'nın dolduğu 43 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diğer yandan İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet ve irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan, aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili ile eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısının dolduğu 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 ton 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı oldukları değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı. Suriye'nin Lübnan sınırındaki Ceydet Yabus sınır kapısında yaklaşık 524 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Genel Limanlar ve Gümrük İdaresi'nden yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi. Ekiplerin son 48 saatte söz konusu sınır kapısından ülkeye sokulmaya çalışılan 524 bin kaptagon hap ele geçirildiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkesinin sınırı aşan suç örgütlerine yönelik operasyonlarına değinerek Kasım 2024'ten beri Suriye genelinde yürütülen operasyonlarda 700 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurmuştu. İstanbul'da polis ekiplerince yapılan denetimde 493 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce dün iki aşamalı Huzur İstanbul uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 291.447 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 626 kişiyle 107 yoklama kaçağı yakalandı. 493 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 27 ruhsatsız tabanca, 8 tüfek, 7 kuru sıkı tabanca, 232 fişek, 645 gram uyuşturucu, 81 uyuşturucu,

0: uyuşturucu havla uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen bir miktar para ele geçirildi. Ekiplerce 372 umum açık yer denetlendi. 2 iş yeri hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 30 kişiye idari işlem yapılırken 4 yabancı uyruklu kişiye de işlem uygulandı. Trafik denetimlerinde ise 41.684 araç ve 2.264 motosiklet kontrol edildi. 2.692 araç ve motosikletle 11 sürücüye işlem yapılırken 13 araç ve 2 motosiklet trafikten men edildi. Aydın'ın Germencik ilçesinde tur otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. EE'nin kullandığı turistlerin bulunduğu tur otobüsü Aydın-İzmir otoyolunda Ali Şevket Yavuz idaresindeki minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan incelemede minibüs şoförüyle araçtaki ağabey Orhan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüs şoförüyle yabancı uyruklu 8 yolcu da yaralandı. Suudi Arabistan, başkent Riyad'daki havalimanına dün düzenlenen 2 ayrı füze saldırısında 3 vatandaşının öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, dün Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 2 saldırı düzenlendiği, ilk saldırıda havalimanı tesisinin, ikinci saldırıda ise Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait bir uçağın hedef alındığı belirtildi. Söz konusu saldırılarda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların Suudi Arabistan vatandaşı ve farklı uyruklardan kişiler olduğu kaydedildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, tedavi için hastanelere nakledildiği aktarılan açıklamada, saldırılar nedeniyle havalimanında maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Meksika'nın Sinaloa eyaletindeki bir hapishanede görüş saatinde çıkan ayaklanmada ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Sinaloa Kamu Güvenliği Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada Mazatlan kentindeki hapishanede görüş saatlerinde ayaklanma çıktığı ifade edildi. Olayda 9 mahkum ve bir mahkum yakınının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada yaralı 16 mahkumun hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Yerel basındaki haberlerde ayaklanma sırasında mahkumların ateşli silah kullandığı öne sürüldü. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 14-23, Bursa 12-22, Edirne 10-26, Kocaeli 12-24, Çanakkale 12-24, Balıkesir 10-26 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 16-26, Aydın 15-30, Manisa 15-27, Denizli 15-28, Muğla 13-24, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 18-28, Adana 18-29, Isparta 11-22, Mersin 19-30, Kahramanmaraş 15-29, Hatay 16-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 10-22, Konya 10-22, Kayseri 8-22, Sivas 7-20, Eskişehir 8-22, Nevşehir 7-19 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 15-20, Rize 13-22, Samsun 12-24, Ordu 15-20, Giresun 16-23, Zonguldak 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 4-18, Erzincan 8-20, Malatya 9-20, Van 7-19, Hakkari 9-20, Kars 4-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 13-24, Diyarbakır 11-24, Şanlıurfa 15-26, Gaziantep 13-24, Mardin 13-23 ve Siirt 12-24 derece.

Muhterem dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i dinlemek de dinleyene birçok sevaplar kazandıran bir ibadettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de "Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de severim" buyurmuşlardır. Mushaf-ı Şerif'e bakmak, hürmet göstermek, okuyup sevabını geçmişlerin ruhuna bağışlamak, manasını düşünmek, hükümleriyle amel etmek ve daha sayamayacağımız nice Kur'an meşguliyetleri. Hulasa Kur'an-ı Kerim'le edebine riayet edip hürmet göstermek şartıyla ne kadar çok meşgul olursak, kazanacağımız maddi ve manevi fayda ve nimetler de katlanarak artacaktır. En önemlisi de Rabbimiz Teala'nın ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizden razı olmalarıdır. Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmak insana bu denli derece ve sevap kazandırdığına göre, kendisi Kur'an-ı Kerim'le meşgul olduğu halde başkalarının da bu nimeti elde etmesi için vesile olan, gayret eden yani Kur'an hizmeti yapan insanlar elbette çok daha fazla sevap ve derece elde edeceklerdir. Hele bu hizmetler dinin garip zamanlarında, yani İslam'ı ve Kur'an'ı ortadan kaldırmak için akla hayale gelmedik hilelerin yapıldığı şu son zamanlarda olursa, kazanılacak ecir kat kat artacaktır. Evet, İslam düşmanlarının hiç boş durmadığı bu devirde, Kur'an-ı Kerim'i Müslüman nesillere öğretmek, Kur'an'ın muhafazası hususunda onlara mesuliyetlerini hissettirmek, dil uzatanlara karşı onu müdafaa etmek ve bu hizmetleri yapanlara yardımcı olmak şüphesiz hepimizin vazifesidir. Kıymetli dostlar, Sureler ve Dualar programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yasin suresindeyiz. 6. sayfaya geldik. 71. ayeti kerimedeyiz. Yine bu ayetlerde sıkça yapmış olduğumuz hatalara veya muhtemel çıkabilen hatalara değinmeye çalışacağız ve bunları en güzel şekilde nasıl düzeltebiliriz? Onun meşguliyeti içerisinde olacağız. Yine sizlerden ricamız bizleri Kur'an-ı Kerim'den takip etmeniz olacaktır. Hemen başlayalım 71. ayeti kerimeyle. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. 6. sayfanın başındayız. Evelem yarav enna halaknâ lehum. Hemen birinci kelimeyle başlayalım. Evelem kelimesi bazı kardeşlerimiz tarafından elem yarav diye okunuyor. Dikkat ediyoruz. Burada vav harfimiz de var. Evelem yarav. İkincisi de hemen yarav kelimesindeki ra harfimiz burada üstün bir hareke aldığı için a sesiyle okunması gerekiyor. Evelem yarav enna halaknâ lehum. Devam ediyoruz. Enna. Enna kelimesini birazcık tutuyoruz. Şeddeli olan mim var ve uzatırken de A sesini vermiyoruz burada. E-A arası bir ses veriyoruz. Bir elif miktarı. Evelem yarav enna halaknâ lehum. Enna. Devamında halaknâ lehum. Burası yine dikkat edeceğimiz yerlerden birisi. Yani halaknâ kelimesi. Dikkat ediyoruz. Öncelikle H harfine. Bunu H şeklinde okumayalım. Yani halakna şeklinde bir okuma var zaten. Dikkat ediyoruz. Öncelikle H harfimiz burada kalın okunması gerekiyor. Boğazımızı hırıldatarak bu harfi çıkarmaya gayret edelim. Halakna lehum. Yani halakna diye bir okuma var demiştik. Sakin olan kaf harfimiz kef olarak okunabiliyor. Buna da dikkat edelim burada. Halakna lehum. Nunu uzatırken yine e-a arası bir ses veriyoruz. Bir elif miktarı. Evelem yarav enna halaknâ lehum mimma amilet eydînâ. Mimma amilet. Amilet kelimesindeki ayn harfine dikkat edelim. Amilet şeklinde okunmasın inşallah. Ayn harfimiz var. Elif harfi burada yok. Buna dikkat edelim. Mimma amilet. Tabi şeddeli olan mimi burada birazcık tutuyoruz. Hemen bırakmıyoruz. Mimma amilet eydînâ en'âmen fehum lehâ mâlikûn. Eydina kelimesindeki dal harfini uzatıyoruz. Buna dikkat edelim. Eydina en'ame. Evet. Eydina yani eydina değil. Eydina en'amen fehum leha malikun. Buna dikkat ettik. Fehum leha malikun. Evet. Burada da herhangi bir ekleyeceğimiz bir husus yok. Bu ayetimizi toparlayalım. Evvela

Evet. Devam ediyoruz. وَذَلَّلْنَا هَالَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ. Evet. وَذَلَّلْنَا. Buraya dikkat edelim. Burada dilimiz sürçebilir. Acele etmeyelim buraya. وَذَلَّلْنَا وَذَلَّلْنَا şeklinde bir okuma var. Dikkat ediyoruz. Bazen de H'yi burada yutabiliriz. Ona da dikkat edelim. Yani uzatan H var. وَذَلَّلْنَا هَال. Buradaki H'yi de yutmayalım. Dikkat edelim. Acele etmiyoruz. Evet. وَذَلَّلْنَا şeklinde bir okuma var. Peltek olan Z harfine dikkat edelim. Keskin olan Z harfi burada yok. وَذَلَّلْنَا. Evet. Ve Nun'u uzatırken yine EA arası bir ses veriyoruz. Bir elif miktarı. H'yi de yine yutmayalım. Onu da bir elif miktarı uzatıyoruz. Boğazımızı sıkmıyoruz. Burada H harfi yok. H harfi var. Mide boşluğundan gelen güzel H dediğimiz H var. وَذَلَّلْنَا هَالَهُمْ. Evet. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ. رَكُوبُهُمْ. Burada da yine R harfimiz kalın okunması gerekiyor. Rakubuhum. Kefi yine bir elif miktarı uzatıyoruz. Ötre harekesi almış bir elif miktarı uzatıyoruz. Ve dellelnâhâ lehum fe minhâ rakubuhum. Evet. Ve minhâ ye'kulûn. Ve minhâ ye'kulûn. Son kelimemiz olan ye'kulûn kelimesinde bazı kardeşlerimiz bunu ya yani ayn olarak okuyorlar. Dikkat edelim, burada ayn harfimiz yok. Ve minhâ ye'kulûn. Bu ayetimizi de toparlayalım. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Devam ediyoruz. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ. Evet, menafi'u kelimesindeki ayn harfine dikkat ediyoruz kıymetli dostlar. Menafi'u şeklinde bir okuma var. Dikkat edelim, burada elif harfi yok, ayn harfi var. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ وَمَشَارِبُ. Evet, burada duruyoruz. وَمَشَارِبُ kelimesindeki ra harfimiz esrar harekesi aldığı için i sesiyle okuyoruz. İnce okunması gerekiyor buradaki ra harfinin. Ve durduğumuz esnada da kaidemiz gereği kalkale yapmamız gerekiyor. B harfini çıkarırken bunu P olarak okumayalım. B olarak okuyacağız. Dalgalı bir sesle inşallah. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Ra harfimiz, sondaki ra harfi yine burada uzatırken U sesi veriyoruz, kalın oluyor burada. Bu ayetimizi de toparlayalım. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Devam ediyoruz. 74. ayeti kerimeye geldik. Yasin suresi 74. ayeti kerimedeyiz. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ. وَاتَّخَذُوا. Buraya dikkat edelim. وَاتَّخَذُوا. Ha harfine öncelikle. Burada boğazımızı yine hırıldatıyoruz bu harfi çıkarırken. وَاتَّخَذُوا. Yani وَاتَّخَذُوا şeklinde bir okuma var. İki muhtemel hatamız olabilir. Birincisi ha harfi, ikincisi de hemen ardından gelen peltek olan z harfi. Bunu da keskin z ile karıştırmayalım. Dikkat edelim. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Min dunillahi. Evet. Yine sıkça yapmış olduğumuz hatalardan bir tanesi lafzatullahın lamı. Burada ince okunması gerekiyor. Çünkü kendisinden önceki harfin harekesi esre. Nun harfi burada esreli olduğu için lafzatullahın lamı da onun harekesine tabi olarak ince okunması gerekiyor. Yani min dunillahi değil. Min dunillahi. Evet. Buna dikkat edelim. Alihetel leallehum yunsarun. Evet. Alihetel leallehum şeklinde bir okuma var. Yine ayn harfi, yine burada muhtemel hatamız olabilir. Elif harfiyle karıştırmayalım bunu. Dikkat edelim. Yine ayn harfi var. Boğazımızı sıkıyoruz. Boğaz harfi olan ayn harfini çıkarmaya çalışıyoruz. Alihetel leallehum leallehum yunsarun. Evet. Burada iki son kelimemiz olan yunsarun'da İki kalın harf peş peşe gelmiş. Birincisi sat harfi. Üstün hareke aldığı için A sesi veriyoruz. İkincisi de hemen ardından gelen Ra harfi burada ötreli olduğu için yine U sesiyle kalın okumamız gerekiyor. Bu ayetimizi de toparlıyoruz. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ. 75. ayeti kerimeyle devam ediyoruz. Yasin suresindeyiz. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. Evet. لَا يَسْتَطِيعُونَ. Yine dikkat ediyoruz. Hemen يَسْتَطِيعُونَ kelimesi يَسْتَطِيعُونَ şeklinde bir okuma var. Buraya da dikkat edelim. Öncelikle tı harfine dikkat ediyoruz.
ı-ı arası bir sesle bir elif miktarı uzatıyoruz. Kalın bir harftir. La yestati'une. İkincisi de ayn harfi elif olarak okunuyor. Buna da dikkat edelim. Burada ayn harfimiz var. Elif harfi yok. Bir elif miktarı uzatıyoruz. La yestati'une. Evet. Nasrahum. Nesrahum şeklinde bir okuma var. Yani sakin olan sat harfimizi keskin olan sin harfiyle karıştırmayalım. Buna öncelikle dikkat ediyoruz. Nasrahum. İkincisi ra harfimiz yine burada kalın okunması gerekiyor. Üstün bir hareke aldığından dolayı. Ve burada lem elif durağı var. Lem elif durağında hatırlayacaksınız durmuyorduk. Eğer nefesimiz yetmezse durup geriden alıp devam ediyorduk. Yani şu şekilde olmasın. La yestati'une nasrahum. Vehum lehum diye devam etmiyoruz. Yani durmuyoruz. Durduk, nefesimiz yetmedi. Durduk, geriden alıp devam ediyoruz. La yestati'une nasrahum vehum lehum şeklinde devam ediyoruz. Evet. Vehum lehum cündüm muhdarun. Cündün diye bir okuma var. Yani buradaki cim harfimiz ç olarak okunmasın. Dikkat edelim. Arapçada zaten ç

0: harfi yok demiştik. Burada cim harfi var. Ve hum lehum cündüm muhdarun. Ve son kelimemizde muhzarun şeklinde okunuyor, okunabiliyor. Dikkat edelim. Muhdarun. Birincisi ha harfi, sakin olan ha harfine dikkat edelim. Bunu he ile okumayalım. Muh, muhzarun yanlış okuyuş olur. Muhdarun. İkincisi de dat harfi, yine burada kalın okunması gereken bir harf. A sesi veriyoruz. Dilimizin sağ veya sol kenarını üst azı dişlere vurdurarak çıkartmış olduğumuz dat harfi. Bunu dal harfiyle, peltek z veya kalın z harfiyle karıştırmayalım. Evet, bu dat harfidir. Son olarak da ra harfimiz burada yine kalın okunması gerekiyor. Ötre harekesi almış. Evet, bu ayetimizde toparlıyoruz.
1: La yestati'una nasrahum ve hum lehum cündüm muhdarun.
0: Devam ediyoruz. 76. ayeti kerimeye geldik. Yasin suresi son sayfadayız.
1: Fela yahzunke kavluhum.
0: Fela, buraya dikkat edelim. Burası vav harfiyle karıştırılıyor. İlk kelimemiz olan fela, burada vav yok, f var.
1: Fela yahzunke. Fela yahzunke kavluhum.
0: Yahzunke kelimesi de yahzunke şeklinde okunabiliyor. Dikkat edelim. Bu da doğru bir okuyuş olmaz. Yani sakin olan ha harfi h olarak okunabiliyor. Dikkat edelim. Bu doğru bir okuyuş olmaz.
1: Fela yah. Fela yahzunke kavluhum.
0: Kavluhum kelimesi de kavluhum. Yani hatalar veya muhtemel çıkabilen hatalarımız hemen hemen aynı. Mesela kaf harfimiz kef ile, ayn harfimiz elif ile, değil mi? Bu şekilde okunabiliyor. Dikkat edelim. Burada yine kaf harfi var, kef harfi yok. Yani kavluhum doğru okuyuş olmaz.
1: Kavluhum. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ.
0: Evet, burada durduk. Devamında اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Evet,
1: اِنَّا نَعْلَمُ.
0: Burada nunu birazcık tutuyoruz, bir elif miktarı uzatıyoruz.
1: اِنَّا.
0: Evet, نَعْلَمُ kelimesindeyiz. نَعْلَمُ kelimesindeki ayn harfimiz burada hemen göze çarpıyor. Sakindir. Bunu elifle karıştırmayalım. Yani نَعْلَمُ şeklinde okumayalım.
1: اِنَّا نَعْلَمُ.
0: مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا. Evet, yine mim burada ince okunması gerekiyor. Ondan önceki yusirrune kelimesindeki sin harfine dikkat ediyoruz ve şeddeli olan ra harfimiz yine burada kalın okunması gerekiyor. Yani yusirrune diye sat harfiyle karıştırmayalım buradaki sin harfini.
1: اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Son kelimemiz olan يُعْلِنُونَ kelimesinde de yine ayn harfine dikkat etmemiz gerekiyor. Yulinun şeklinde bir okuma var. Dikkat edelim, burada elif harfi yok. Yani y'yi uzatan harfi met yok. Sakin olan ayn harfi var. Evet.
1: Ve ma yu'linun.
0: Bu ayetimizi de toparlayalım.
1: Fele

77. ayet-i kerime ile devam ediyoruz. Yasin suresi 77. ayet-i kerime. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfe. Evelem yaral insanu. Evelem kelimesini en başta dersimizin başında ilk ayet-i kerimede ifade etmiştik. Vav'a dikkat ediyoruz. Yaral insanu. Ra harfimiz kalın. İnsanu kelimesi de insanu şeklinde. Yani sini a sesiyle inşallah okumayalım. Dikkat ediyoruz. İnce bir harftir. E-a arası bir sesle bir elif miktarı uzatıyoruz. Evelem yaral insanu. İnsanu değil. Evelem yaral insanu. Enna. Evet, nuna dikkat ediyoruz. Birazcık tutuyoruz. E-a arası bir sesle bir elif miktarı. Enna halaknahu. Yine halaknahu kelimesi geldi. Ha harfine dikkat ediyoruz. Halaknahu şeklinde okumayalım bu kelimeyi. Dikkat ediyoruz. Öncelikle ha harfine. Boğazımızı hırıldatarak bu harfi çıkarmaya çalışıyoruz. Halaknahu. Evet. İkincisi de kaf harfi. Bunu da kef harfiyle karıştırmayalım. Burada kaf harfi var. Kef harfi yok. Enna halaknahu. Hü'yü de burada uzatmayalım. Dikkat ediyoruz yine. Hü şeklinde değil. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin fe izâ huve. Min nutfeti, burada nutfe kelimesi, nutfe kelimesine dikkat ediyoruz. Min nutfetin, yani min nutfetin şeklinde, hani burada T harfi varmış gibi okunmasın. Yani nutfetin değil. Min nutfetin fe izâ huve. Evet, buna dikkat.

0: dikkat edelim. Feiza ve feiza kelimesi de yine feiza şeklinde okunmasın. Bu da sıkça yapmış olduğumuz hatalardan bir tanesi. Feiza değil feiza. Peltek olan z harfi var. Dil dişler arasında ileride. Devamında feiza huve hasimun mubin. Hasimun kelimesi hesimun şeklinde sıkça yapmış olduğumuz hatalardan biri diyebiliriz buraya da. Ha harfine öncelikle dikkat edelim. Burada ha harfi var, h harfi yok. Yani hesimun yanlış okuyuş olur. Ha feiza huve hasimun. Ha kalındır. A sesi verdik, boğazımızı hırıldatarak bu harfi çıkarıyoruz. İkincisi sat harfi, hemen ardından gelen sat harfi. Esreli bir hareke var, esre harekesi var. Bir elif miktarı uzatıyoruz, ı-i arası bir sesle, kalın bir harf olduğu için. فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّب۪ينٌ خَصِيمٌ مُّب۪ينٌ Bu ayetimizi de toparlayalım. أَوَلَمْ يَرَى الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّب۪ينٌ Evet, bugünkü son ayetimize geçiyoruz. Dersimizi inşallah bu ayeti kerimeyle bitireceğiz. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَضَرَبَ لَنَا Dikkat ediyoruz bura. Burada dilimiz sürçebilir. Yani hızlı okuduğumuz zaman, hızlı okuyacağımız zaman dilimiz sürçebilir. Burada dikkat edelim, harfleri birbirine karıştırmayalım, acele etmiyoruz. وَضَرَبَ لَنَا Burada uzatan sadece nun harfi, bir elif miktarı uzatıyoruz. Lena kelimesindeki nun harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. Tabii burada ikinci harfimiz olan yani وَضَرَبَ لَنَا Vav'dan sonra gelen dat harfine yine dikkat edelim. Bunu dal harfiyle, peltek olan z veya kalın z harfiyle karıştırmıyoruz. Ve darabe lene. Ra harfimiz yine kalın. Biliyorsunuz malum üstün hareke almış, a sesi verdik. Ve darabe lene meselen ve nesiye halqa. Meselen kelimesindeki peltek olan t harfine dikkat edelim. Bunu da keskin sin ile karıştırmayalım. Meselen yanlış olur. Meselen. Meselen dil dişler arasında ileride. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَنَسِيَ خَلْقَهُ Burada duruyoruz halqa kelimesinde. Durduğumuz esnada yine burada halqa kelimesindeki ha harfine dikkat ediyoruz. Öncelikle iki muhtemel hatamız olabilir. Birincisi ha harfi. Bunu he olarak okumayalım. Yani halqa şeklinde okumayalım. Yanlış okumuş oluruz. Doğru bir okuyuş olmaz bu. Dikkat edelim. İkincisi de kaf harfi. Bunu da kef harfiyle karıştırmayalım. Önceki ayetlerimizde de bunu ifade etmiştik, bu kelimeyi. Halaknahu diye hani geçiyordu. Hatta bir önceki ayeti kerimede zaten söylemiştik. Burada da duruyoruz. Halqa. Güzel he ile duruşumuzu yapıyoruz. Ve darabe lana meselen ve nesiye halqa. Kale men yuhyil izame ve hiye ramim. Kale kelimesi malum hatırlayacaksınız. Kale şeklinde sıkça okunuyor. Yanlış bir okuyuştur. Dikkat edelim, kaf harfi var. Kale. Kale yanlış olur. Kale men yuhyil izame. Evet, burada geçişte nundan y'ye geçiş var. Kaidemiz gereği burada sakin olan nunu y'ye birleştiriyoruz. Kale men yuhyil izame. Yuh. Evet, buradaki ha harfi, sakin olan ha harfine de yine dikkat edelim. H ile karıştırmayalım bunu. Kale men yuhyil izame. Ve geçişte burada yuhyil izame. İzame kelimesindeki ayn harfine dikkat edelim. İkincisi de hemen ayn harfinden sonra gelen üstün bir hareke alan zı harfi. Buna da dikkat edelim. İki muhtemel hatamız burada olabilir. İzame yani izame şeklinde bir okuma var. Kale men yuhyil izame. Dikkat ediyoruz. İzame şeklinde okumayalım. Yuhyil izame. Va harfi kalın bir harftir. Üstün bir hareke almış. Dolayısıyla yine a sesiyle okumamız gerekiyor. وَهِيَ رَمِيمٌ Burada yine ra harfimize dikkat edelim. Üstün bir hareke aldığı için kalın okunması gerekiyor. رَمِيمٌ Evet, sonda dudaklar kapanıyor. Mim harfi var. Bu ayetimizi de toparlayalım ve bu ayette dersimiz bitiyor.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
0: Böylece bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Şimdi bu ayetlerimizi talimli bir şekilde okuyacağız her zamanki gibi. Ardından mealini sizlerle paylaşarak bu dersimizi de bitirmiş olacağız. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haftaya Yasin suresi inşallah bitecek. Ardından nasip olursa Mülk suresiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maksadımız, niyetimiz Allah rızasıdır. İnşallah en güzel şekilde istifade edenlerden oluruz. Allah Teala bizleri gerçek manada Kur'an-ı Kerim'i anlayan, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyan, bizden istenilen şekilde okuyan kullardan eylesin diyoruz. Haftaya görüşene dek Allah'a emanet olun. Hayırla kalın efendim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin, kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da sözde ilahlar edindiler. Onlar sözde ilahlar için hizmete hazır asker oldukları halde sözde ilahlar onlara yardım edemezler. Ey Muhammed! Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim kendisini az bir sudan, meniden yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Yüce olan Allah doğru söylüyor.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Dünya hayatının uhrevi hayata bakan yönleri, Allah dostlarının hayatları, Müslümana lazım olan detaylar. Her hafta hocalarımız farklı meseleleri bizlere aktarıyor. Kasrevi Sohbetler her cumartesi 14.30'da Semerkant Radyo'da. Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 9 Ekim 2026 ve 28 Rebiülahir 1448. Günlerden Cuma. Son baskı başladı, hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar. Cumanız mübarek olsun. Bugün ettiğimiz dualar, yapılan ibadetleri Cenab-ı Hak indinde kabul ve makbul eylesin. Dün elim bir facia yaşanmıştı biliyorsunuz. İstanbul Maltepe'de bir bina 3 katı çökmüştü. Ve 5 kardeşimiz orada hayatını kaybetti. 9 kişi kurtarıldı. Tabii dün saat 5.40 sularıydı. O saatten sonra gün boyu, işte ertesi gün bugün sabah saatlerine kadar çalışmalar devam etti. Dün akşam saatlerine kadar biliyorsunuz devam eden çalışmalarda 3 kardeşimiz orada kalmıştı ve binanın yıkılma tehlikesi üzerine çalışmalar durduruldu ve üstten başlayarak bina yıkımı gerçekleştirildi ve akabinde büyük risk oluşturuyor diye sonra sabaha karşı içeride kalan 3 vatandaşımızın cesetlerine ulaşıldı. Cenab-ı Hak rahmet eylesin, ailelerine, yakınlarına sabır versin. Yaralı kardeşlerimize de şifa nasip etsin Rabbimiz. Tabii dün bu konuyla ilgili giriş yaparken demişti ki iki kat kaçak nasıl yapılır diye. Zemin artı 6 kat. Meğerse 2 kat değilmiş, kaçak olan 4 katmış. Zemin artı 2 kat olarak planlanan ya da izni alınan, imarı o şekilde, planı o şekilde yapılan bir bina. Fakat üzerine 4 kat çıkılıyor. Bu bir tam bir suikast, tam bir cinayet. Yani akıl almıyor, insan kelime bulamıyor bunu söylemek için. Siz 2 katlı zemin artı 2, yani 3 kat deyin. Biz genelde öyle bakıyoruz, böyle 1, 2, 3 kat. Halbuki onlar zemin artı 2 kat. Ya da burası 7 kat deniyor. Zemin, zeminde de girişte de bir daire var. Onu da saydığınız takdirde 7 kat ya da zemin artı 6 kat. Şimdi bu zemin artı 6 katın 4 katının kaçak oluşunu hangi kelime ifade edebilir? Bunu başka ülkenin insanları duysa bu cinayeti işleyenlerle alakalı neler düşünürler acaba? Bizim burada biliyorsunuz bu ülkede kaçak katlar yaygın. Tabii bir de deniz kumu meselesi var, o bir tarafa dursun. Çünkü İstanbul'un eski yapılarının neredeyse tamamına yakın, en azından en az yarısı deniz kumuyla yapıldığını söylüyor uzmanlar. O bir tarafa dursun. Hani o günkü şartlarda demek ki onunla ilgili çok büyük bir sıkıntı olmamış. Keşke hani onlar yıkansa, arındırılsa o tuzdan. Elbette çok daha sağlıklı olan oydu. Ama o bir tarafta dursun. Kaçak katı dille izah etmek mümkün değil. Bunun yanı sıra tabii bu kaçak katlarla birlikte kiriş, kolon kesmeler de bizim ülkemizde meğerse o da çok yaygınmış. Bütün bunların üstüne bu binalar neden çökmüyor hala? Cenab-ı Hakk'ın yardımı işte bize fırsat veriyor. Hakikaten bu binaların ayakta durması mucize. Nasıl olur da 4 katı efendim kaçak olan bir bina 40 senedir ayakta durur? Vallahi çok iyi dayanmış yine. Orada hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Bu yine hep ders olsun, ibret olsun, tedbir alınsın diye belki bugüne kadar binlerce kez söyledik. Acaba söyleyen bu konuda ne kadar dikkatli, o da ayrı bir tartışma konusu. Neyse, bir diğer konumuza geçelim. Geçtiğimiz son 10 gün içerisinde en çok konuşulan konulardan birisi, en başta geleni, fon meselesi. Fon çıkmazı, fon rezaleti, fon krizi, adını her ne dersek diyelim. Şimdi bu konuyla alakalı tartışmalar devam ediyor. En son iki bakan üzerinden, iki bakanlar, her iki bakan da iftira olduğunu söyledi. Şimdi bununla ilgili yazıda paylaşacağız. Bu iftiralarla alakalı ya da iddialarla alakalı. Şimdi Hilal Kaplan demiş ki liste açıklansın başlığıyla, fon soruşturması son yılların en ciddi soruşturmalarından biri. 16 Eylül'de 7 yatırım kuruluşuyla başlayan süreç genişliyor. SPK suç duyurularını sürdürüyor. Birikimini kaptıran yatırımcılar hesap bekliyor. Devlet suyun dibindeki çamuru görmeye çalışırken bir kısım muhalefette suyu bulandırmak için fırsat kolluyor. İlk taşı gazeteci Murat Ağrel attı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın fondan para kazandığını ileri sürdü. İddia 400 koydu 800 aldı diye dolaşıma girdi. Bakan Bolat'ın cevabı teferruatlıydı. 37.8 milyon liralık aile tasarrufu 26 Şubat 2024'te hedef yatırım portföy bünyesinde bir sukuk hesabına yatırılmış. Mal beyanı işlenmiş, 2 yıl 8 aydır yerinde duruyor. Ne hesap kapatılmış, ne hisse alınıp satılmış. Fondaki para yaftası devletin kayıtlarında zaten duran bir kira sertifikasını skandal kılığına sokmaktan ibaretti. İkinci taş yeni partiden geldi. Partinin İzmir milletvekili Ümit Özlali. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in 830 milyon liralık fon işlemi olduğunu ilan etti. Tabii birkaç saat içinde gerçek ortaya çıktı. Bakanın babası Konya, iddiadaki şahıs Bartın nüfusuna kayıtlı. Kimlik numaraları farklı. Bu ülkede aynı soyadı taşıyan on binlerce insan var. Elindeki ad soyad eşleşmesini nüfus kaydına bakmadan kürsüye taşımak ihmal değil bir tercih tabii. Ve bu tercihin adı kanıttan hükme değil, hükümden kanıta giden akıl. Önce suçlu belirlenir, sonra ona uyacak bir isim aranır. Mecellenin 76. maddesi kuralı asırlar önce koymuştur. Beyine müddeiye, yemin münkire, ispat yükü iddia edenindir. Yani müddei umumi iddiasını ispatla mükelleftir. Burada yük tersine çevrildi. Bakanlardan masumiyetlerini belgelemeleri istendi. Mezkur telaşın asıl kurbanı sadece iki bakan değil, soruşturmanın kendisi. Her uydurma iddia gerçek suistimalin üzerine bir perde daha çekiyor. Fon vurguncularının bundan iyi bir sis perdesi bulması zordu. Bu yüzden AK Parti'den Özlem Zengin'in çağrısına katılıyorum. Liste açıklansın, herkes sulha ulaşsın. Dezenformasyona boğulmadan gerçekleri görmek kamuoyunun hakkı, demiş Hilal Kaplan Sabah gazetesindeki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Aynı konuyu Ahmet Hakan da yazmış Hürriyet'te. Apaçık bir haysiyet cellatlığı diyor. Yeni partili Ümit Özlale bu kez Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a hedef aldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş hemen tabii cevap verdi Özlale'ye. Tak tak yalanladı Özlale'yi. Apaçık bir haysiyet cellatlığı. Bu alayda göstermiştir ki bu iş artık haysiyet cellatlığına doğru gidiyor. Olay sulandırıldıkça sulandırılıyor, gerçek fon sahtekarlarını rahatlatacak şeyler yapılıyor. Olayla ilgisi olmayan kişilerin onurları çiğneniyor. Doğru dürüst araştırılmadan isimler piyasaya sürülüyor. Ümit Özlale'nin söylediklerini artık ciddiye almam. Tabii Ümit Özlale'den çok özür diliyorum bakan hanım diye bir açıklama bekliyorum. De bu açıklama tabii ki gelmiyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in fon kriziyle ilgili şu açıklamasına dikkat. Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum. Hepsinin açıklanması lazım. Bu liste açıklansın, herkes huzura kavuşsun. Çünkü liste açıklanmadığı müddetçe iftirayla karışık dedikodular alıp başını gidecek. O da varmış, şu da varmış falan diye birçok isim töhmet altında kalacak. Bir diğer isim de Ömer Bolat'la ilgiliydi. Ki ben Ömer Bolat'ı 33 yıldır tanırım. Benim gözümde Ömer Bolat, yani Ticaret Bakanı, her zaman itimat telkin eder. Dürüstlükten şov çıkarmaya tenezzül etmez. İftiranın yakışmayacağı ve yapışmayacağı kişilerin başında gelir. Daha çok kazanma hırsına asla yüz vermez. Evet, demiş. Diğer yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan son dönemde vicdan çağrıları yapan bir isim. Şunları yapıyor Bülent Turan, içeriye konuşuyor. Vicdani muhasebe yapıyor. Yola çıkış ilkelerini hatırlatıyor ve bize neler oluyor böyle diye haykırıyor. En son fon kriziyle ilgili vicdani çıkış yaptı. İşte söylediklerinden altını çizdiğim satırlar. Üzgünüz, yorgunuz, dahası kırgınız. Yemeyeceğin kadar parayı kazanmak için bu kadar hırsın izahı yok. Cumhurbaşkanımızın yanlış yapana gereği yapılacak demesi çok önemli. Garibanı, dua edeni üzmek hiçbirimizin haddi değil. Kolundaki saatle, giydiği ceketle, yediği yemekle gündem olma yanlışından kurtulmak zorundayız. Para hırsından, makam hırsından kurtulmak durumundayız. Parayı çok seviyorsan ilgili görevlerini bırak, bireysel olarak yap. Hem para kazanayım, hem devlette olayım, genel merkezde olayım, işte bu olmaz, diyor Ahmet Hakan. Köşesinde böyle değerlendirmiş İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın sözlerini.
1: Son baskı.
0: Geçelim bir başka yazıya, bir başka konuya tabii ki. Yusuf Kaplan Yeni Şafak'ta yazmış. Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir. Yahudilerin hak talebi kabul edilmedi. 7 Ekim'de başlayan Müslüman soykırımının 3. yılı doldu. 7 Ekim Gazze'deki soykırımı seyretmekten başka bir şey yapmayan, hatta zaman zaman açıkça destekle rezaleti sergileyen Batı uygarlığının dünyaya söyleyecek hiçbir şey olmadığını, bugüne kadar geliştirdiği insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi söylemlerin hem içi boş hem de sömürgeciliğin keşif kolu söylemler ispat etti. Bugün size tarihi bir metin sunacağım. Tunuslu düşünür ve filozof Ebu Yarub el Marzuki'nin Mescid-i Aksa konusunda kaleme aldığı nefis bir metin var. Tahminime göre genel olarak Müslümanların ve özellikle Arapların %99'u haberdar değildir. Neyden haberdar değildir? Uluslararası Adalet Divanı'nın Kudüs'teki Mescid-i Aksa külliyesinin tamamının Müslümanlara ait olduğuna dair kararı çoğu Arap ve Müslüman için bilinmeyen bir gerçektir. Eğer Yahudilerin lehine olsaydı dünyanın bütün dillerine çevrilir ve herkes bundan haberdar olurdu. Müslümanların hakkı mı yoksa iddia edilen tapınak mı? Peki Avrupa hakemleri, tarafsız hakimler, avukatlar ve uluslararası tarihçiler ve arkeologlar, ki bunların hiçbiri Arap veya Müslüman değildi, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Aksa'nın eski batı duvarı hakkında ne dediler? Filistin'deki İngiliz mandası sırasında, dikkat buyurun, tarih 1929, yaklaşık bir asır önce, İngiliz sömürge yetkililerine karşı Burak ayaklanması patlak verdi. Bu ayaklanma, İngilizlerin Mescid-i Aksa külliyesinin batı duvarına Yahudilerin erişimini ve burada ibadet etmelerini kolaylaştırmasına karşı bir protestoydu. Ayaklanma, İngilizlerin anlaşmazlığı duvarın İslami Burak duvarı mı yoksa Yahudi ağlama duvarı mı olduğunu belirlemek üzere uluslararası bir mahkemeye havale etmeyi kabul etmesine kadar devam etti. Evet, o meşhur duvar acaba Müslümanların İslami Burak duvarı mı yoksa Yahudilerin ağlama duvarı mı? Buna mahkeme karar verecek. Britanya eski İsveç Dışişleri Bakanı Başkanlığında ve Cenevre'deki Uluslararası Adalet Divanı Başkan Yardımcısı, Avusturya Romanya Karma Tahkim Mahkemesi Başkanı, Sumatra Doğu Kıyısı eski valisi ve Hollanda Parlamentosu üyesini de içeren bir komite atadı. Bu, en yüksek yargı ve tahkim standartlarına sahip tarafsız bir uluslararası

0: Bu 61 belgenin 35'i Yahudilerden, 26'sı Müslümanlardandı. Uluslararası Adalet Divanı Müslümanların argümanının geçerli olduğuna karar verdi. Savunmaları Şeriat Mahkemesi'nin belgelerine ve kayıtlarına göre duvarın etrafındaki tüm alanın İslami bir vakıf olduğunu ve Kur'an metinlerinin ve İslami geleneklerin bu yerin onlar için kutsallığını açıkça teyit ettiğini kanıtlayabildi. Yahudilerin duvarı ziyaret etmesi bir hak değil, Osmanlı Devleti ve Suriye'deki Mısır yönetimi tarafından verilen özel bir ayrıcalıktı. Bir jest yapmışlar, onlara gelin siz de ziyaret edin demişler. Asıl hak Müslümanlarındı. Bu yalnızca bölgeyi ziyaret etme yönündeki tekrarlanan taleplere yanıt olarak ve orada namaz kılmalarına izin verilmeden gerçekleşti. Sessizce, rahatsız edilmeden, oturma veya perde olmadan namaz kılmalarına izin verildi. Bu Müslüman hükümetlerin dini hoşgörü biçimi olarak verdiği bir ayrıcalıktı. Tarihi, dini veya mülkiyet hakkı değildi. Mahkemenin kararı, Uluslararası Komisyon'un Kudüs'teki oturumlarına başlamasından 5 aydan fazla bir süre sonra geldi. Arap Müslüman temsilcilerini ve Yahudi temsilcilerini dinledikten sonra her iki tarafın sunduğu tüm belgeleri inceledikten ve Filistin'deki tüm kutsal yerleri ziyaret ettikten sonra komisyon 28 Kasım 1 Aralık 1930 tarihleri arasında Paris'te son oturumunu gerçekleştirdi. Komisyon oy birliğiyle kararını verdi ve karar Müslümanlar olarak bizi ilgilendiren şu paragrafla başladı. Batı duvarı yalnızca Müslümanlara aittir ve yalnızca onlar üzerinde gerçek hakka sahiptir. Çünkü bu duvar vakıf mülkiyeti olan kutsal mabet alanının ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Duvarın önündeki ve duvara bakan Murabi mahallesi olarak bilinen semtin önündeki kaldırımda İslam hukukuna göre hayır amaçlı tahsis edilmiş vakıf mülkiyeti olduğu için Müslümanlara aittir. Ayrıca şu ifade de yer almaktadır. Yahudilerin getirip duvarın yakınına yerleştirdikleri dini nesneler ve diğer eşyalar hiçbir koşulda Yahudilerin duvar veya bitişik kaldırım üzerinde gerçek bir hak sahibi olarak kabul edilemez ve yaratamaz. Karar bu kararnamede en önemlileri şunlar olmak üzere birkaç başka maddede yer alıyordu. Oturma yerlerinin, sembollerin, hasırların, sandalyelerin, perdelerin, bariyerlerin ve çadırların getirilmesinin yasaklanması ve Yahudilerin duvar yakınında şofar üflemelerinin yasaklanması. Bu kararnamenin hükümleri 8 Haziran 1931'de yürürlüğe girdi ve İngiliz hükümeti Müslümanların site üzerindeki mülkiyetini ve kontrolünü tanıyan bir beyaz kitap yayınladı. Hem uluslararası karar hem de beyaz kitap Yahudileri sınırlarına saygı duymaya zorladı ve Yahudi sesleri duvar meselesi konusunda kısa sürede sessizleşti. Buna dayanarak İngiltere Kralı 1931 Batı Duvarı Kararnamesi olarak bilinen Kraliyet Kararnamesini yayınladı ve bu kararname o dönemde Filistin resmi gazetesinde de yayınlandı diyor bu ilginç ve önemli yazısında Yusuf Kaplan Yeni Şafak'ta. Evet, alıp bir kenara saklamak lazım bu tür yazıları.
1: Son baskı.
0: Geçelim bir diğer konuya. Nilgün Tekfidan Gümüş Hürriyet'te demiş ki 10 soruda Yemen krizi. ABD İran savaşının gölgesinde Yemen'deki Şii Husilerle Suudi Arabistan arasında 2022'den beri süren ateşkes suya düştü. Suudi Arabistan ise 9 Eylül'de baskın bir harekatla Yemen'in Kızıldeniz kıyılarını ele geçiren Husileri geri püskürtmek için Yemen'in meşru yönetimiyle ortak harekat başlattı. Kim bu Husi milisleri? Hep duyuyoruz, kimlerdir bu Husiler? Yemen'den ayrı mı, Yemen'in içinde bir grup mu? Şii İslam'ın Zeydilik koluna mensup Yemenli bir kabile bunlar. Asıl adı işte Ensarullah diyorlar ya, Allah'ın yardımcıları anlamına geliyor. 1990'lardan itibaren ülkenin kuzeybatısında artan Selefi Sünni nüfuzuna karşı harekete geçiyorlar. Husi adını ise 2004'te öldürülen liderleri Hüseyin el Husi'den alıyorlar. Peki bu Husiler ne istiyor? 2000'de Yemen yönetimi Suudilerle sınır anlaşması yapıyor. Husiler ise aşiretlerini, haklarını Suudilere sattığı gerekçesiyle devlet başkanı Ali Abdullah Salih'e karşı ayaklanıyor. Arap Baharı protestolarıyla Salih'in 2012'de devrilmesinin ardından daha fazla otonomi isteyen Husiler başkent Sana'yı ele geçiriyor. Peki İran'la bağlantıları var mı? İran'ın vekil savaşçıları gibi görülseler de kendi siyasi ve ideolojik hedefleri de var. Yemen ve doğal zenginlikler üzerinde tam kontrol sağlamayı amaçlıyorlar. Husiler İran'dan aldıkları destekle de 2014'te başkent Sana'yı ele geçirince dönemin devlet başkanı Mansur Hadi Suudi Arabistan'a kaçtı. İşte tam bu ara Suudi Arabistan ve Birleşik

0: Arap Emirlikleri, Hadi yönetimine destek sağlamak üzere Yemen'e askeri müdahale başlattı. Husiler de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze ve drone saldırılarıyla karşılık verdi. Suudi Arabistan harekatta sınırdaki Husi tehdidinin bertaraf edilmesini öncelerken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin önceliği Babül Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz'deki stratejik limanlarda kontrolün sağlanmasıydı. İki bölge ülkesi çıkar çatışmasına düşerken bu arada farklı silahlı gruplara da destek verdi. Yemen'de taraflar ve Suudiler arasında kalıcı ateşkes müzakereleri sürerken Hamas 7 Ekim 2023'te İsrail'e baskın düzenledi. Husiler Gazze'lilere destek için Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde İsrail'le iş yapan gemilere saldırmaya başladı. Batılı ülkeler bölgeye savaş gemisi yollarken ABD, İngiltere ve İsrail Husi hedeflerini vurdu. Gazze'de ateşkes sonrası hız kesen Husi saldırıları İran Savaşı ile birlikte yeniden başladı. Peki son kriz nasıl alevlendi? Geçen Temmuz ayında İran'dan bir yolcu uçağı Husi kontrolünde olan ama Yemen hükümetinin blokaj uyguladığı Sana Havalimanı'na iniş yapmak istedi. Yemen yönetimi pisti bombalayarak uçağın inişine izin vermedi. Husilere göre uçakta İran dini lideri Ali Hamaney'in cenazesinden dönen heyet vardı. Yemen yönetimi ise uçakta İran devrim muhafızları personeli olduğunu iddia etti ve ateşkes tamamen suya düştü. İran savaşı yüzünden yaşanan Hürmüz krizi nedeniyle Suudi Arabistan petrol ihracatını Kızıldeniz'e yönlendirirken Husiler burada Suudi limanlarına blokaj ilan etti. 9 Eylül akşamı ise Husiler Kızıldeniz kıyısına doğru harekat başlatarak neredeyse hiç direniş görmeden Yemen'in Babül Mendeb boğazına bakan stratejik Moka ve Hubab yerleşimleriyle Mayum adasını ele geçirdiler. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman iki kez havadan askeri destek için telefonla aradığı ABD Başkanı Trump'tan red yanıt aldı. ABD bölgede yeni bir savaşa girmek istemiyordu. Amerikan istihbarat desteği sağlamayı sürdürürken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suudilerin enerji altyapısını korumak için bölgeye asker radar ve savunma sistemleri yollayacağını açıkladı. Ve tabii en son nokta Mekke Anlaşması'nın rolü ne olacak? Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaştırılması için geçen pazartesi günü Riyad'da muhatap ülke temsilcileriyle bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada bu bir saldırı anlaşması değil, Türkiye askerlerini başka bir ülkenin topraklarına gönderip orada saldırı başlatmayacak. Bu bir savunma anlaşması dedi. Askeri heyetlerin Suudilere nasıl savunma desteği sağlayabileceğini değerlendirdiğini anlattı diyor Nilgün Tekfidan Gümüş. Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında değerli dinleyenler diyor ve ara veriyoruz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aranın ardından son baskıya kaldığımız yerden devam edelim. Yemen çöllerine asker mi göndereceğiz sorusunu yöneltmiş sabahtan Melih Altınok. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün kimi çevrelerin dile getirdiği başlıktaki soruyla ilgili olarak net konuştu. Mekke anlaşmasına taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil, savunma anlaşmasıdır. Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Husiler Babül Mendebi ne zaman kapattı? Eylül 2026'nın başlarında, yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 2 yıl önce başlayan, 19 Mart 2026'daki açık görüşmeyle devam eden ve nihayet 7 Ağustos 2026'da imzalanmasıyla sonuçlanan Mekke Anlaşması resmiyete dökülür dökülmez kapattılar. Peki Husilerin bu eyleminden kazanç elde edenler kimler? Yalnızca Hürmüz'den sonra Babül Mendebi'nin kapatılmasıyla pazarlık masasındaki ikinci kozu elde eden İran mı? Hayır. Hürmüz Boğazı'nda İran'la didişmesinin ardından Babül Mendebi'nde Suudi Arabistan'a kapatılmasıyla petrol ve diğer hayati emtia fiyatlarını speküle etme fırsatı bulan Trump, olup bitenden şüphesiz memnun. Başka, Hürmüz'ün kapalı olması birincil gelir kaynağı petrol ve doğalgaz olan Rusya'nın dişine geliyor. Zira Moskova'nın da Husilere siyasi ve ticari ilişkileri iyi. Birleşmiş Milletler de arkalarında duruyor. Çin'in de bir sıkıntısı yok. Açık kaynaklara göre 2021-2025 arasında Husilere giden sevkiyatlarda ele geçirilen malzemelerin yaklaşık %35'i de Çin menşeili. Ve elbette Hürmüz'den sonra Kızıldeniz'de de bölgedeki tüm düşmanları ve rakipleri mali ve askeri açıdan sıkışan İsrail. Babül Mendeb'deki krizin cenemesini çekenlerse ortada. Husileri gösterip İbrahim anlaşmalarına razı edilmek istenen Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer petrol ihraç eden devletler. Bir de petrol ihracatçısı olan tedarik zincirinin kırılmasının bedelini enflasyonla ödeyen Türkiye ve Avrupa devletleri. Bu nasıl iştir ki İran savaşı sırasında Tel Aviv'e roket salladığı için Müslümanların sempatisini kazanan Husilerin Babül Mendeb'i kapatması aynı anda Amerika'nın, İran'ın, Rusya'nın, Çin'in ve derken İsrail'in işine yarıyor. Ortaya çıkan bu tablo neyi gösteriyor? Trump yönetimi bölgeden çekilirken Türkiye'nin oluşan boşluğu yönetmek için yaptığı Mekke Anlaşması hamlesinden rahatsız olanların meselesi, Amerika'ya da İsrail karşıtlığı ya da Müslüman kanı dökülmesin hassasiyeti filan değil demiş Melih Altınok.
1: Son baskı.
0: Yeni Şafak gazetesinden Yahya Bostan da diyor ki Ankara Riyad'da o kararı neden aldı? 5 Ekim'de Riyad'da gerçekleştirilen Mekke İttifakı toplantısından kolektif savunma taahhütlerinin uygulanması ve askeri kuvvet ve yeteneklerin hızla konuşlandırılması kararının çıkması, Türkiye ve bölgenin geleceği için önemli bir dönüm noktası. Bu kararın ardından doğru yanlış çok sayıda haber yayımlandı. Türk askeri Yemen'e mi gidiyor tartışması başladı. Peki Riyad'da aslında ne oldu ve bundan sonra ne olacak? Kaynaklarımdan derlediğim bilgilerle bir çerçeve çizeceğim. Birincisi, Yemen ve Babül Mendeb'deki krizin bir boyutu Suudi Arabistan'ın güvenliği ile ilgili. Riyad, Husilerin saldırısı altında. Enerji tesisleri, havalimanları, sivil noktalar her gün hedef alınıyor. Riyad içeride ve dışarıda bu saldırılara cevap vermeye çalışıyor. Bu birinci halka. İkincisi, Yemen'i şu anda tartışıyor olmamızın sebebi İran savaşı ve Hürmüz krizi. ABD, İran'a ağır ekonomik yaptırım açıklayınca Tahran, Babül Mendeb kartını da masaya koydu. Husiler boğazın kontrolünü ele geçirdi. Eğer Babül Mendeb krizi hızlıca çözülmez, Husi etkisi makul yöntemlerle zayıflatılmaz, Riyad'ın güvenliği sağlanmaz ve Kızıldeniz'de seyr-ü sefer güvenliği oluşturulmazsa, İran savaşının bu cephede derinleşeceğini göreceğiz. Bu bölge ve Türkiye için iyi sonuçlar da doğurmaz. Üçüncüsü, Babül Mendeb krizi aynı zamanda ilginç bir konjonktürün ürünü. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır'ın bölgesel dörtlüğü kurduğu, Mekke İttifakı'nın ete kemiğe büründüğü bir dönemde kriz patlak verdi. Bu tartışma tabii eksik de yapılıyor dördüncü olarak. Yemen konusu İran bağlantılı ama sonuçları İran'ı da Suudi Arabistan'ı da aşar. Herkes Kızıldeniz'in doğu kıyısında, yani Yemen'de olup biteni konuşuyor. Ancak Kızıldeniz'in batı kıyıları da var. Burada Afrika boynuzu ülkeleri yer alır. Babül Mendeb'de yaşananlar Afrika boynuzundaki gelişmelerden bağımsız değildir. Babül Mendeb'de olan her şey Sudan, Etiyopya, Somali, Eritre, Cibuti, Dolayısıyla Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, hatta ABD ve Çin'i etkiler. İsrail'in bağımsızlığını tanıdığı Somaliland'den gelen İsrail Türkiye'ye karşı bizi desteklemeli açıklaması tam olarak bu tartışmaların merkezinde yer alır. Beşincisi, Türkiye'den bakarsak Babülmendeb'in ve Suudi Arabistan'ın güvenliği şu açılardan stratejiktir. Bölgedeki ittifak sisteminin itibar ve geleceğinin korunması, İsrail ve İran'ın dışında kaldığı arzulanan bölgesel mimarinin inşası, İran savaşının yayılmasının engellenmesi. Şimdi Riyad'da konuşulanlara ve bundan sonra nelerin olabileceğine geçebiliriz. Birincisi, halihazırda Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ikili savunma anlaşması var. Türkiye yaklaşık 6 aydır bu anlaşma kapsamında Riyad'a destek oluyor. Savunma sanayi ve hava savunma kabiliyetleri konusunda destek var. Mevcut destek tezkere gerektirmiyor. Çünkü orada az sayıda teknik ekip geçici görevle bulunsa da henüz asker konuşlanmış değil. İkincisi, Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan'dan talepleri var. Son toplantıda Husilerle mücadele için gerekli teçhizatı içeren talepler bir liste halinde verildi. Talepler daha çok teknik düzeyde. Onlar zaten karşılanıyor. Peki Türk askeri Suudi Arabistan'a gider mi? İhtimali yüksek. Ama gitse bile Husilere karşı Yemen'de bir faaliyet içinde olmayacak. Üçüncüsü, Ankara'nın temel yaklaşımı şu. Türk askeri Suudi Arabistan'a giderse iki sebeple gidecek. Caydırıcılık ve eğitim danışmanlık. Bu noktada Katar örneği veriliyor. Körfez'de kriz çıktığında Türkiye'ye Katar asker konuşlandırdı ve orada bir çatışmaya girilmeden caydırıcılık sağlandı. Buna Katar modeli diyebiliriz. Dördüncüsü, asker konuşlandırmak için tezkere ihtiyaç var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önce Mekke Anlaşması gelecek. Sonra Suudi Arabistan tezkeresi gündeme gelebilir. Bununla birlikte Kızıldeniz Çok Uluslu Güç tezkeresi de meclise gelebilir. Bir sonraki Mekke İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı Kasım ayı ortasında yapılacak. Bu toplantı öncesinde hem anlaşma metninin hem de tezkerelerin meclise gelmesi bekleniyor. Ve 5 unutulan konu, Kızıldeniz Çok Uluslu Deniz Misyonu. Suudi Arabistan, Kızıldeniz'de seyir-i sefer güvenliğinin sağlanması için kapsamlı bir güç oluşturmak istiyor. AB ve NATO misyonları 4-5 gemiden oluşurken Riyad'ın planlaması 14 ülkenin katılımı ve 20 gemi içeriyor. Hava savunma ve mayın gemileri için ayrı gruplar oluşturuluyor. Ankara ilk etapta karargâhta görev yapmayı planlıyor. İhtiyaç halinde kuvvet gönderimi de o zaman söz konusu olabilir, demiş Yahya Bostan Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Bazı şehirler vardır, demiş Bekir Azar takvimde. Bir ülkenin sınırlar içine sığmaz. Mekke işte böyle bir şehirdir. Mekke dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların kalbidir. Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a askeri kuvvet ve yeteneklerin konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin görüşüldüğünü açıkladı. Devletin bu gündemi sıradan bir gelişme değildir. Bu cümleyi iyi okumak gerekiyor. Çünkü mesele artık sadece silah satmak değildir. Mesele sadece İHA göndermek değildir. Sadece hava savunma sistemi vermek de değildir. Türkiye'nin İslam dünyasının kalbinde bulunan kutsal toprakların güvenliğine askeri gücüyle katkı sunabilecek bir konuma gelmesidir. Ve bunun Türkiye açısından anlamı bir askeri birlikten çok daha büyüktür. Mekke yeryüzündeki tüm Müslümanların ortak kalbi. Milyonlar her yıl buraya akar. Hepsinin dili farklıdır, rengi farklıdır, coğrafyası farklıdır. Ama Kabe'nin karşısında hepsi aynıdır. İşte Mekke'yi farklı kılan da budur. Bu yüzden kutsal toprakların güvenliği sadece Riyad'ın güvenlik dosyası değildir. İslam dünyasının ortak hassasiyetidir. Türkiye'nin bu güvenliğe katkı sunması halinde ortaya çıkacak sonuç yalnızca askeri sonuç olmayacak. Bir Türk askerinin kutsal topraklarda güvenliğe katkı verdiğini gören milyonlarca Müslümanın zihninde Türkiye'ye sevgi ve minnet seli okyanuslara dönüşecektir. Herkes Osmanlı'nın torunları bizim yanımızda diyecektir. Bazen dış politikada bir ülkenin kazanabileceği en büyük güçlerden biri de budur. Burada çok önemli bir ayrım var. Türkiye işgale değil, 2 milyar Müslümanın kalbini korumaya gidiyor. Bunun tarihi hafızada oluşturacağı duygu dağları aşacak, 7 kat göklere çıkacak. Türkiye Orta Doğu'da geleceği oluşturacak, yegane ülke olarak gönülleri fethediyor. Artık kendi sınırlarının ötesinde de güvenlik üreten sayılı ülkelerden biri haline geliyor. Bir ülkenin gerçek gücü başka ülkelerin onun kapasitesine güvenmeye başlamasıyla ortaya çıkıyor. Türkiye artık yalnızca kendi sınırlarını koruyan bir ülke değil, başka ülkelerin de güvenlik hesaplarına dahil ettiği bir ülke haline geliyor. Bu savunma sanayinin siyasi karşılığıdır. Mekke'nin güvenliği Türkiye'ye başka bir kapı açacaktır. İslam dünyasındaki etkisi yalnızca askeri alanda da kalmayacaktır. Afrika ve Asya'daki Müslüman ülkeler artık Türkiye'yi daha fazla bir güvenlik ortağı olarak görecek, ekonomik işbirliklerini kartopunu çığa dönüştürecektir. İslam dünyasındaki duygusal itibarımız tavan yapacaktır. Çünkü Mekke gibi bir yerde sorumluluk üstlenmek sıradan diplomatik bir jest değildir. Milyonlarca insanın kalbine dokunan bir semboldür demiş Bekir Hazar takvimde.
1: Son baskı.
0: Geçelim akşam gazetesinden Tarkan Zengin'in yazısına. Savunmada bağımlılıktan küresel aktörlüğe. Türkiye son 25 yılda hayata geçirdiği milli teknoloji hamlesi sayesinde savunma sanayinde köklü bir paradigma değişimi yaşamıştır. Geçmişte tamamen dışa bağımlı ve küresel üreticilerin açık bir pazarı konumunda olan ülke, bugün kritik teknolojileri kendisi tasarlayan, yazılımları geliştiren ve üreten küresel bir oyuncu haline gelmiştir. 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı politikalar, savunma sanayi projelerinin hacminde ve bütçesinde devasa bir büyüme sağlamıştır. 2002 yılında 5,5 milyar dolar bütçeli 62 savunma sanayi projesi yürütülürken günümüzde bu sayı 18 kat artarak 1000'in üzerine, toplam bütçe ise 19 kat yükselerek 100 milyar doların üstüne çıkmış. Sektörün gelişmesinde çok önemli etkisi olan ARGE bütçesi 24 yılda 70 kat artış göstererek 49 milyon dolardan 3,5 milyar doların üzerine taşınmıştır. Bu yoğun gayretlerin neticesinde savunmadaki dışa bağımlılık oranını %80'lerden %20'lere indirilmiş, belirli stratejik ürünlerde ise yerlilik oranını %95'in üzerine taşımıştır. Türkiye'nin bu başarıya ulaşması kolay olmadı. Savunma sanayinin millileşmesini istemeyen küresel güçler, parasıyla ürün vermeme, gizli veya açık ambargolar uygulama ve fiyat kırma gibi yöntemlerle yerli üretimi baltalamaya çalışmıştır. Bu engelleme çabaları aslında yeni değil. Cumhuriyet'in erken dönemlerinde Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil ve Şakir Zümre gibi vizyoner müteşebbislerin uçak, silah ve mühimmat üretimleri dönemin bürokratik ve siyasi engellerine takılarak akamete uğratılmıştır. Bugünün Türkiye'si geçmişteki bu acı tecrübelerden ders çıkararak mandacı zihniyetlerin engellemelerine inat, Türk mühendis ve teknisyenlerinin adanmışlığıyla savunma sanayinde dünya çapında projelere imza atıyor. Sektörün gelişmesinde ve toplumsal farkındalık oluşmasında teknofestlerin de etkisi göz ardı edilemez. Türkiye'nin savunma sanayinde gösterdiği bu performansı bazı kesimlerce savaşa bütçe ayrıldığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Ülkemizin askeri kapasitesini artırması bir savaş yatırımı değil, sulh istiyorsan savaşa hazır ol anlayışının tezahürüdür. Emperyalist güçlerin terör örgütlerini silahlandırdığı, NATO'nun varlığının tartışıldığı, savaşların devam ettiği bir dünyada Türkiye, Suriye, Libya ve Azerbaycan gibi coğrafyalarda yerli teknolojisiyle insani dramların önüne geçmiş, bölgesel istikrara da barışa da katkı sağlamıştır diyor Tarkan Zengin akşamda.
1: Son baskı.
0: Bir diğer konuya geçiyoruz şimdi. Mustafa Sabri Beşer Star'da şöyle yazıyor. Cüruf terörünün kısa vadedeki hedefi acaba Yusuf Tekin mi? Yani Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı biliyorsunuz. Bir okulun kapısından içeri giren şiddet orada durmaz. Sabah çocuğunu uğurlayan annenin duasına, babanın bağladığı ayakkabı bağına, öğretmenin sınıfa taşıdığı ümide kadar sızar. Yaralanan sadece çocuklar değildir. Bir milletin evladım emin ellerde diyebilme hali de yaralanır. Okul yolu bir sabah ansızın endişenin güzergahına döner. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki felaketin ardından İstanbul, Başakşehir ve Esenyurt öğrenci saldırıları zihnimde aynı soruyu yeniden uyandırdı. Bu hadiseleri bıçağa savuran çocuğun iç dünyasına bırakarak mı ve ona bakarak mı izah edeceğiz? Yoksa o iç dünyayı kimlerin, hangi karanlık odalarda döşediğini mi soracağız? Önce bir çizgi çizmek gerekir. Şiddetin toplumsal şartlarını araştırmak başka, arkasında örgütlü bir irade aramak başkadır. Birincisi sosyolojinin vazifesidir, ikincisi delilin. Burada yazdıkların bir soruşturma neticesi değil, şahsi bir okumadır. Hüküm dağıtmak hiç değil. Soruyu derinleştirmek için yazıyorum. Zira acele verilen hüküm sorunun kendisini de öldürür. Sosyoloji saldırganın elindeki silaha bakarken o eli besleyen dünyayı da görmek ister. Aşınan aile bağlarını, aidiyet üretemeyen okulları, şiddeti şöhrete tahvil eden dijital mahfilleri, çocuğun öfkesini sulayıp büyüten görünmez temasları. failin tek başına görünmesi etrafındaki tesir alanının boş olduğu manasına gelmez. Kimsesiz görünen her çocuğun ekranında ona fısıldayan birileri olabilir. Bugünün yalnızlığı sokakta değil odada. Kalabalık bir sessizliğin içinde büyüyor. İşte asıl soru tam burada belir. Çocukların kırılganlığı örgütlü yapıların devşirme sahasına dönüşmüş olabilir mi? Yabancı istihbaratlar yordamıyla FETÖ'nün ve diğer yapıların dağılmış ama büsbütün sönmemiş ağlarının böyle bir zemini kullanma ihtimali soruşturmaların masasına konmalıdır. Benim okumamda kısa vadeli hedeflerden birisi de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olabilir. Çünkü temsil ettiği eğitim istikameti, milli hafızayı, inançla kurulan bağ ve kültürel aidiyeti yeniden tahkim etme arayışıdır. Böyle bir yönelişin etrafında mücadele müfredat sayfalarında kalmaz. Zira eğitim yarının kimin elinde şekilleneceği sorusudur. Şayet bu saldırılar üzerinden bir yıpratma süreci işletiliyorsa seyrini kestirmek zor değil. Uzun vadede beni asıl düşündüren bu güvenin sürekli yaralanması. Bir toplum kendi kurumlarından ümidini kestiğinde müşterek hayatın harcı gevşer. Aile okula, öğrenci öğretmene, vatandaş devlete kuşkuyla bakar. Her yeni hadise önceki korkuların üzerine bir kat daha örülür. Korkunun duvarı yükseldikçe ardında kalan nesil de birbirini göremez olur demiş Mustafa Sabri Beşer Star gazetesinde değerli dinleyenler. Ve son bir yazıyla veda edeceğiz. Milliyet gazetesinden Özay Şendir yazmış. Bağcı dövme, üzüm yeme diplomasisi. Paris, Ankara ve Atina bugünlerde her üç başkentte de müthiş bir satranç oynanıyor. Satranç tahtasındaki piyonlar Ege ve Doğu Akdeniz sınırında Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında planlanan Great Sea Interconnector projesinin denizaltı kablolarını döşenmesine göre hareket ediyor ama arka tarafta şah diyebilmek için başka bir oyun kuruluyor. Oyunun kurulduğunu nereden anladın diye sorarsanız bu hafta başına Yunanistan'ın önemli gazetelerinden birinin muhabiri dostça bir konuşmadan sonra cevaplama müdicasıyla bana çeşitli sorular gönderdi. Sorulardan birisi kablo döşeme işini finanse eden Fransız yatırım şirketinin ya da kablo üretimini ve döşemesini yapacak diğer Fransız şirketinin Türkiye'ye başvuru yapmalarının yeterli olup olmayacağıydı. Son soruda Türkiye gerektiğinde Fransız gemilerini engellemek için bölgeye Türk donanması gönderebilir mi sorusuydu. Soruları okuyunca benim de aklıma Atina için neyin öncelikli olduğu sorusu geldi. Yunanistan için öncelikli olan şey elektrik kablolarının döşenmesi mi yoksa Türkiye'nin bölgeye gelecek Fransız bandıralı gemilere müdahale etmesiyle önce Paris-Ankara sonra da Brüksel-Ankara arasında ciddi bir kriz yaşanması mı? Tam bir bağcı mı dövme yoksa üzüm mü yeme pozisyonu yani. Atina için sadece askeri olarak değil, diplomatik olarak da gücünün yetmediği Türkiye'ye karşı Fransa'yı sahaya sürmek aslında kötü bir fikir değil. Bu satranç hamlelerine karşı Türkiye'nin pozisyonu zaten net. Türkiye denizaltı kablo projelerine karşı olmadığı gibi uluslararası bağlantı altyapısının geliştirilmesini engelleme arayışında değil. Ankara'nın beklentisi kendi deniz yetki alanlarında yabancı ülkeler tarafından yürütülmesi planlanan kablo araştırma ve döşeme faaliyetleri öncesinde çalışacak geminin bandırasını taşıdığı ülkenin diplomatik kanallar üzerinden Ankara ile temasa geçmesi, gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması. Amerikan Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin internet sitesine yer alan denizaltı kabloları uluslararası çerçeve başlıklı bölümde bu açıdan dikkat çekici. Yazdığım ilk sorunun cevabı da aslında bu yönde oldu. Devletler devletlerle ilişki kurarlar, şirketlerle değil. Dolayısıyla Fransız firması kendi ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunarak Fransız Dışişleri'nden gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlanması için Türk Dışişleri Bakanlığı'yla temasa geçmesini isteyecek. Meslektaşıma yazdığım cevabın içine koymadım ama şirketlerin neden bu tür işleyişin parçası olamayacağını da anlatayım. Fransız çimento devi Lafarge, Suriye'deki fabrikasını sorunsuz çalıştırabilmek için IŞİD'e milyonlarca dolar para ödemişti. Fakat aynı dönemde Fransa IŞİD'le mücadele koalisyonu içerisinde yer alıyordu. Yani şirketler ülkeleri ve ülkelerin politikalarını temsil etmezler. O yüzden de muhatap alınamazlar. Türkiye ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlanması için temasa geçme beklentisi aslında başarıyla uygulanmış bir beklenti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM temaslarının ardından verdiği Yunanistan bizim düşmanımız değil, NATO'da müttefikimiz mesajının ise Atina'da muhtemelen seçimlerden sonra gündeme alınacak. meslektaşıma Türkiye'nin Fransız gemisine karşı donanmasını yollayıp yollamayacağı sorusuna bu spekülatif bir soru diye yanıt verdim. Ardından Türkiye ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin 490 yıllık bir geçmişe dayandığını, Fransa'nın Türkiye'de 12 milyar dolarlık yatırımı ve yaklaşık 2000 şirketi olduğunu, 2027 için yatırım hedefinin de 5 milyar dolar olduğunu anlattım. Bu köklü ilişkiler ışığında Paris'in uluslararası hukuka uygun hareket edeceğini düşündüğümü de belirteyim. Yunanistan, Fransa'dan satın aldığı 7 milyar dolarlık silahın ardından Paris'in tüm adımlarına siyasi ipotek koyabileceğini zannediyor. Türkiye'ye Eurofighter ve Meteor füzesi satışının engellenmesi için Atina'dan gelen baskıyı Paris biliyorsunuz veto etti. Ardından Ankara ile Paris arasında askeri ilişkileri kurumsal bir çerçeveye oturtan savunma işbirliği yol haritası imzalandı. Yunanistan'daki haber siteleri Fransızlar tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bizi sattı başlıklı cevaplar verdiler. Paris, Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T uzun menzilli hava savunma füze sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesine karşı da muhalefetini geri çekti. Evet, Fransa diplomasiyi bilen bir ülkedir. Uluslararası hukukun ne söylediğini onlar da bakmışlardır. Sonuçta bu kez amacı bağcıyı dövmek değil, üzüm yeme olanlar kazanacak diyor Özay Şendir Milliyet'te. Biz de veda edelim diyoruz. Programın sonuna geldik. Bugüne ve haftaya pazartesi günü saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: sesleniz.
1: Kalktık, kasırga gittik.
0: Kol sahilatere gördüm.
1: Kolsu gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
3: Sultanım Cazibin Cezbeveran'ın sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü.
4: Aynı sürekli seviyorum.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
4: Kendi gitti. Sevgisine gitti.

bir mürid Allah katında seçkin biri olmadıkça kamil bir üstadla buluşmaz. Şayet o Allah Teala katında seçkin biri olmasaydı, Allah Teala onu huzuruna ulaştıracak o kamil zatla buluşturmazdı. Ey mürid, mürşidine teslim ol ki selamette olasın ve bolca manevi menfaat elde edesin, buyuruyor İmam Şahrani Hazretleri.

Evet, müridin mürşitle buluşması tamamen bir arayışın sonucudur. Bu arayış, müridin Allah'ı arayışı ve Allah Teala'nın onu kendisine yaklaştıracak vesileler halk etmesiyle sonuçlanır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Allah'ı ararken, Seyyid Emir Külal ile İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Cafer-i Sadık'la, Ahmet el-Haznevi Hazretleri Muhammed Diyaüddin Hazretleri ile tanıştı. Bu yolun yolcularından biri olan Üstad Necip Fazıl Kısakürek,